Stop!

Non. Hein?

Dona Mimi.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

Ya bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım.

0: Cor! Cor! Ece! Ece! Nine!
1: Hadi çekin!
2: Yok! Kayıyoruz!
1: Ayakları kayıyor! Kayıyor!
3: Bu böyle olmayacak. Hadi yeniden deneyelim.
2: Bir dakika arkadaşlar. Siz üç kişisiniz, biz iki kişiyiz. Haksızlık oluyor.
0: Tamam, zaten ayakta duramıyorum. Ozan ve Can, Ece ve Deniz'e karşı.
4: Bir, iki, üç.
1: Harikasın Ece. Biz iyi bir ekibiz.
0: Ozan, Can, dayanın.
2: Kayıyoruz.
1: Hadi, hadi. Ayaklarım kayıyor.
2: Çok kaygan. Bu şekilde oynamak çok zor.
5: Çünkü kar yağdı. Kayarak oynayabileceğiniz bir oyun bulmalısınız.
0: Hmm, evet, çok mantıklı. Mesela ne olabilir?
2: Benim bir fikrim var. Çuvallar.
1: Çuvallar mı? Anladım. Evet, çuvallar harika olur. Hem de şu tepeden. Hmm.
6: Hay Allah, küre küre bitmedi.
7: Ne oluyor? Üşüdüm. Ninem derdi ki uyuyanın üstüne kar yağarmış. E doğruymuş. Hem yem yem. Aa, kar mı yağmış? Ay, silkelense bir iyi olacak.
8: Kar yağmış, kar yağmış. Mirmir batmış çıkmış. Soğuk, hırr, ama yumuşacık. Mirmir, hadi bat ve çık. Hı? Kardan aç.
7: Ne oldu şimdi? Ha,
8: çok eğlenceli. Kardan adam mı o? Ne tuhaf bir kardan adam bu. Sevimli olmuş ama. Çocuklar yaptı herhalde. Kardan adam hareket ediyor.
6: Olamaz. Yine mi? Neler oluyor yukarıda? Yo, Mirmir yine mi?
7: Bu kargaşa nereden çıktı bu ara?
8: Sığamadım.
6: Yuvama kar atıyorsun. Bir de kocaman vücuduna girmeye çalışıyorsun. Neden böyle garip davranıyorsun?
8: Özür dilerim dostum. Demin kardan adam hareket etti. Şimdi beni yakaladı.
7: Kurtaracağım seni dostum.
8: Bırak beni. Bırak. Bırak. Kes kes. Yardım.
7: Mirmir, iyi misin? Seni kurtardım.
8: O kardan adam değildi. Sendin.
6: İlahi Mirmir, hiç kardan adam hareket eder mi yahu?
8: Zaten çok da korkmadım.
7: Tabii.

0: Tabii.
1: Mert abi dikkatli sorun.
2: Bu çok eğlenceli.
1: Uçuyoruz.
3: Hayır, kayıyoruz.
4: Taş.
5: Yandık.
2: Bu çok eğlenceliydi.
1: Çuval yeterince dayanıklı değil. Kaymak için başka bir çözüm bulmalıyız.
6: İlahi çocuklar, madem kaymak istiyorsunuz, bunun daha güvenli ve eğlenceli bir yolu daha var.
2: Sahi mi nene? Nedir?
6: Beni takip edin. Değirmene gidiyoruz.
7: Yaşasın!

0: Bu gezinti fikrini sevmedim. Ne güzel dinleniyordum.
1: Yeterince dinlendin Temtem. Mis gibi dağ havası. Oo.
2: Her yer bembeyaz. Gözlerini aç ve bak Temtem. Bak Temtem.
0: Anladım neden iki kere söylüyorsun ki baktım.
1: Hey! Hey! Şşş! Sesimiz yankı yapıyor.
2: Bu çok eğlenceli. Merhaba.

0: İşte burada.
1: Değirmen de işimize yarayacak. Ne olabilir ki?
0: İşte sandık.
2: Vay.
3: İşte şimdi oldu.
4: Mirmir, sen harikasın dostum. Duydunuz mu? Bana diyor, harikasın diyor.
5: Çünkü sesin yankılanıyor da ondan. Bu sözleri sen söylüyorsun.
4: Bu kadar gerçekçi olmak zorunda mısın? Biraz hayalperest ol. Tıpkı benim gibi. Mirmir, hayaller kurar.
6: Hayaller kurar.
7: Kar topu.
5: Temtem, ne diyorsun? Kar topu mu oynayalım? Ha?
4: Kaçan!
5: Temtem çok yavaş!
4: Koş Temtem!
5: Hadi Temtem hadi!
3: Çekilin yoldan! Geliyor Ozan!
8: Ozan, Efe, benimle gelin. Gel bakalım buraya.
3: Sen de benimle geliyorsun Köstebek.
5: Yavaş, yavaş. Duymuyor ki beni.
4: Allah'ım, sen kurtar beni Allah'ım. Allah'ım. Sana şükürler olsun.
8: Hah, işte oldum. Şimdi kızaklarınızla kayarak yarış yapabilirsiniz.
3: Suku tutun dostum.
1: Mirmir, hazır mısın dostum? Ben de soruyorum. Sanki cevap verecekmişsin gibi.
7: Yem yem yem yem.
4: Temtem. Uyan Temtem.
9: Biz kazanacağız. Elbette.
8: Ve başlayın.
7: Çok soğuk. Yem yem yem yem.
9: Aç. Başardık.
1: Olamaz. Ece.
9: Bizi geçemezsiniz.
3: Çekilin.
9: Yetiştik.
1: Olamaz.
9: Olamaz.
8: Ama aynı anda.
9: Aynı anda.

0: kazanan biziz.
1: Biz kazandık bence.
2: Ya bence biz.
0: Kazanan hepiniz. Aynı anda çizgiyi geçtiniz. Tebrikler.

0: Eğlendiniz mi bakalım?
1: Hem de çok. Pekmez mi o?
0: Tertemiz karın üzerine pekmez. Pekmez kış aylarında içinizi ısıtır. Hadi bakalım.
2: Bize de verirler mi acaba?
3: Şöyle bak, şöyle.
0: Alın bakalım.
3: Dedim sana, bu bakış hep bir işe yarar.
4: Yarışı kim kazandı?
3: Günaydın Temtem. Yine tüm macerayı kaçırdım.

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı bir macera. Yaptığın

Köpül Haç Yolu'nda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Gerek yok. İpin makasın mezuran olduğu poşeti ben taşırım desem de ısrar etti. Ha dişli, inanamıyorum. Her şeyi döküp saçmış. Poşeti parçalamış bir de. Mezurayı yanıma alayım da sonra kumaş ölçerken onu aramayayım. Pantolonu hızlıca değişeyim. İşte oldu, evet. Bugün size ne anlatıyor olabilirim? Ha? Taş. Ha? Kağıt. Ha? Makas. Hayır, hayır. Taş, kağıt, makas oynamayacağız çocuklar. Makara yapmıyorum. Duydunuz mu bilmem ama az evvel yere eğildiğimde en sevdiğim kadifeden fitilli pantolonum o müzikal sesi çıkarıp beni yarı yolda bıraktı. Benle bu yolu yürümeme kararı aldı. Bir nevi emekliye ayrıldı da diyebiliriz. Efendim? Ne? Anlamayanlar olabilir mi? Ya pantolonumun yırtıldığını anlatmaya çalışıyorum. Dişli yüzünden cart diye yırtıldı.
1: İyi ki çarşıdan gerekli terzilik malzemelerini almışım. Endişelenmeye gerek yok. Kumaşı kesersin, biçersin, dikersin. Terziyim sonuçta. Şu pantolonu tamir etsem iyi olacak.
0: Şimdi bu kadifeden fitilli pantolonumu onarmak için birkaç malzemeye ihtiyacımız olacak. Dikiş atölyeme gitmeliyiz. Hop. Şimdi bu pantolonun rengine uygun bir ip bulmalıyız. Ha, işte iplerimiz burada. Ha, ne ha? Ben az önce buraya pantolon koymamış mıydım? Benim canım kadifeden fitilli kömür siyahı pantolonum. Salonda mı bıraktım acaba? Hay Allah. Hayır, onu getirdiğim geldi gözlerimin önüne. Kesin, eminim yani. Salonda değilmiş. Nereye gitti bu pantolon? Ha, ne? İp bobini nerede? Yine gizemli şeyler oluyor. Allah korusun. Evet, buraya koyduğum şeyler ortadan kayboluyorsa bulmanın tek yolu var. Bu kez de ben masaya çıkıyorum. Ben de ortadan yok olursam belki pantolonumu ve ip bobinimi de bulabilirim. Hay aklımla bin yaşayayım. Buradayım. Hadi ama bekliyorum. Ay, uh. Bursa'ya kadar gelmişiz. Oh, burnuma güzel kokular geliyor. Mis gibi İskender koktu. Kestane şekeri. Şeker halaymış.
1: Bursa kumaşıyla meşhurdur çocuklar.
0: Anneme de kumaş alayım. Neyse, işimize bakalım. Terzilik mesleğinden bahsediyoruz.

0: Yıktım perdeyi eyledim bir an, terzi kendi söküğünü dikemeden geldim hemen. Terzilik, insanların giyinme ihtiyacının başladığı ilk çağlardan itibaren gelişmiş en eski zanaatlardan biridir çocuklar. Terzilik kelimesi Türkçe'ye Farsçadan geçmiştir. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir. Robotik ses, buralarda mısın?
1: Evet.
0: Tahtadaki görselleri silip tahtaya nasıl terzi olunur yazabilir miyiz? İşte bu kadar basit. Nasıl terzi olunur? Öğrenelim bakalım, değil mi çocuklar?
1: Mesleki ve teknik Anadolu liselerinden mezun olmak.
0: Mezuniyet iyidir. Bu konuda tahtaya katılıyorum. Evet.
1: Halk eğitim merkezlerinden Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika almak.
0: Evet, bu da diğer bir ihtimal tabii.
1: Terzi dükkanı açmak için ustalık belgesi almak gerekir. Bunun için çıraklık ve kalfalık eğitimini alarak ilerlemek ya da en az 5 yıl çalıştığınızı belgelemeniz gerekir.
0: Tabii ki. İyi bir terzi olmak için el becerinizin de olması gerekir. Bir paçası kısa bir pantolon ya da yakası yamuk bir ceket giydiğinizi bir düşünsenize. Hayat ne kadar zor olurdu. Neyse, laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi işimize bakalım. Günümüzde tekstil sektörü çok ilerledi çocuklar. Artık giysilerin büyük çoğunluğu fabrikalarda üretiliyor. Ama biz terzilik mesleğini anlattığımız için şimdi sizinle kumaştan elbiseye kadar her şeyi beraber yapacağız.
2: Moby Dick, Moby Dick, Moby Dick, Moby Dick. Sakin ol Moby Dick. Şimdi şurada biraz otla bakalım sen.
0: Bu şekilde beslenirse semiz olur, semirir, güzel olur. Ama pahalı bir kumaş seçti. Şurada daha hesaplıları var. Onlardan gönlünce yiyebilir. Bu ipekli çünkü. Susamasın sonra.
2: Hayır Moby Dick, sen yemene bak. Bu kadar asla yetmez. Biraz daha yemelisin. Son günlerde yemeği iyice azalttın.
0: Kumaşın üstündeki ot desenlerini yemek de ne demek? Eski köye yeni adet uhay.
2: Neden bahsettiğimi anlaman için duyurarak konuşmuştum aslında.
3: Ben de biliyorum onun kumaş olduğunu ama yemeğe teşvik etmeye çalışıyorum.
0: Anlamalıydım bunun bir oyun olduğunu. Niçin yemek yemeyi azaltmış Moby Dick?
3: Ben de bilmiyorum. Birkaç gündür tuhaf davranıyor. Uyku sorunu da var. Geceleri zamansız mı ölüyor bir de?
0: Öyleyse vakit kaybetmeden Moby Dick'i bir baytara göstermelisin. Aslında ben bir baytarım ama bu bölümde değil.
2: Haydar mı?
0: Baytar uhay. Hayvan doktoru yani.
2: Anladım. Sen burada ne yapıyorsun?
0: Pantolon dikeceğim.
2: Pantolon mu? Sen dikiş dikmeyi biliyor musun?
0: Evet. Ben iyi bir terziyim uhay. Beni sakın yabana atma evlat.
2: Şaşırmadım desem yalan olur. Ben de yalan söylemeyi sevmediğim için şaşırdım diyeceğim. Şaşırmamış gibi yapsam seni yanıltmış olurum çünkü.
0: Tamam, seni anladım. Şimdi ben sana istersen kal ve beraber pantolon dikelim diyeceğim. Sen de bana çok isterdim ama annem ekmek almaya ya da kırtasiyeye gönderdi deyip gideceksin.
2: Yanıldın.
0: Ne?
2: Hiçbir işim yok. Kalıp yardım etmeyi çok isterim.
0: Kalıp yardım etmek mi dedin?
2: Evet.
0: Kalıp. Bu iyi bir başlangıç. Kumaşımızı alıp kalıbı üstüne koyup çizip keseceğiz. Sonra öbür bacak için çizip kesip, sonra diğer detayları da çizip kesip dikeceğiz. Yine beni şaşırtmayı başardın uhay. Öyleyse kumaşını al bakalım.
2: Şu.
0: Evet. Çizdik. Şimdi sıra kesmekte. İşte. Evet. Şuradan da çizersek. Evet, kalıp şuraya.

0: terzi ama uhay, diğer bacak lütfen. İşte bitti.
1: Ha?
0: Hani neden gülüyorsun? O kadar böbürlendikten sonra ortaya çıkan bu pantolon olmadı. Affedersiniz çocuklar, daha fazla devam edemeyeceğim. Bu bölüm size terzilik. Terzilik mesleğini anlatmaya çalıştım. Sonraki bölüm yeni bir meslek macerasında görüşürüz. Ne güldüm ama.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

Ayrı Tel'den. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Örtüyü aldın mı Linacığım?
1: Alıyorum anne. Sepete koydum. Başka ne kaldı?
0: Bir bakalım. Bardakları aldık. Peçeteleri koyduk. Tabaklar hazır. Her şey tamam.
1: Anne, sence bir şey unutmadık mı?
0: Yok. Ne unuttuk?
1: Yemeği.
0: Aa, evet doğru.
2: Anne, babam ne zaman çıkarız diye soruyor.
0: 20 dakika işimiz biter oğlum.
2: 20 dakika. O zaman biz uçurtma uçuruyoruz.
0: Tamam oğlum. Çok terleme.

0: Hazır mıyız Tuğba Sultan?
1: Her zaman şef.
0: O zaman işte başlıyoruz. Arkadaşlar, Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Ben Şef Lina. Ve
1: ben de Şef Lina'nın yamağı Tuğba.
0: Yine muhteşem bir tarifle karşınızdayız. Arkadaşlar, bugün çok heyecanlıyım. Çünkü bugün ailecek pikniğe gidiyoruz. Kırlarda oturup yemek yiyeceğiz, top oynayacağız. Biz annemle çiçek toplayıp taç yapacağız. Değil mi Tuğba Sultan?
1: Evet şefim, papatya tacı yapacağız.
2: Merhaba arkadaşlar, ben Tuna. Bugün sizlerle uçurtma uçuracağız. Bakın uçurtmama.
0: Tuna, ekranın önünden çekilir misin?
2: Ama abla, uçurtmamı gösteriyorum. Arkadaşlar, bunu babamla beraber yaptık. Bakın, uçurtmayı böyle uçuruyoruz.
0: Tuna, çekil artık.
1: Oğlum, evin içinde uçurtma uçurulmaz.
2: Tamam, bu son tur.
0: Aa, düşecek.
2: Korkma, kırılmadı ki.
0: Ama kırılabilirdi.
2: Özür dilerim ablacığım.
0: Oh, çok şükür. Hala kayıtta.
1: Merak etme Linacığım. Kardeşin evin içinde böyle hareketli oyunlar oynanmayacağını anladı. Değil mi Tuna? Hadi oğlum, sen bahçeden biraz elma topla. Piknikte yeriz.
2: Anlaşıldı. Elmalar toplanıyor.
0: Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pikniğe gideceğimiz için hepimiz çok heyecanlıyız. Ve sıkı durun. Piknik için hamburger yapıyoruz.
1: Ev yapımı hamburger. Hem daha sağlıklı hem de çok lezzetli değil mi şefim?
0: Hem de çok kolay. Şimdi göreceksiniz.
1: Hadi o zaman. Bismillah deyip başlayalım. Ama önce
0: eller yıkanıyor.

0: ister. Tarife geçmeden önce işte malzeme listesi. Hamburger ekmeği, marul, domates, turşu ve soğan. Hamburgerin köftesi için kıyma, tuz ve karabiber.
1: Peki ne kadar kıyma?
0: Ne kadardı?
1: Sanırım kişi başı 100 gram kıyma yeter şefim.
0: Evet, hamburger köftesi için kişi başı 100 gram kıyma kullanıyoruz. Biz 4 kişi olduğumuza göre 100, 200, 300, 400. Evet, biz 400 gram kıyma kullanıyoruz.
1: Anlaşıldı şefim.
0: Arkadaşlar, önce hamburgerimizin köftesini hazırlayacağız. Bunun için boş bir kaba kıymamızı alıyoruz.
1: Sonra şefim?
0: Tuz ve karabiber. Hamburger köftesine sadece bu ikisi konuyor. Çok kolay değil mi? Bir tatlı kaşığı tuz ve bir tatlı kaşığı karabiber. Şimdi iyice karıştıracağız.
1: Ama bunun için önce eldivenlerimizi giyiyoruz.
0: Eller hazır.
1: O halde kolay gelsin şefim.
0: Arkadaşlar, hamur yoğurur gibi. Bakın böyle.
1: Çok iyi gidiyorsun şef.
0: Arkadaşlar, çok eğlenceli. Tıpkı oyun hamuru gibi. Mutlaka deneyin.
1: İyice karışmış galiba şef.
0: Evet. Şimdi yuvarlayıp köfte yapacağız. Önce 4'e bölüyorum. Sonra da her parçayı yuvarlıyorum.
1: Ben de tavayı ısıtayım.
0: Bakın, top gibi oldu. Şimdi de bastırıyorum. Böyle.
1: Çok güzel oldu şefim. Ben hemen pişirmeye geçiyorum.
0: Sizinle işimiz bitti. Arkadaşlar, bu salatalık turşusunu da Nurten teyzeyle birlikte yapmıştık. Biz ailecek turşuyu çok seviyoruz.

0: bir yüzü pişti şefim. Çeviriyorum.
1: Oh, kokusu geldi. Yemek için sabırsızlanıyorum. Arkadaşlar, bu hamburger ekmeklerinin hazırlarını da alabilirsiniz. Ama biz annemle beraber evde hazırladık.
0: Böylesi çok daha lezzetli ve sağlıklı. Evet, köfteler pişti.
1: Artık hamburgerleri hazırlayabiliriz. Hamburger ekmeğine önce marul yapraklarını koyuyoruz. Sonra köfte, domates, soğan, en üstte de turşu. Oldu. İşte bu kadar. Ekmeğimizi kapatıyoruz. Ve işte karşınızda ev yapımı nefis hamburger.
0: Gerçekten çok leziz görünüyor şefim.
1: Siz de bu tarifi sevdiyseniz mutlaka deneyin arkadaşlar. Yorumlarınızı

0: Anne, çok güzel oldu.
1: Aferin benim küçük şefime. Giderek ustalaşıyorsun.
0: Elmalar toplandı. Bunlar yeter mi?
1: Aferin oğluma. Bütün ağacı toplamış.
0: Çok mu olmuş?
1: Yani.
0: Ben yerim ki.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya, gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.
5: Profesör! Hı?
6: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: benim ekibim. Herkese merhaba. Benim adım Duyarlı Tilki. Ormanda kameramanım teleskopla birlikteyiz. Ve bugünden itibaren maceralarımızı videoya almaya karar verdik. Bu eğlenceye ortak olmak isterseniz bizi izlemeye devam edin. Hazırsanız araştırma videomuza geçelim. Çok önemli bir bilgi aldık. Şu an orman yangınlarının en sık çıktığı bölgedeyiz. Burada neden bu kadar sık yangın çıktığı hala gizemini koruyor.
1: Dur dikkat et.
0: Ay.
1: Hey, iyi misin?
0: İyiyim. Hey. Amma büyük şey bu. Bu da nesi? Hiçbir şey anlamadım. Sen ne dersin teleskop?
1: Bilmem. Üzerinde ne yazdığını bilsek belki anlarız.
0: Acaba ne yazıyor? Acaba bunu nasıl okuyabilirim?
1: Temizlersek okuyabiliriz tilki.
0: Evet. Tabii ya. Temizlenmesi gerekir. Olmuyor.
1: Sanırım bize temizlik malzemesi gerekiyor tilki.
0: Aynen öyle teleskop. O yüzden bize kurye lazım. Kuryeye haber gönderelim hadi. Haberci! Haberci!
1: Bu tilki çok hızlı.
0: Nerede bu haberci? Lazım olduğunda yakınımızda olsa ne güzel olur.
1: Sanırım haberci çok yakınımızda. Biri benden mi bahsetti?
0: Her zamanki gibi muhteşem bir girişte habercim, seni kutlarım. Çok acil kuryeye mesajımızı iletmelisin.
1: Bu tam benim işim. Ne bitmez yolmuş bu. Ne var biraz daha yakın olsaydı. Yok arkadaş, artık her yere kanat çırparak gitmek yok. Uçakla gideceğim bundan sonra. Koptu kanatlarım, koptu. Ne macera?
2: Merhaba.
3: Geldin mi? Neymiş? Kimmiş? Nasıl olmuş? Kim yakmış? Nereye gitmiş?
2: Yavaş ol tilki. Derin nefes al. Ne söylediğini anlaşılmıyor. Şimdi sakince düşün bakalım. Çağırdın, ben de geldim.
3: Ben mi çağırdım? Ne zaman?
0: Doğru, evet ya. Ben çağırdım.
2: Sakin.
3: Kusura bakma. Rüyamda yine orman yanıyordu.
2: Haberci söyledi. Temizlik malzemesi lazımmış.
3: Evet. Neyin var kuryecim?
2: Ha?
3: Bu ne?
2: Su.
3: İlaçlı su mu?
2: Yok.
3: Özel bir su mu?
2: Bildiğimiz normal su. Seni sakinleştirmek için kullandım. Yoksa zaten denemiş miydin?
3: Yok. Hiç aklımıza gelmedi.
1: Kurye haklı. Kimyasal maddeler levhaya zarar verebilir. Mecbur kalmadıkça kullanmamalıyız.
3: Doğru. Kullanalım bakalım.
0: Beni takip edin. Büyük bir gizemi çözüyoruz. İşte oldu.
3: Dog, Pink, anı mı?
0: Eğlenceli bir bulmaca bizi bekliyor. Hadi bakalım ilk kelimeyi.

0: önünde. Neymiş? Burası neresi?
1: Şey, piknik alanı. Tabii ya.
2: Doğa piknik alanı.
0: İşte benim ekibim.
1: Sanki altında bir yazı daha var Tilki.
3: Evet. Lütfen çöplerinizi doğada bırakmayınız. Özellikle cam ve türevlerini.
1: Neden cam ve türevleri?
4: Ben oldukça meraklandım. Hemen gidip bakmalıyım.
5: İnsanların çöplerini toplamaması ne kadar da kötü.
1: Hem de doğada yok olması çok zor olan çöpler.
3: Kesinlikle. Mesela bu şişe. Doğada kaç senede yok oluyor biliyor musunuz? Tamı tamına... 1000 yılda yok oluyor diyecektim ama... bu daha çabuk yok oluyor sanki. Neden oluyor böyle? Hey, kurye!
1: Yandım Allah!
5: Ne oldu?
3: Şişeden gelen ışın.
5: Ne ışını? Ne diyorsun?
3: Şişeyi çantana koy çabuk.
5: Pekala. Ne olduğunu anlatacak mısın?
3: Mercek etkisi.
5: Mercek etkisi mi?
1: Evet. Bilmiyor musunuz? Evet. Bilmiyoruz.
3: Mercek, güneş ışınlarını toplama özelliğine sahiptir. Yoğunlaşan ışından yüksek derecede sıcaklık ortaya çıkar ve bu sıcaklık...
2: Ateş ortaya çıkarır.
3: Bravo size. İşte az önce kuryenin cam şişesi yüzünden az kalsın elimdeki pet şişe ve yerdeki kapak yanacaktı.
1: O levhada özellikle cam ve türevlerini yazmasının sebebi de tam olarak bu.
5: Öyleyse yapmamız gereken şey belli.
3: Evet, o zaman başlıyoruz.
2: Evet.
3: Bakalım nasıl oldu? Yeterince temiz mi?
1: Bence gayet temiz oldu. Şimdi biz ne yaptık?
3: Camları toplayarak mercek etkisiyle çıkabilecek yangınları önledik. Çöpleri toplayarak da doğanın kirlenmesini önledik haberci. Ama toplamadığımız son bir cam kaldı.
1: Yoksa o bir su şişesi olmasın? Belki de bir tavşanın elinde duran cam bir su şişesidir.
5: Vermem. O benim şişem. Vermem.
3: Ver şunu ver.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

Kuş Türkçesi her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Hayırlı sabahlar sayın seyirciler. Muradiye Rallisi'nden canlı yayındayız. Görünen o ki yarışmanın liderliğini usta şoför Furkan almış.
1: Görünen o ki Furkan takımı biraz erken heyecanlanmış. Yarışmanın favorisi İsmail.
0: İsmail, ne oldu kardeşim? İhtiyaç molası için erken değil mi?
1: Neyse ki saat daha erken. Akşam olsa bu çöp dolu da olabilir.

0: Ballısın ha. Ne balı canım? Bilerek yaptım. Ustalık bu, ustalık.
1: Neyse, karnım acıkmıştı.
0: Evet sayın seyirciler, usta yine başardı. Öyle iyi ki dışarıdan bakıldığında kolay bir şey yapıyormuş gibi görünüyor. Sen ne düşünüyorsun Furkan?
2: Evet Furkan, gerçekten de bir dünya markası. İnanılmaz bir yetenek.
0: Yarışmayı kazanmasına saniyeler kaldı. Evet, o her yerde. Furkan yarışıyor. Furkan sunuyor. Furkan alkışlıyor. Bu da ne?
3: Öyle kolay değil Furkan Bey. Kendin çal, kendin söyle. Bir yere kadar.
0: Sen de nereden çıktın? Aslan kardeşim benim. Hadi ailemiz adına kazan şu yarışı. Oho!

0: Baksanıza.
1: Hı?
0: Ben kazandım diyebilir miyiz?
2: Ne alaka abi?
0: Hepimiz kaybettiğimize göre hepimiz birinciyiz demek. Dolayısıyla ben de yattığım yerden birinci oldum.
1: Nasıl yani?
0: Yani sonuncu olacağımdan emindim. Ama birden birinciliğe yükseldim.
2: Bu mantıkla yarışamam abicim.
1: Hı?
2: Hı?
0: Hı? Allah Allah. Bu haline böyle. Hı?
1: Meto, ne yapıyorsun burada? Neden yarışa gelmedin?
3: Ben...
0: Hem araban nerede? Arabasız nasıl yarışacaksın ki?
2: Belli ki arabaya bir şey olmuş abi.
0: Hı?
3: Sabah arabamı süsleyip yola çıktım.
4: Bir şey olmadı.
3: Ama hesap edemediğim bir engelle karşılaştım.
2: Neymiş o?
3: Eğer rüzgar büfeden yana esmeseydi araba hala bende olurdu.
0: Arayalım. Sonuçta nereye kaybolur ki araba?
2: Evet, buralarda bir yerdedir.
3: Sabahtan beri arıyorum. Bakmadığım yer kalmadı.

0: Batı. Sanki yer yarıldı da içine girdi.
1: Biri almış olmasın?
2: Hı?
0: Başkasını da görürsem dayanamam. Ben o araba için tam bir ay para biriktirmiştim. Artık başka araba almanın imkanı yok. İnşallah elinde kalır alanın.
3: Öyle ses olur mu Neto? Tövbe de.
2: Hı?
0: Ama benim de o araba.
3: Ne olursa olsun başkaları hakkında böyle söz söylenmez.
1: Seni anlıyorum Meto. Tufi'yi kaybettiğimde ben de benzer şeyler hissetmiştim.
0: Of, peki şimdi ne yapacağız?
1: Hurdacı'ya gideceğiz arkadaşlar. Sana yeni bir araba bulacağız.
0: Sahi mi?
4: Sanırım sadece Meto için gitmeyeceğiz hurdalığa.
1: Daha iyi. Meto'ya sıfırdan araba yaparken biz de kendi araçlarımızı geliştirebiliriz.
3: Tabii canım. Ben o yüzden şey yaptım. Meto yalnız kalmasın diye.
0: Ben bir daha düşündüm de vaz mı geçsek? Çok da önemli değil yani. Ben sizi izleyerek de eğlenebilirim.
1: Geldik Meto. 5 basamak daha dayan. Başaracaksın.

0: بسم الله. Bodu, sen ha? Böyle adam mı uyandırılır? Seni yakalarsam var ya, Kars'a yollayacağım. Gel buraya. Gel buraya dedim sana.
1: Selamun aleyküm Müçtebe abi.
0: Demek beni misafirlerimiz için uyandırmak istedin. Ha, affettim o zaman. Aleyküm selam çocuklar. Ne istediniz? Yine bir şeylerimi kırıp döktünüz.
1: Sorma abi. Bu sefer direkt ortadan kaybettik. Yenisini yapalım diyoruz.
0: Dükkan sizin çocuklar. İstediğinizi alın. Bana ihtiyacınız olursa şurada biraz dinleneceğim.
1: Burası karman çorman. Burada nasıl işe yarar bir şeyler bulacağız bilmiyorum.
2: Vakti gelmişti abicim. Son 5 dakikadır hiç sakarlık yapmamıştın.
1: Benim ne suçum var? Furkan çıktı tepeye. Şuna bakın. Bir alışveriş sepetinden kalmış olsa gerek. Ne dersiniz? Arabamızın tekerlerini bulduk diyebilir miyiz? İşte bu kadar. Bilerek yaptım bunu ben. Benim sayemde oldu.
2: Bakın, bence gövdemizde bu olabilir.
1: Yani, bilemedim. Pek havalı değil ama. Sen de biraz abarttın Meto. Önce bir gitsin de sonra biz onu havalı yaparız. Aman sen dokunma da şimdi yarım yamalak aleti de parçalamayalım.
3: Bunları kullanarak uzaktan kumanda yapabileceğimize eminim ama bize bir bilenin yardımı gerek.
0: Batu!

0: başta biraz tereddüt etmiştim ama şimdi bakıyorum da epey iyi iş çıkarmışız. Artık geriye tek bir şey kaldı. Neymiş o? Hepinize toz yutturmak.
1: Hadi o zaman.
0: Muradiye Rallesi başlasın.

0: Devlete Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Bölüm 2. Başkan. Ne oldu Yaman? Yüzünden düşen bin parça?
1: Sormayın profesör. Bugün sınıf başkanlığı seçimi vardı. Kıl payı kaybettim.
0: Kaç oy farkla kaybettin ki?
1: 23 farkla.
0: 23 mü? Rakibin kaç oy aldı?
1: 24.
0: Bu nasıl kıl payı böyle?
1: Bir dakika. Bana bir oy çıktığına göre sen de bana oy vermedin. Alacağın olsun Civan. Hani arkadaştık?
2: Arkadaşız. Ama bence Zehra sınıfı daha iyi yönetir. Zehra sınıfın beyni gibidir.
1: Ne alakası var şimdi beynin konumuzla?
2: Vücudu da beyin yönetiyor ya, o bakımdan.
1: Sen de bir şey bilmiyorsun Civan. Vücudu yöneten organ beyin değildir. Ayaklardır.
2: Hı? Ne? Ayaklar mı?
0: Ayaklar mı?
1: Tabii ki. Bak şimdi. Biz buraya hangi organımızla geldik? Ayaklarla. Yani vücudun nereye gideceğine karar veren ayaklardır.
2: Cidden sebep bu mu yani?
1: Sadece bu değil. Bir şey daha var.
2: Neymiş?
1: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Futbol. Peki futbol neyle oynanır? Ayakla. Yani ayaklar sadece vücudu değil, bütün dünyayı yönetirler.
0: Durun bakalım, sakin olun. Bu sorunun cevabına simülasyonumuzda bakalım. Ne dersiniz?
1: Harika olur. Civan da biraz bilim öğrenmiş olur. Vücudu yöneten organa gelecektik.
0: Geldik zaten.
1: Bu ayak değil ki.
0: Vücudu yöneten organımız da ayak değil, beyin zaten.
1: Profesörler de yanlış bilebiliyor demek ki.
0: Şu anda bunları düşünüp söyleyebiliyorsan bu beynin sayesinde oluyor.
1: Niyeymiş?
0: Çünkü beyin düşünme ve konuşmanın merkezidir.
2: Sadece bunlar mı?
0: Hayır. Duyu organlarımızdan gelen sinyaller de beyne gider ve orada işlenir.
2: Başka?
0: Hareketlerimizi de beyin kontrol eder ve yönlendirir.
1: Yani pek inandırıcı gelmedi.
0: İzle o zaman. Monitörler. Beyin. Ayak. El. Şimdi beyinden ayaklara hareket etmesi için emir gönderin. Gördün mü? Şimdi de eli hareket ettirelim.
2: Vay canına. Harika.
1: Ne yani? Beyin olmasa elimiz ayağımız oynamayacak mı?
0: Deneyelim. Beyni kapatıyorum şimdi.
2: Ne oluyor profesör?
0: Şu anda beyni durdurdum. Hareket, görme, işitme, dokunma fonksiyonları da durdu. O yüzden simülasyon uyarı veriyor.
1: Aman profesör, beyni tekrar aç lütfen. Ses kesilmedi.
0: Eyvah, bir arıza çıktı galiba.
2: Ne olacak şimdi?
0: Kaşif, simülasyondaki arızayı tespit et. Sıkı tutunun. Tıkalı damarı bulup açmalıyız.
1: Bulamazsak ne olur?
0: Simülasyon kullanılmaz hale gelir.
1: Yandık!
0: Kaşif, boyutu küçült. Beyine giden damarlara giriyoruz.
2: İşte. Profesör, tıkanıklık şurada.
0: Sıkı tutunun. Kaşif, normal boyuta dönelim.
2: Ayakla beyin vücudun iki ucunda bulunuyor. Nasıl haberleşiyorlar?
0: Nöronlar sayesinde.
2: Nöron nedir?
0: Beyinden vücuda, vücuttan beyne bilgi taşıyan sinir.

0: hücreleridir.
1: Kablo gibi mi?
0: Yani evet, kablo gibi de diyebiliriz. Ama çok daha ince ve çok daha hızlı veri taşıyan kablolar.
1: Ne kadar hızlı?
0: Bir saniyeden daha kısa bir zamanda milyonlarca bilgiyi taşıyabilirler. İnanması zor değil mi?
1: Hı hı.
0: Hadi gelin bunu da görelim. Tüm vücut... Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olacak?
1: İşte bakın, ayak kendi kendine karar verdi.
0: Bir de yavaşlatılmış şekilde izleyelim. Ayağımız sıcak bir nesneye dokunduğunu haber veriyor. Beyin de ona geri çekilmesi için emir veriyor.
1: Ya, beyin olmak da amma zormuş. Bütün vücutla ilgilenmek zorundasın. İyi ki de başkan olmamışım.
2: Evet profesör. Beyin bu kadar çok çalışıyorsa ne kadar enerji harcıyor?
0: Vücudumuzdaki kanın %20'si beyni beslemek için kullanılır.
1: Nasıl ya? Beyin vücudun %20'si kadar mı ki? Bana o kadar büyük gelmedi.
0: Hayır tabii ki. İnsan beyni yaklaşık 1300-1400 gram kadardır. Bu da yaklaşık 13-14 tane limonun ağırlığına eşittir.
2: Ama öneminden dolayı kanımızın %20'si onu beslemek için kullanılır.
0: Aynen öyle.
1: Peki, beyin neyle çalışır? Benzin falan mı?
0: Tabii ki hayır. Beynin enerji kaynağı oksijen ve glukozdur.
1: Hı? Şeker yani.
0: Laboratuvara dönme zamanı. Sakin ol Yaman. Çok mu acıktın?
1: Beynimi besliyorum profesör. O çalışmazsa ben ne yaparım?
2: Asıl böyle abur cubur yersen ne olursun onu düşün.
1: Niye? Beynin enerji kaynağı glukoz değil mi? Ben de bir sürü glukoz gönderiyorum sevgili beynime.
0: Yamancığım, sağlıklı besinlerden de gerekli glukozu elde edebilirsin. Ayrıca şeker komasına girmene gerek yok.
1: Hadi ya, çok zevkli bir yöntemdi bu. Keşke zararlı olmasaydı.
0: Ayrıca beyne enerji veren ikinci şeyi unutma. Onu da bol bol göndermelisin beynine.
1: Neydi ki o? Toz şeker mi?
2: Tabii ki hayır. Oksijen.
0: Ne yapıyorsun acaba?
1: Oksijen tüpünden oksijen alacağım.
2: Doğalı varken neden tüpten alıyoruz ki?
1: Doğalı da mı satılıyor? Vay arkadaş, oksijenin bile yapayını üretmişler. Tamam, gidip alalım hadi. Nereden alınıyor?
2: Bahçeden. Hem de bedava.

Merhaba çocuklar. Oo, maşallah. Muhabbetiniz bol olsun. Hey, merhaba. Sesimi duyan var mı? Hah, hiç duymayacaksınız sandım çocuklar. Maşallah çok neşelisiniz. Oyuncaklar yeni mi? Bu arabalardan sizde zaten vardı diye hatırlıyorum. Ama çocuklar, bu kadarı gerçekten çok fazla değil mi? Bir de şeker görüyorum. Anlaşılan alışverişte ölçüyü biraz kaçırmışsınız çocuklar. Var mısınız kapışmaya? Düşünün bakalım, akıllıca ve israftan uzak bir alışveriş hakkında neler çizebilirsiniz? Hazır mısın keçi? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir ferman. Ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Alışverişten uzak durun. Doğru. Alışverişten uzak duramayız. Peki ne yapmalıyız? Anladım. Alışveriş için önceden bir liste yapmalıyız. Böylelikle hem ihtiyacımız olan şeylere odaklanmış oluruz, hem de israftan korunuruz. Teşekkürler keçi. Oo, kara gelmiş bile. Hazır olduğun her halinden belli. O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Ha? Büyüteç. Demek büyüteç. Bir tanesini çözememişken bir büyüteç daha. Bakalım ne çıkacak. Çözüyorum yavaş yavaş. Buldum. İhtiyacımız olan şeyi alırken fiyat ve kalite karşılaştırması yapmayı unutmayalım. Her alışverişte birkaç ürüne bakmakta yarar var çocuklar. Güzel tespitler. Aferin size. Benim aklımda olan ama sizin çizmediğiniz bir şey daha var. Bakalım tahmin edebilecek misin keçi? Hadi bakalım, açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Gıda alışverişi yapacağız sanırım.

Evet. Tebrikler, doğru tahmin ettin. İşte bu. Özellikle gıda alışverişlerinde mutlaka son kullanma tarihlerine bakmalıyız. Tarihi geçmiş hiçbir ürünü tüketmemeliyiz çocuklar.

Karacığım, ne zahmet ettin? Biraz kraker alırım. Ne? Hepsi benim mi? Ama çocuklar, çok fazla bunlar. Açken alışverişe gitmişsiniz anlaşılan. Ne var ne yok toplamışsınız. Ama bir daha listeyle gideceksiniz değil mi? O zaman ben bunları arkadaşlarla paylaşayım. Siz siz olun, açken alışveriş yapmayın, emin. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybeden olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Miş mış mış miş.
2: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
3: Miş, buradaymış. Miş,
1: ne güzelmiş.
2: Bugün Eren nerelerdeymiş?
4: Astronot olmuş, uzaydaymış.
2: Ceren neden çok sevinmiş?
5: Annesiyle börek yapmış.
2: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

Diyanet Çocuk'ta.

Afrika'dan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: Han, kanalda durumlar ne? Han'ın gözlüklerini biri düzeltsin. Belki dünyaya döner.
1: Efendim, bana mı dediniz? Bir şey mi dediniz? Ay, yine mi duymadım? Ne zaman, nasıl dediniz? Ben mi dedim? Ne dedim?
0: Sakin ol Han. Kanalın durumunu sordum. Gelişme var mı?
1: İyilik haberlerimize ilgi artıyor. Bugün uzak doğudan bile etkileşim aldık. Tıklanma oranı da gayet iyi. Fakat haber bloğumuzun görünürlüğünü artırmak için daha fazla yazı gerek.
2: Yazmak sorun değil dostlar. Haber bulun, ben yazarım. Bana haber yok derseniz işte o zaman kızarım.
3: Aha, işte bu. Harika bir dörtlüktü. Ama biliyor musunuz? Ben de çok yetenekliyim. Benim adım Mo'dur Mo. Her işi beceririm, güçlüyüm, kuvvetliyim. Çünkü adım Mo'dur. Demek komik geldi size. Peki. Zaten anlasanız şaşardım.
4: İkbal gibi güzel şiir okuyorsan benim gibi dans da edebilirsin Mo. Hadi tekrar et.
3: Bunu küçük çocuk da yapar. Şimdi dansın büyük babasını görün.
5: Kralını. Ha? Dansın kralını diyecektin.
3: Ben ne dedim?
5: Büyük babasını.
3: Yo, demedim.
5: Dedin.
3: Ben demedim, sen dedin.
5: Hayır, sen dedin, ben demedim.
3: Ben değil, sen dedin.
5: Sen dedin.
3: Sen.
5: Ben mi?
3: Evet, ben dedim.
4: Hadi Mo, seni bekliyorum.
0: Bu kadar şamata yeter arkadaşlar. Bir an önce harekete geçmeliyiz. Yeni haber bulan var mı?
4: Çocuklar, gerçekten elimizde bir iyilik haberi yok. Ne yapacağız?
0: Buyurun, burası iyilik habercileri evi. Ha, sen misin Mert? Gerçekten mi? Çok teşekkürler Mert. Tamam, çok sağ ol dostum. Görüşürüz. Günün iyilik haberi tamamdır.
4: Anlatsana Mehmet. Meraktan çatlayacağız.
0: Mahallede büyük bir yardım kermesi kurulacakmış. İhtiyaç sahiplerine gıda, kıyafet toplanıp dağıtılacakmış.
4: Harika.
3: Mo operasyona hazırdır.
5: Bu muhteşem bir haber Mehmet.
0: Yalnız önce bozulan telsizleri tamir etmek ve görev dağılımı yapmak gerek.
3: Bu işi bana bırak. Görev dağılımı konusunda bir vefaya.
4: Deha olmasın o.
3: Ben ne dedim?
0: Sen de öyle dedin Mo. Tamam, tamam. Telsizler nerede Yusuf?
5: Aa, dolaba koymuştum galiba.
4: Hemen getiriyorum.

0: Yalnız sistem çöktü.
1: Nasıl yani?
0: Sanırım sistem kurtarma gerekecek.
1: Hemen halledebilir misin?
0: Bir yarım saat yeterli olacaktır.
1: Tamamdır, elini çabuk tut.
2: Olamaz. Şimdi de bu mu? Mo, son kez bu işi bana bırakın dediğini hatırlıyorum.
3: Çok iyi demişim. Keşke bıraksaymışsınız.
1: Zaten bırakmıştık.
3: Aa, nereyi bıraktınız? Hiç görmedim.
1: Tamam, telaş etmeyelim. Ahsen ve İkbal, siz Mia'yı kurtarıp dolabı düzenleyin bir an önce. Ham bilgisayarı halledin.

0: Asyalar duruyor. Oh be.
1: Telsizler de tamamdır arkadaşlar. Hadi doğru kermese.
2: İyilik için.
3: Ne güzel bir yer burası. Daha önce hiç bu kadar renkli bir pazar görmedim.
4: Bizim burada kermes derler.
1: Ma, yardım ister misin?
4: Size bu işi ben hallederim demiştim.
5: Hayır, bana bırakın demiştin.
4: Kim? Ben mi?
3: Hayır, hayır. Cidden şimdi olmaz. Hadi işe koyulalım.
1: Kangi, telsizler sendeydi. Hadi hepsini çıkar.

0: İşte sevgili dostlar, bu ülkenin insanları bu kadar hayırsever. Herkes evinden bir şeyler getirmiş. Bu standta ise... Bu standta ise sevgili sandviçler... Affedersiniz sevgili dostlar. Burada birbirinden sevgili sandviçler... Neyse.
1: Yusuf, işe devam etmemiz lazım.
0: Sen bileziği takıp çıkarana kadar ben sandviçlerle vedalaşırım.
2: İyilik için.

0: Merhaba. Oyuncak getirdim.
1: Senden başka bunu taşıyacak biri yok muydu?
0: Bu işi bana bıraktılar.
2: Mo, iyi misin?
0: İyiyim. Bir şey düşürdüm de buralardaydı. Fazla uzaklaşmış olamaz.

0: kanalınızdaki ilanı duyan yardıma koşuyor. Size herkes adına çok teşekkür ederim çocuklar.
1: Bugün topladığımız haberlerle yarın daha da artacak inşallah.
2: Röportaj için biz teşekkür ederiz.
1: Diğerleri ne alemde acaba?
2: Han, herkes nerede? Tamam.
3: Birkaç stand ileride Yusuf ve Ahsen'i görüyorum. Yürümeye devam edin, göreceksiniz.
1: Yine sandviç mi buldun Yusuf?
4: Onlar beni buldu. Sevgili sayın sandviçler. Onlar beni esir aldı. Ay.
1: Sana ne oldu böyle Ahsen?
2: Tüm bunları hayır olsun diye satın aldım desem?
4: Tutmaz.
2: Seninki de tutmamıştı zaten. Neler yaptınız?
5: Ben standları ve yardım malzemelerinin hepsini not ettim.
4: Harika görüntülerle dolu bir kameram var.
1: Süper. Hadi diğerlerini bulalım. Oo, neler yapmışsınız?
2: Ellerinize sağlık. Bu arada Mo nerede?
5: O sepetle bir yerlerde yığılmamıştır inşallah.
1: İnşallah. Yardım da istemedi.
5: Az önce buradaydı. Ama hali biraz...
2: Bakın geliyor.
6: Size bu işi bana bırakın demiş miydim? Ah, ne iyi etmişim.
7: İyilik için.
2: Haber metinleri tamamdır.
8: Görüntüler de kanala yüklendi.
1: Harikasınız.
2: Çok güzel notlar almışsın Ahsen. Sayende harika haberler yazdım.
5: Teşekkürler İkbal.
6: Ah, çok yoruldum.
1: Haklısın Mo. Bugün bir harikaydın. Grubun gururusun.
5: Dinimiz bize yardımlaşmayı emretmiştir. Değil mi Ahsen?
9: Evet Mia.
6: Paylaşmanın...

0: yardımlaşmanın huzuru. Veren mutlu, alan mutlu. Oh be, sonunda kafiyeli oldu.
1: O zaman hedefimiz iyilik, parolamız dostluktur. Bizden daha neşeli ekip dünyada yoktur. Düşe kalka da olsa işleri tamamlarız. Bize haberci derler, iyilik için varız.
2: İyilik için.
3: Hehehehe.

0: Yumurcanık!
1: Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde.
2: Hemen hızlanıyorum.
1: Öyle olmaz arkadaşlar. Bize bir araba...

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel!
4: Garip abi!
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: peşim şifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldız.

0: ve selam.
1: Özgür kuş.
2: Yine yapacağını yaptın hani. Kadife çiçeğine düşkün olmanı anlıyorum. Yani güzel kokuyor. Tadını bilmem tabii. Onu sen biliyorsun. Löp diye yuttuğuna göre güzeldir belki. Ama kokusunu alınca deli gibi koşmaman lazım. Başını bin türlü belaya sokuyorsun. Seni kurtarmam zor oluyor.
3: Tamam kızım, bitti zaten.
2: Elhamdülillah. Yine bir kova doldu. Al bakayım. Tatlı tatlı ye, tamam mı? Baba, hoş geldin.
4: Hoş bulduk oğlum. Bakıyorum yine Anit'le aranız iyi.
2: Kadife çiçeğinin kokusunu aldı baba. Ortalığı birbirine kattı.
4: Bulabildi mi bari?
2: Bulamadık ama ben de en sevdiği otlardan topladım.
4: Rems bitkisi değil mi o?
2: Evet, en taze yerinden topladım.
4: Ama o bitki tuzlu ve serttir yara. Hayvanların çoğu sevmez.
2: Ha? Ama sevmişti baba.
4: Üzülme oğlum. Ben ona birazdan başka ot veririm. Hem Rems bitkisini kuşlar çok sever, biliyor musun?
2: Kuşlar mı?
4: Evet. Hadi eve geçelim.
2: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuşları sever mi baba?
4: Evet yara. O hayvanları çok sever.
2: Ha? Kuşları da sever mi?
4: Evet. Bütün hayvanlar gibi kuşları da.
2: Kuşları seviyor ha?
0: Olmaz diyorum. Onlar özgürdür abi.
2: Bu iyi bir fikir değil. Babamla peygamberimize göndereceğim. Çok sevinecek.
0: Emin misin? Sevinmek yerine kuşu kafeste görünce ne der acaba?
2: Evet. Ah peygamberim. Ne der acaba?
0: Abi yapmayacaksın değil mi?
2: He? Neyi?
0: Kuşu. Yakalamayacaksın değil mi?
2: Bak kardeşim, senin bilmediğin şeyler var.
0: Neymiş o benim bilmediğim?
2: Benim bir sürü Rems bitkim var.
0: Kuşlar onu çok sever. Boşa mı gitsin yahu? İsraf olur.
2: İyi de kuşlar onu kendisi de bulur abi. Ben ona yemek vereceğim, su vereceğim. Hani ben ve o her yere gideceğiz.
0: Ya gelmek istemezse?
2: Kıskanma canım. Neyse, ben gidiyorum.
0: Ha? Kuş yakalamak o kadar kolay değil. Ha? Yakalar mı ki?
2: Bedenini güçlendirmene önem vermeni anlıyorum bile. Ama hadi normal konuşalım artık. Kafam karışıyor böyle. Ah neyse. Bak sana söyledim Lemi. Onu yakalayacağız. Bol bol karnını doyuracağız. Gezdireceğiz. Hiç görmediği yerlere bile götürürüz. O hareketi nasıl yaptın be? İyiymiş. Bak Lemi, kuşların da arkadaşa ihtiyacı var. Biz onunla arkadaş olacağız.
0: Ben sadece peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme küçük bir hediye göndermek istiyorum.
2: Yaradan peygambere bir kuş. Bu da iyiydi. Hadi Lemi. Tamam. Ben hallederim. Gelmezsen gelme.
0: Hey kuş. Hey, sana diyorum. Nihayet.

Şimdi dinle beni kuş. Yara senin arkadaşları da birini yakalamak için bir plan yaptı. Onu engellemelisin. Arkadaşlarını uyar, tamam mı? Beni anlıyor musun? Neyse.

Garipsin ama yine de iyi bir arkadaşsın. Ne taraftaydı orası? Heh, şu tarafta. Ha? Yürü öyle mi? Tırnaklarına bakarak onları kısaltamazsın. Eve dönünce annem halleder o işi. İşte geldik. Burada bolca kuş var. Birini yakalarız. Aha, şu kuşu yakalamak kolay olur. Ha?

0: yapışları yakalamak kolay olmayacak. Sen buraya yardıma gelmedin mi Lemmy? Olamaz. Biz bu işi başaramayacağız Gali.
1: Ha, ne kadar güzel. Ha?
0: Harika bir kuş.
1: Onu
0: yakalamalıyız. Gel kuşcuk, gel bakalım buraya. Ha? Ha? Şimdi yakaladım seni. Kuş delikli mağaraya girdi Lemmy. Hadi oranın girişine koşalım. Yakalamak çok kolay olacak.

0: Üzülmek yok Lemi. Kafesi sen taşıyacaksın. Yere yapışıp durdum. Her yerim ağrıyor.
1: Kuşu yakalamak için hiç çaba sarf etmedin.
0: Neyse. Rem Smith kızı iyi fikirdi ha.
2: Kuşu yakalamak için yaptığımız sepeti kafese dönüştürmek de iyi fikirdi.
0: Ha?

0: Helena!
1: Olamaz!
2: Lemi en doğru olanı yapmış Yera. Ona kızmamalısın.
0: Ama topladığım o kadar Rems bitkisi boşa gitti. Hem o hediyeydi. Peygamberimize gidecekti baba.
2: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuşları kafese koymuyor Yera.
0: Anlıyorum.
2: Şimdi Medine'ye, onun yanına dönmeliyim. Yapılacak önemli işler var. Lemi'ye haksızlık etme, olur mu?
0: Tamam baba. Lemi benim arkadaşım. Barışırız biz.
2: Aferin sana. Hoşça kal Yera.
0: Ha?
2: Hı?

0: Geri dön Küfi. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
2: Ha, bu imkansız.
1: Görürsün, başaracağım.
2: Baba!
3: Ha, dur Lemi.
2: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o asılığa götüreceğim.
4: Belki onu babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim.
1: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
2: Ha?

yanlış, ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış, ne doğru.

0: Baba, çocukların velisi aradı. Yarım saat geç kalacaklarmış.
1: Öyle mi? Hala. O halde biz bu zamanı boşa harcamayalım. Şöyle bir silip süpürelim balonu.
0: Ben her gün temizliğini yapıyorum zaten baba.
1: İçini temizliyoruz. Dışını da bir siliverelim kızım.
0: Tamam baba. Ben içeriden temizlik kovasını alıp geleyim.
2: Sen dur Sema abla. Yerini biliyorum ben. Alıp getiririm. Bir çayım ya ben.
0: Peki küçüğüm. Haklısın baba. Arka taraf biraz tozlanmış. Çocukların gecikmesi iyi oldu bu açıdan. Hemen temizlerim.
1: Beraberce hallederiz kızım.

0: Eyvahlar olsun.
1: Allah'ım sen koru. Ne güçlü rüzgar bu böyle.
0: Sema, Elif içinde, Elif içinde. Elif kızım, Allah'ım sana şükürler olsun. İnmiş balondan.
1: Elif, iyi misin küçüğüm?
2: İyiyim Sema abla, ben iyiyim ama balon gidiyor.
0: Sen iyisin ya, balonu bir şekilde yakalarız. Allah korusun, bir anda nasıl güçlü esti rüzgar öyle?

0: Gövdede bir kırık çatlak falan yok kızım.
1: Şükürler olsun baba. Kazasız belasız atlattık bu badireyi.
0: Allah'a şükür kızım. Çocuklar gelene kadar ben cami imamımızın yanına gideyim. Bir ihtiyaç sahibi var mı öğreneyim. Bu olayı hayırlısıyla kazasız belasız atlattık ya. Bir sadaka verip geleyim.
1: Çok iyi olur baba.
2: Duragah dedi, uçuş yapalım sonra gidersin.
0: Elifciğim, dinimiz bize sadaka vermekte acele edin. Çünkü bela sadakanın önüne geçemez diye öğütler. Hayır yapmayı geciktirmeyelim. Allah'a emanet olun kızım.

0: Evet çocuklar, bizim millet olarak öyle güzel adetlerimiz, öyle güzel geleneklerimiz vardır ki anlatmak da bitmez.
1: Hem dinimizin güzel öğütleri hem milletimizin güzel adetleri birleşmiş. Bu sayede medeniyetimiz yüzyıllardır dünyaya örnek olacak davranışlar sergilemiş.
0: Mesela Osmanlı döneminde yardımlaşmanın, dayanışmanın öyle güzel örnekleri sergilenmiş ki imparatorluğumuz dünyaya hoşgörü diyarı olarak nam salmış. Bu dönemde halk arasında çok güzel adetler varmış. Bunların başında da sadaka taşı geleneği gelirmiş.
2: Sadaka taşı geleneği nedir Agah dede?
1: Osmanlı döneminde genellikle cami avlularına ihtiyaç sahipleri gelip alabilsin diye para bırakılacak özel yerler yapılırdı. Buna sadaka taşı denirdi Sevde.
0: Ben hikayede size bunu detaylıca anlatacağım Sevdeciğim. Evet çocuklar, demin de dediğim gibi Osmanlı bir hoşgörü diyarıydı. Bu dönemde halk iç içe yaşardı. Herkes birbiriyle dayanışma içindeydi. Yardımlaşma çok önemliydi.
1: İşte bu dönemde yaşayan çiftçi Hasan Emmi'nin sevimli ve sevimli koyunları vardı.
0: Hasan Emmi'nin bütün varı yoğu hayvanlarıydı. Günlerden bir gün koyunlardan birinin doğum vakti geldi. Lakin bir şeyler ters gidiyordu. Hayvancağı zorlandıkça zorlandı. Hasan Emmi hemen baytarı çağırdı.
1: Baytar, yani veteriner, yani hayvan doktoru hemen koşup geldi. Saatlerce uğraştılar ve Allah'ın da izniyle koyun sağ salim doğum yaptı.
0: Üstelik yavruları ikizdi. Hasan Emmi bu zor günün ardından iki yavruya ve annelerine sevgiyle bakıp...
1: Allah'ım sana şükürler olsun. Hem anne hem de yavrular sağlıklı.
0: Diye dua ettikten sonra bunun şükrü olarak bir ihtiyaç sahibine sadaka vermek istedi. Hemen caminin imamının yanına koştu. Ona durumu anlattı. İmam onu dikkatlice dinledi. Ancak ne cami cemaati içinde ne de mahallede böyle ihtiyacı olan bir kişiyi tanımıyordu. Ve Hasan Emmi'ye...
1: Allah senden razı olsun Hasan Emmi. Çok iyi düşünmüşsün. Lakin aklıma sadaka vereceğin ihtiyaç sahibi bir kimse gelmiyor şu an. Sen istersen hayrını götürüp sadaka taşına bırak.
0: Diye cevap verdi. Hasan Emmi bu fikri sevmişti. Caminin hocasına...
1: Çok iyi düşündün hocam. Karanlık çöktüğünde gideyim, hayrımı sadaka taşına bırakayım.
0: Dedi.
3: Neden karanlık çökünce Agah dedi?
0: Bir elin verdiğini diğer el görmesin derler Ali Zeydan. Hasan Emmi hayrını karanlık çökünce yapmak istedi. Çünkü bu hayrı kimin yaptığı bilinmesin istiyordu. O Allah rızası için hayır yapıyordu. Hayrı alan kişi de yalnız Allah'tan geldiğini bilsin yeter diye düşünüyordu. İşte bu yüzden hava kararınca gitti ve sadaka taşına bıraktı sadakasını.
2: Ya başkaları alırsa parayı oradan Agah dedi?
0: Sevdeciğim, İslam ahlakına sahip kimseler kendinin olmayana el sürmez. O taşın sadaka taşı olduğunu herkes bilirdi. O taşın içindeki para yalnızca ihtiyacı olanlar tarafından kullanılır, ihtiyacı olmayanlar el sürmezdi.
1: Hatta ihtiyaç sahibi kimseler taştaki tüm parayı almazdı biliyor musunuz arkadaşlar?
3: Neden?
1: Herkes ihtiyacı kadarını alır, kalan kısmının da bir başka ihtiyaç sahibinin derdine derman olması için bırakırdı.
0: Evet çocuklar, Hasan Emmi hayrını sadaka taşına bırakmıştı. Derken yaşlı bir adam gelip sadaka taşına baktı. İçindeki paraları görünce...
1: Allah'ım sana şükürler olsun. Evde öksüz yetim torunlarım aç bekler. Ben yaşlı bir adamım. Evde yok, avuçta yok. Lakin sen rızkımızı verirsin.
0: Diyerek sadaka taşındaki parayı aldı ve doğruca çarşıya gidip torunları için bir somun ekmek, biraz zeytin, peynir gibi erzak aldı. Yalnızca ihtiyaçları olan kadar aldı. Karınlarını doyuracak kadar.
3: Sonra ne yaptı Agah dede?
0: Artan parayı götürüp sadaka taşının içine geri bıraktı Ali Zeydan. Kendi ihtiyacı olan kadarını harcamış, kalanı da bir başka ihtiyaç sahibi alsın diye getirip bırakmıştı.
2: Ne güzel.
0: Sonra sadaka taşının başına bir genç geldi. Bu gencin babası rahmeti Rahman'a kavuşmuştu. Annesi ise çok hastaydı. Kardeşlerine ve hasta anasına bakmak görevi bu gencin omuzlarındaydı.
1: Her gün çarşıya gider, esnafa çıraklık eder, günlük rızıklarını kazanırdı. Lakin o gün bir iş bulamamış, rızıklarını çıkartacak parayı kazanamamıştı.
0: Bunun üzerine sadaka taşının başına gelip içindeki paraya baktı. Paranın içinden ihtiyacı olan kadarını aldı, gerisini bıraktı. Bu parayla gidip ihtiyaçları olan erzağı alıp hasta anasına ve kardeşlerine götürdü.
1: Sadaka taşında kalan son parayı ise bir hanım kız aldı.
0: Çünkü bu hanım kızın yaşlı mı yaşlı komşuları vardı. Bu yaşlı komşularının kimi kimsesi yoktu. Üstelik evlerinin çatısı akıyordu. Hanım kız buradan aldığı parayla onların çatısını tamir ettirdi. Evet çocuklar, durumu şöyle özetleyecek olursak, Allah'ın izniyle Hasan emminin bir koyunu ikiz doğurdu. Hasan emmi Rabbinin bu lütfuna şükretmek için sadaka taşına hayır bıraktı. Bu hayırdan içlerindeki Allah sevgisi nedeniyle kimse ihtiyacından fazlasını almadı. Ve bu sayede tam 3 aile nasiplendi. İşte böyle çocuklar. Sadaka vermek hem insanları mutlu etmektir hem de Allah'ın rızasını kazanmaktır.
1: İhtiyaç sahiplerine yardım ederken bu yardımın gizli kalmasına özen göstermek gerekir. Böylece yardımda bulunduğumuz kimseler incinmez. Evet, öykümüzü dinlediğimize göre arkanıza yaslanın ve dikkatlice soruları dinleyin arkadaşlar. Verdiğiniz doğru cevaplar sizi günün galibi yapacak. Koyunu doğum yapmakta zorlanınca Hasan emmi kimi çağırmıştı?
3: Hayvan doktorunu, yani baytarı.
1: Evet, doğru. Bir puan Ali Zeydan'ın oluyor.
0: Peki, Hasan emmi birine sadakayı kime vereyim diye danışmıştı. Hatırlıyor musunuz? Kimdi o?

0: hocasıydı Agah dede.
1: Doğru. Şu durumda Sev de bir, Alize'den de bir puan oldu.
2: Yani eşitlik var.
3: Evet Miço, senin sorun günün galibini belirleyecek.
2: Sadaka taşındaki hayırdan 3 kişi faydalanmıştı. Kimdi onlar?
4: İlk yaşlı bir adamdı. Torunları için aldı.
0: İkincisi de bir gençti. Hasta annesi ve kardeşleri için aldı.
4: Üçüncü de bir hanım kızdı.
0: Yaşlı komşuları için almıştı.
3: Harika. Son soruyu birlikte ortaklaşa cevapladınız. Buradan ikinize de birer puan.
2: Şu durumda Alize'den 2 ve Sevde 2. Eşitlik oldu.
1: Kaybedeni olmayan bu yarışmamızın bugün bir kazananı da olmadı. İki arkadaşımız da kazandı.
3: İkiniz de bizden birer balon maketi ve rozet kazandınız.
1: Bu rozetlerle birlikte Ali Zeydan ve Sevde de Dikkat Balonu ailemizin birer üyesi oldular.
2: Hey Dikkat Balonu. Ne güzel oldu bu konu. Öğrendin sadaka taşını. Lash sen de payla.

0: 아니, 분량이 뭐 막 피시대 쏠디.
1: Selamun aleyküm Cemile.
2: Aleyküm selam Salih.
0: Camiye gidiyorsan Bayram Hoca namazdan sonra çıktı.
2: Yok, parka gidiyorum. Ne zamandır beklediğim kitap gelmiş.
0: Hı?
2: Parka gidip okumak istiyorum.
1: Din kültürü öğretmeninin çok güzel dediği kitap mı bu?
2: Evet.
1: Hani Hazreti Ayşe'nin hayatını anlatan.
2: Evet.

0: nereden buldun peki?
1: Kırtasiyeci Çetin abiye sipariş vermiştim. Getirmiş.
0: Bu kadar kolay hallettin yani.
1: Evet.
2: Başka var mı?
1: Evet. Ne çok evet dedim.
0: Yürüyün arkadaşlar.
2: O kitabı tükenmeden almalıyız. Bittiyse de sırayla okuruz. Kardeşlik bunu gerektirir.
1: Aynen kardeşim.
0: Hayırlı işler Çetin abi.
3: Sağ olun gençler.
2: Cemile de görmesek hiç haberimiz olmayacaktı.
0: Hayır da bizim niye aklımıza gelmedi sipariş vermek? Yine Cemile Hanım fark attı.
1: Neyse geç olsun güç olmasın.
0: Arkadaşlar Hazreti Ayşe Hazreti Ebubekir'in kızıymış.
2: Peygamber Efendimiz'den sonra ilk halife olan Hazreti Ebubekir değil mi?
0: Aynen öyle kardeşim. İlk defa duydum. Arkadaşlar.
2: Ne var Galip ne var? Ay, aklımı aldın.
0: Bakın ne diyor. Hazreti Peygamber vefat ettiği zaman çok genç olmasına rağmen Kur'an-ı Kerim'i ve Hazreti Peygamber'in sünnetini en iyi bilen, anlayan ve muhafaza eden sahabelerin başında yer alır.
4: Bu özelliği sayesinde Peygamber Efendimiz'in birçok hadisini bize aktarmış.
2: Kaç taneydi? Durun bir dakika. Ha işte buldum. Tam 2210 tane.
0: Çok iyi. Demek hafızası süper.
4: Biraz daha okuyalım sonra doğru camiye.
1: Galip kardeşimiz ikide bir bölmezse okuyalım. Okuyalım mı Galip? İzin verirsen.
0: Lütfen. Buyurun Salih.
2: Hadi bakalım. Dikkatli olun. Top yere düşerse ceza var. Unutmayın.
4: Bu kez düşürmeyeceğim inşallah.
2: Bu oyunda yanan hep ben oluyorum. Başka bir şey oynayabilirdik.
0: Hemen pes etme Salih. Bir yandan beni izle ki güzelce taktiklerimi gör.
2: Hıh! Al işte, sakarlık modu açıldı.
4: Topu yere düşürdüğüne göre sıra geldi cezaya.
2: Zor bir şey olmasın. En kolay ceza geliyor. Kardeşime kıyamam ben. Bunu yaparsan yeniden oyuna dönebilirsin. Kulaklarını oynat bakalım.
1: Kulaklarımı mı oynatayım?
5: Evet.
1: Ama bu haksızlık.
2: Denemeden pes etme kardeşim.
4: Belki de yapabilirsin.
1: Oluyor mu?
0: Sadece başın oynuyor.
4: Biraz da çenen oynuyor ama kulaklar sabit.
2: Bakın bakın, bakın oluyor değil mi?
0: Olmuyor kardeşim.

0: İşte bu.
1: Galipciğim, daha demin ne dedin? Başına ne geldi, gördün mü?
2: Birileri nazar değdirmiş olabilir.
3: Bahanelerin arkasına saklanmayalım. Evet Galipciğim, sıra geldi cezana. Hadi bakalım, yap da görelim.
0: Yapar benim kardeşim. Ona güvencim tamdır.
2: Ben de zor bir şey sandım. Al işte.
3: Evet, onda ne var? Tek kaş değil yalnız. İkisini de oynat da görelim. Gördüğünüz gibi yapamadı. Gel bakalım Galipciğim, yanımda sana da yer var. Kardeşimi düşünmek vazifem sayılır. Geç gölgeye otur.
2: Çok sağ ol kardeşim. Beni düşünmen ne güzel.
3: Neyi var bunun?
2: Bilmem. Ama çok üzülmüş gibi duruyor.
3: Arkadaşlar, biraz ara verseniz.
0: Ne oldu?
1: Üzgün galiba.
2: Neyin var Ali?
0: Ağladın mı yoksa sen?
2: Ali, ne olduğunu anlat yoksa seni gıdıklarım. Bunu sen istedin. Hadi arkadaşlar, gıdıklama operasyonu başlasın.
4: Durun. Hey.
3: Sen ne olduğunu söyleyinceye kadar durmak yok.
4: Tamam, tamam.
2: Tamam, söyleyeceğim. Benim bir kardeşim olacak.
5: Yo! Süper.
1: Çok güzel.
3: Bu muydu?

0: Ben de kötü bir şey oldu sandım Ali.
1: İyi bir şey mi?
2: Evet.
3: Selamun aleyküm çocuklar.
2: Aleyküm selam.
3: Hayırdır, toplantı mı var?
1: Toplantı yok ama hayırlı bir haber var hocam.
3: Öyle mi? Neymiş bakalım bu hayırlı haber?
1: Benim bir kardeşim olacakmış hocam.
3: Oo Ali, abi oluyorsun desene.
1: Ha.
3: Tebrik ederim. Abilik sana çok yakışacak.
4: Benim kardeşim olduğunda ben de çok mutlu olmuştum hocam. Sanki kendimi bir anda büyümüş gibi hissetmiştim.
5: Benim de ablam aynı şeyleri hissettiğini söylüyordu. Kardeşlik çok güzel bir duygu Ali.
3: Ben de kardeşlerimi çok severim. Onların varlığı bana güç verir. Bayram günleri kalabalık bir sofra etrafında toplanmak gibisi yoktur.
0: Kardeşler arası didişmeler bile güzeldir.
1: Ben hiç böyle düşünmemiştim. Bir an herkes onu sevecek sandım.
3: Başta böyle düşünmen normal ama sonradan göreceksin böyle olmadığını.
1: Kardeşini en çok sevenlerden biri de sen olacaksın.
3: Kardeşlik bağı çok önemlidir çocuklar. Hem öz kardeşlerimizin hem de din kardeşlerimizin kıymetini bilmeliyiz.
5: Din kardeşi derken hocam kimden bahsediyorsunuz?
3: Sizden bahsediyorum çocuklar.
5: Biz kardeş miyiz?
3: Tabii, müminler kardeştir çocuklar.
5: Ha, şimdi anladım.
3: Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bizim kardeş olduğumuzu söylüyor. Bizden birbirimize haksızlık ve kötülük yapmamamızı istiyor.
1: O zaman benim zaten kardeşlerim varmış.
3: Aynen öyle Ali. Bunu kutlayalım mı? Ne dersiniz?
2: Yaşasın!

0: sonra gittim. Tabii hemen halloldu. Ya Yusufçum işte böyle.
1: Uzaylılar.
0: Hemen saklan. Görmesinler bizi.
2: Bu kadar iyi gizlenmeseydin dayı. Sonra seni biz bile bulamayız.
3: Korkmayın benim.
2: Of abla ya. Niye uzaylı kılığına girdin?
3: Uzaylı değil akıllım. Dedektif oldum.
0: Bir dakika. Bir olay mı oldu yoksa? Olay varsa dedektif Zeki de vardır. Hemen çözelim.
2: Uzaylılar birini mi kaçırdı?
0: Bu çocuk da uzaylılara takmış kafayı ya.
4: Yoksa benim motorumu mu çaldılar?
3: Bir durun, sakin olun. Olay falan yok. Ben davranış dedektifiyim.
2: Davranış dedektifi mi?
0: Ne işe yarıyor bu?
3: Davranışları inceliyorum. Notlar alıyorum.
0: Çok sıkıcı. Hiç bana göre değil.
3: Çok ilginç.

0: Safiye Hanım, senin çayının tadı da bir başka oluyor. Var mı bir bardak daha?
1: Senin de sözlerinin tadı bir başka oluyor.
2: Ne?

0: Anneciğim, çok önemli bir şey keşfettim.
1: Aferin kızıma.
2: Neymiş bakalım?
0: Dayım esnedi, Yusuf'la ben de esnedik. Anneannem burnunu kaşıdı, dedem de kaşıdı. Babam gözünü kırpıp ovaladı, sen de aynını yaptın. Bu demektir ki bazı davranışlar bulaşıyor.
2: Aferin kızım, güzel bir keşif yapmışsın. Bu tür davranışları görünce taklit edebiliyoruz.
1: Fakat buna benzer başka davranışlar da var. Araştırmanı biraz daha derinleştir. Bakalım başka hangi davranışları taklit ediyor insanlar.
3: Ben sana şu dedektiflik işini bir anlatayım Yusuf'cum. Şimdi bizim bir arkadaş kaybolmuştu. Dediler ki Zeki, bulsan sen bulursun bunu. Neyse ya, bu hikaye uzun. Hadi gidelim. Önüne bak yeğenim, düşersin sonra tabii. Uçuyorum, uçuyorum. Sevincimden uçuyorum.

0: Bana bak. Çok yaklaşma çocuk. Yanlışlıkla ayağıma basarsın. Düşmeyelim yine.
1: Benden korkma dayıcığım. Sen önüne bak. Yoksa yine düşersin.
0: Çoluk çocuğun maskarası olduk ya. Ne? Eyvah, yine geldi. Kaç, kaç, kaç.
2: Bir de ben deneyeyim Safiye Hanım.
3: Buyur bakalım Muhsin Bey. Teşekkür ederim.
2: Rica ederim.
4: Teşekkür ederim. Rica ederim.
0: O kadar hazırlık bunun işi miydi? İzle de öğren taş nasıl sektirilir. Tabii. Karşınızda dünya taş sektirme şampiyonu Zeki. Taşların efendisi, kayalara fısıldayan adam. Irmakların fatihi Zeki.
1: Taşların efendisi, ırmakların fatihi.

0: Maşallah, her iş geliyor elinden. Hayatımda senin kadar yetenekli birini görmedim.
1: Teşekkür ederim. Asıl ben senin kadar yetenekli ve bilgili bir insan, senin kadar iyi bir anne görmedim.
2: O kadar uğraştım, kavanozu açamadım. Muhsin Bey bir hamlede açtı.
3: Ne?
4: Sevgili ailem, size yeni keşfimi açıklamak istiyorum.
3: Hiç yavamla dilim, kısa sürse bari.
4: Gün boyunca herkesin davranışını inceledim. İyi davranışları görenler bu davranışları taklit ettiler. Ama kötü davranışlar da taklit edildi.
3: Kötü davranış mı? Peh! Kim kötü davranış yapar ki valide? Saçma!
4: Yani dayıcım, şimdi açıkça söylemek istemiyorum. Onları utandırmak istemem. Ama yerlere çöp atanlar, arkadaşı düşünce gülenler, başkasıyla alay edenler gördüm bugün.
3: Ha, onlar mı? Yok ya, bilmeden yapmışlardır. Tabii. Bunları çöpe atacaksın kuçu kuçu. Yere değil, hiç mi öğretmediler sana? Tamam ya, tamam. Kızma ben.
0: Yusuf'la Zeki'nin neden üzgün oldukları da ortaya çıktı.
3: Nedenmiş abla?
0: Çünkü birbirinize ve çevrenize karşı nazik davranmadınız. Bilimsel bir araştırmada nazik davranan insanların daha mutlu oldukları bulunmuş.
4: Hem nazik davranmayarak mutsuz oldunuz, hem de kötü davranış.

0: Sarı çevrenize bulaştırdınız.
1: Aferin Zeynep. Doğru bir keşif yapmışsın. İnsanlar iyi davranışları da kötü davranışları da örnek alırlar.
2: O yüzden yaptığımız davranışlara dikkat etmeliyiz. Sürekli iyilikler yaparak etrafımızdaki insanlara örnek olmalıyız.
1: Peygamber Efendimiz de güzel ahlakı hep insanlara güzel davranışlarla örnek olarak öğretmiştir.
3: Bize yakışan peygamberimizin güzel ahlakını örnek almak ve insanlara örnek olmaktır.
4: Kötü davrandım, kötülük buldum. Yusuf yeğenimi çok fena kırdım. Kötü davranışlar virüs gibi bulaşır. İyi davranışlar da kolay yayılır. Nazik ol insanlara, mutlu olursun. Peygamberini örnek al, huzur bulursun. Tabii. Kusura bakma Yusuf.
5: Çok iyiydin.

0: Onun altından geçirip çekiyorsun.
1: Anladım nene. Sonra tekrar bunu geçiriyorum.
0: Aferin kızıma. Ne hızlı öğreniyorsun.
1: Sayende nene.
0: İki ters, bir düz.
1: İki ters, bir düz. Harika. Artık hep istediğim o atkıyı kendim örebilirim.
0: Örersin tabii ya. Atkılar, bereler, eldivenler. Ne istersen.
1: Kazak bile öreceğim. Yaşasın.
2: Bak oğlum. Şu en soldakinin adı Debriyaj. Söyle bakalım neymiş?
1: Debriyaj.
2: Aferin. Ortadaki fren, sağdaki de gaz.
1: Evet baba. Durmak için freni, yani ortadakine basacağım. Gitmek için de sağdakine, yani gaza.
2: Aferin. Geç bakalım şimdi sen direksiyona. Nereye?
1: Direksiyona geç demedin mi baba? Düt düte gidiyorum.
2: Oğlum, o direksiyona değil, bu direksiyona. Düt dütün direksiyonuna geçmek için daha çok küçüksün. Heh, arabaya bindin. Önce ne yapacaksın?
1: Emniyet kemerimi takacağım baba.
2: Aslan oğlum, aferin. Sonra?
1: Sonra aynalarımı kontrol edeceğim.
2: Harikasın. Sonra?
1: Sonra besmele çekip kontağı açacağım. Debriyaja basacağım. Vitesi boşa alacağım. Ayağım debriyajdayken kontağı çevireceğim. Ve hafifçe gaza dokunacağım.
2: Aferin sana. Sefa, ne güzel taklit ettin sesi.
1: Ne sesi baba?
2: Arabanın çalışma sesini. Baksana, hala taklit ediyorsun. Sanki rölantide araba çalışıyor gibi ha.
1: Ben taklit etmiyorum ki baba.
3: Usta, yola çıkıyoruz.
2: Hay Allah. Ben de sen taklit ettin sandım. Şaşkın gibi ne güzel yaptın diyorum bir de.
1: Baba, dur.
2: Ne oldu? Amanın ne oldu?
1: Annem yok.
2: Allah iyiliğini versin oğlum. Ödümü koparttın.
1: Ama annem yok.
4: Annem havaannenin yanında kaldı Sefa.
1: Neden?
4: Salça kaynatacaklar bugün birlikte.
1: Bugün gösteriyi annemsiz mi yapacağız?
2: Onun yeri dolmaz tabii ama idare etmeye çalışacağız oğlum.
3: Organik ev salçası yapacaklar Sefa. Mis gibi Sefa. Ekmeğe sürer yeri Sefa.
4: Baba, gösteriye gitmeden çarşıya uğramamız mümkün mü?
2: Tabii kızım. Hayırdır?
4: Havva annene bana bugün örgü örmeyi öğretti. Teşekkür etmek için ona bir hediye almak istiyorum.
2: Aferin kızım. Çok iyi düşünmüşsün.
1: Ben de sana alırım baba. Sen de bana araba sürmeyi öğrettin.
2: Sefacığım, sen bugün tencere kapağıyla sürmeyi öğrendin. Hediyeyi gerçekten arabayı sürmeyi öğrendiğinde alırsın.

0: yapmışalım. Heybeli tiyatro köyümüzü onurlandırdı.
1: Bak yandı ışıklar, saz çaldı aşıklar. Ahali toplanmış gördüm, birazdan temaşa başlar. Efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam sizler için var bir gösterimiz. Oynanmasını istediğiniz konuyu yazın, atın heybeye. Kağıttan ne çıkarsa o konacak sahneye. Bakalım bugünün konusu neymiş?
2: Hay Allah!

0: İki kağıt birden geldi. Birinde canım öğretmenim yazıyor, diğerinde ise ilim, ilim bilmektir yazıyor.
1: Biri öğretmen, biri ilim. İkisi de birbirine yakın.
0: Evet.
1: O halde konu genel olarak öğrenmenin önemi olsun.
0: Hay hay, o halde başlasın temaşa. Bizi izleyen muhterem zevat, şeref yâb ola.
2: Hay Allah, bu kartı bunun neresine takıyorduk?
3: Amcacığım, işiniz daha uzun mu? Biraz acelem var da.
2: Ay evladım, siz geçin işinizi görün. Ben beceremedim bunu.
3: Hayırdır amcacığım?
2: Yahu banka içinde çok sıra vardı. Sıra beklemeden şuradan emekli maaşımı çekivereyim dedim. Ama bir türlü beceremedim.
3: Size yardımcı olmamı ister misiniz amcacığım? Benden çekinmenize gerek yok amcacığım. Polis memuruyum ben. Abidin Yılmaz ismim.
2: Ay, memnun oldum evladım. Abidin Yılmaz mı dedin? Tabii ya, 845 Abidin. Tanıdım seni.
3: Öğretmenim, verin elinizi öpeyim.
2: Ah, hayat bu. Dün ben sana okuma yazmayı öğretiyordum. Bugün sen bana makineden para çekmeyi... Herkesten öğreneceği bir şey var.
3: Estağfurullah öğretmenim. Sizin bize öğrettiklerinizin yanında bunun lafı bile olmaz. Evet oğlum. Önce niyet ediyoruz. Besmele çekiyoruz ve 3 kere ellerimizi yıkıyoruz.
4: Bileklerimize kadar değil mi baba?
3: Evet. Sonra sağ elinle 3 kere ağzına su al.
4: Sağ elimle.
3: Şimdi de 3 kere burnuna.
4: Yine sağ elle.
3: Evet. Güzelce yüzünün her tarafını yıka 3 kere. Aferin. Önce sağ, sonra sol kolunu dirseklerin de dahil olacak şekilde yıka. Sağ elinin içiyle başını meshet. Şimdi kulaklarımızı meshedeceğiz. İçini ve arkasını şu şekilde. Şu parmaklarının dış kısmıyla da enseni meshedeceksin. Sonra sağ ve sol ayağını yıkacaksın ve tamam.
4: Teşekkürler babacığım.
3: İyice öğrendin değil mi? Artık kendi başına abdest alabilirsin.
4: Evet babacığım. Baba, kitapta ne yazıyor biliyor musun?
5: Ne yazıyor kızım?
4: Rabbimizin muazzam bir denge içinde yarattığı kainatta her bir canlının muazzam bir rolü olduğu yazıyor.
5: Öyle mi?
4: Evet. Örneğin solucanlar. Toprağın verimliliği ve yeraltı sularının beslenmesi için o kadar faydalılarmış ki. Arılar tozlaşma için çok gerekliymiş. Bitkilerin her biri ayrı bir şifa kaynağıymış.
5: Bu güzel bilgileri öğrenip bana da öğrettiğin için teşekkür ederim kızım. Bak evlat, sökülmüş bir pantolonu tamir ederken gizli dikiş atmak çok önemlidir. Onun en kolay yoluysa şu şekilde olur. Dikkatlice izle.
4: Tamam usta.
0: Efendim, gördüğünüz üzere öğrenmenin ne yaşı var ne de sonu.
5: Öğrenci öğretmenden.
4: Kızı annesinden. Çırağı ustasından.
5: Kısacası herkes birbirinden bir şeyler öğrenebilir.
3: Peygamber Efendimiz, ilim öğrenmek için yola koyulan kişiye Allah cennet yolunu kolaylaştırır buyurmuş ve ilim Çin'de de olsa gidip alınız diye öğütlemiştir.
5: Hayrı öğrenelim.

0: Uyalım da babama söyleyelim. Yarın değiştirsin pilleri.
1: Yarın ben değiştiririm inşallah. Babam nasıl değiştireceğini öğretmişti bana.
0: Ya, sen de bana öğretir misin abla?
1: Elbette.
0: Tüh, keşke şu anı sahnede canlandırsaydık. Oyunun bir parçası gibi oldu.

oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: et tırnaktan ayrılmaz.
1: Sevimli Çogu yine mühendislik peşinde. Haguysa yerde uçuyor. Meraklı Hagu. Çogu'nun oyunu daha ilginç. Hagu ne yapsa da katılsa bu oyuna. Evet, bir parçasını alarak başlayabilirsin. Değil mi Hagu? Çogu oyunu tek başına oynamak istiyor gibi.

kaguysa tam tersini. Eyvah, işler karışıyor. Yaşasın, Agu yetişti. Agu bu durumdan hiç memnun olmadı. Evet Agu, bazen tek başına oynamak da gerekebilir. Agu attı. Ve bravo! Çogu'nun oyunu bitmiş. Eyvah eyvah. Birlikte oynayabilirsiniz ama çocuklar. Aman! Oldu mu şimdi? Ne oldu paylaşmaya Agu? Aşk olsun. İşler daha da karışmadan Degu imdadımıza yetişti çocuklar. Aha, yine eğlenceli bir iş. Bizimkilerin en çok sevdiği şey.

0: E hadi ama Çogu, biraz da hagu yapsın.
1: Baba.
0: Öyle çalışkanlar ki işi paylaşamıyorlar. Şimdi bencillik sırası Hagu'ya mı geçti? Bugün ne oldu size çocuklar? Çekişme başladı yine. Umarım bir şey olmaz. Eyvah! Oldu işte. Degu sorunu çözmelerini söyleyip gitti. Çogu, hapşuruk nereden çıktı? Kıyamam ya. Hasta oldu Çogu. Şefkatli Agu anında sıcak bir şeyler getirdi. Anneler çocuklarını hemen iyileştirir.
2: Agu sapasağlam. Maşallah maşallah.
0: Tatlı Çogu. Gün boyu tartışsa da kardeşine kıyamıyor Hagu. Nasıl da üzüldü. En iyi ilaç neşe. Özellikle Hagu neşesi. Çogu'nun neşesi yerine geliyor. Kardeşler yine sevgi dolu. Demek ki neymiş arkadaşlar? Zaman zaman sevdiklerimizle sorun yaşasak da onlar bizim her şeyimizdir. Çünkü et tırnaktan ayrılmaz.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya, gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Hadi dayı, açsana örtüyü. Çok merak ediyorum.
1: Sakin ol yeğenim. Önce iyice meraklanın, heyecanlanın, kendinizden geçin.
2: Çünkü bugün burada tarih yazacağız. Değil mi?
3: Dayıcığım, tarih kitaplarını gereksiz bilgilerle doldurmasak mı acaba?
1: Şakacı seni. Neyse, hadi sıkı durun, açıyorum. Tabi. Zeki işler aşe. Zeki işler alet övünür. Nasıl?
3: Yalnız dayıcığım, o alet işler el övünür olacaktı.
1: Hayır küçük adam, hayır. Büyük düşün. Artık yeni şirketimizin sloganı bu.
0: Ne şirketi dayı?
4: Yemek şirketi herhalde.
0: Yemek mi yapacağız? Ben bayılırım.

0: yemek yemeye.
1: Ne yemeği ya? Nereden çıktı yemek?
2: E aş yazıyor orada. Aş yemek demek değil mi?
1: İlahi çocuk. O anonim şirketi demek. Ha. Yani ortak bir iş yeri. Şirketin ortakları da sizsiniz. Abi.
3: O zaman niye sadece senin adın var?
1: Hayır canım. Hepimizin adından bir harf var orada. Bakın. Yavuz'un Z'si, Zeynep'in E'si, Zeki'nin K'si, Yusuf'un İ'si.
2: Yusuf'ta İ yok ki.
1: İşte onu da biz bulacağız. Abi, bu bir icat şirketi. İnsanların ihtiyaçlarını tespit edip icatlar yapacağız.
2: İnsanlar bayağı üzülecek desene.
3: Yok dayıcım, biz almayalım.
1: Ben istesem tek başıma da icat ederim her şeyi.
3: İyi o zaman.
2: Bize müsaade.
1: Ama yine de fazla zeka gez çıkarmaz. Tahmin edin bakalım şirketimizin ilk icadı ne olacak?
2: Uzay gemisi.
1: Sakin ol çocuk. Ayakların yere bassın bir.
0: Ve çay sürme makinesi.
1: Daha önemli bir icat.
3: Yapay zekaya sahip bir robot.
1: Çok daha önemli.
2: Bulamadık.
1: Ayakkabı giydirici. Abi artık ayakkabınız topuğunuzla ezilmeyecek. Ayakkabınız yıpranmayacak. Ayakkabımı nasıl giyeceğim diye kara kara düşünmeyeceksiniz.
0: Ben zaten düşünmüyorum.
2: Bu kerata da aynı şeyi yapıyor.
1: Bu basit şeyle bizim icadımıza nasıl aynı dersin? Duymamış olayım. Bu icatla adımızı tarihe altın harflerle yazdıracağız. Tabii.
2: Yandık. Ben torunlarımın beni bu icatla tanımasını istemiyorum.
1: Neyse. Hadi bakalım. Az laf çok iş. Marş marş. Kutu. Yay. Mısır.
3: Mısır mı?
1: Evet, mısır.
2: İçimden bir ses çok saçma bir icat olacak diyor.
1: Mısır! Tabi! İşte yüzyılın en büyük icadı.
3: İlk kurban kim olacak acaba?
1: Kurban değil. Denek. Denek.
0: Bak bak bak.
1: Gel bakalım akıllı. Denek elendi.
0: Of ya niye dayı?
1: Bacak yetmez. Tabi. Sıradaki. Günün şanslı deneyi. Gel bakalım. Tutmasam düşüyordun. Dikkat et.
2: Dayı.
1: Zeynep'cim.
3: Ne? Biri bana mı seslendi?
1: Denek diyorum. Tarihe adını yazdırmak diyorum.
3: Size de bir uğultu geliyor mu?
1: Siz bilirsiniz. O şanslı denek ben olurum. Abi.
2: Çok zevkli olacak.
1: Hadi bakalım çalıştır. İnsanlık için küçük, benim için büyük bir adım. Harika oldu.
4: Bu ayakkabılar biraz sıktı mı ne? Bu kadar yeter Zeynep. Kalite kontrol tamamdır. Aç ayakkabıyı.
3: Olmuyor.

0: Ben demiştim. Ay. Ay, ay.
1: En azından güzel mısır patlatıyor.
0: Ben yokum. Canımı sokakta bulmadım.
2: Beni de unutabilirsin dayıcım.
1: Valla siz bilirsiniz. Kaybeden siz olursunuz. Bütün dünya bizi tanıyacak. Tabii.
2: Mahalle yetmedi bir de dünyaya mı rezil olacağız dayı?
0: Valla bizi almayalım. Görüşürüz.
1: Gidin tabii gidin. Kaybeden siz olacaksınız. En akıllınız Yavuz çıktı. Aferin. Yavuz. Yavuz. Buradaymış. Gel yeğenim. Sen uymanlara. Seninle çok zengin olacağız. Çok. Tabii.
3: Oo, benim havuçluk lavamın başına bir şey gelmesin yeter dayı.
1: Şakacı seni. Ne kadar açlığın var senin.
3: Ne icat edeceğiz?
1: Mısır patlatma makinesine ne dersin?
3: Dayı.
1: Tamam ya tamam. Düşünürüz bir şeyler.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım.

Bilgili Naci yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Mikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Rıkkıbız, döndün demek. Epey susamışsın. Ne o? Ali yordu mu seni? Sahi, o nerede? Ha, iyi insan lafının üstüne gelirmiş.
1: Alacağın olsun Rıkkıbız. Sana yetişeyim derken nefessiz kaldım.
0: Hayırlı sabahlar Ali.
1: Hayırlı sabahlar Bilge. Elhamdülillah.
0: Şifa olsun.

0: Nasıl? Kitapları kolay dağıttın mı?
1: Şipşak, hepsi yerine teslim edildi. Bunları da Arif Baba'ya gönderdiler. O nerede?
0: Az önce çıktı.
1: Nereye? Bana bir şey bırakmadı mı?
0: Merak etme, emanetini dedemin masasına bıraktık.
1: Macera beni bekler. İnşallah çok zorlanmam.
0: Bak, buna söz veremem. İyisin mi sen? Gözünü dört aç.
1: Bakalım kahramanımız bu karışık gizemi çözebilecek mi? İşte başlıyoruz. Ali, günün ilk bulmacası basit bir bilmece. Karşına çıkan bütün bulmacaları çözdüğünde
0: ve ödül harflerini eksiksiz topladığında gizemi çözebilirsin. İşte bilmecen. Teline bağlı boncuk. Faydalanır her çocuk. İster topla ister çarp, sen bu hesabı doğru yap. Bilge.
1: Ödül harfi dediği bu olmalı. Bilmeceyi ilk kez duyuyorum. Y harfinin bilmeceyle ilgisi var mı acaba? Teline bağlı boncuk. Faydalanır her çocuk. İster topla, ister çarp. Sen bu hesabı doğru yap. Hesap makinesi olabilir mi? Belki harfle değil de rakamlarla ilgilidir. Ama hangileri? Hadi Ali, cevap burada bir yerde.

0: Teline bağlı boncuk faydalanır her çocuk. Okula başlayan her çocuk bunun gibi sayı boncuklarından kullanır. Ah, bu da ne? Halı mı? İyi ama yerde hiç halı yok. Bakalım bu ipucu bizi nereye götürecek? Rıkkımız, biraz daha geç kalsam bütün gizemi kendim çözecektim. Son ipucu bir halıyı işaret ediyor. Her yere baktım ama bulamadım. Ah, dur biraz. Gerçekten yapabilir misin? Yani koklayarak. Bu kadar hızlı olmasını beklemezdim. Aferin Rıkkımız. İyi iş çıkardın. Bir dakika. Sen ne buldun anlamadım. Burada halı falan yok. Aman ne komik. Ya benimle alay ediyorsun ya da halının ne olduğunu bilmiyorsun. Hadi canım. Yerde ararken gökte bulmak diye buna denir. Bu ikinci ödül harfi. Bir de fotoğraf var. Burası Sahaflar Çarşısı'na benziyor. İki de çocuk var. Bir şeyler okuyorlar. Rıkkımız, geri ver onu. Rıkkımız, bulmacayı çözmek için. Gel buraya, bırak fotoğrafı.
1: Ali, iyi misin?
0: İyiyim. Rıkkımız ipucumu kaçırdı.
1: Hangisini?
0: Eski fotoğrafı.
1: İlkini mi?
0: Aa, demek ki birden fazla var.
1: İyi, hay Allah. Ağzımdan kaçtı, görüyor musun? Neyse, önemli olan bulmacayı çözmen.
0: Nasıl?
2: Dört eski arkadaş bir arada. Birinin adını görsen de bakınca, o yol gösterir sana. Eski günlerden kalma anılara. Arif.
0: Arif baba kitap okuyan çocuklardan bahsediyor. Ama Rıkkımız sağ olsun fotoğrafı kaybettim.
1: Bakabildin mi fotoğrafa?
0: Biraz baktım. Sahaflar Çarşısı'nda iki çocuk bir şeyler okuyordu.
1: Gözünden de bir şey kaçmıyor. Hafızanı zorla. Belki aklında kalanlar yardımcı olur. Ya da istersen Rıkkımız'ın dönmesini bekle.
0: Rıkkımız kim bilir kaç mahalle gezecek. Bir bakalım fotoğrafta neler vardı. Düşün Ali, düşün. Gözümde canlandırdığım kadarıyla. İki çocuk ve eski bir tornet. Sade ama güzel görünüyor. İkisi de okuduklarına dalmışken aldırış etmezler herhalde. Arkadaşlar, ipucunda dört kişi olduğunuz yazıyor. Diğer ikisi hakkında bana söyleyebileceğiniz bir şey var mı? Karşılığında ben de size kitap önerisinde bulunabilirim. Bir dakika. Kitaplar insanın en iyi arkadaşı denir.
2: Dört eski arkadaş bir arada. Birinin adını görsen de bakınca...
0: Arif Baba dört arkadaş derken çocuklar ve okuduklarından bahsediyor. Adı görünen sadece bir dergi var. Dört arkadaştan birinin adını görebiliyorsun. Diyanet Dergisi. Bilge, geçmiş yılların dergileri nerede?
1: Anlaşılan fotoğrafa gerek kalmamış. İlerideki rafları takip et. Son kısımda.
0: Sağ ol. Türk Edebiyatı ve yazarları burada. Dergiler de burada. Yaklaştım. İşte burada. Bunlar aynı çocuklar. Bir ödül harfi daha. Bakalım ipucunda neler var. Seni çocukluk arkadaşım Ethem'le tanıştırayım Ali.
2: Birbirimizi bulduğumuzda senden daha küçüktük. O günden bugüne can yoldaşı olduk elhamdülillah.
0: Bizim semtte bir saatçi dükkanı var. Selamımı götürürsen sana bir emaneti olacak. Arif. Rıkkıbız, seni gidip püsküllü bela. Demek fotoğrafı alıp buraya kaçtın. Bak gönlümü almayı nasıl biliyor. Selamun aleyküm Ethem amca. Arif babanın selamını getirdim.
3: Ve aleyküm selam. Sen Ali olmalısın. Gel, gel içeri. Kızma Rıkkımıza. Fotoğrafın benim olduğunu bildiğinden getirmiş olacak.
0: O halde bu fotoğraf da sizin.
3: Laf aramızda, bu oyunu ben kazandım. Ali, bir şeyler söyleyeyim içer misin? Yoksa hemen emanetini mi teslim edeyim?
0: Bulmaca beklemez Ethem amca. Daha sonra bir limonata içmeye gelirim.
3: Hay hay. Bu kutulardan birinde emanetin. Ama hangisinin doğru kutu olduğunu bulman gerek.
0: Bu.
3: Emin misin Ali? Sonra üzülme.
0: Üzülmem Ethem amca. Siyah taşın önündeki kutuyu seçiyorum. Kapının önündeki üç taş oyununun eksik taşı.
3: Maşallah sana. Arif Hafiye gibi çocuk demişti. Az bile söylemiş.
0: Bir ödül harfi daha.
3: Pek kahrımızı çekti bu tornet. Çokça kahkahalarımıza şahit oldu. Neyse, muslukları gevşetmeyelim şimdi. Arif seni burada bekliyor.
0: Sağ ol Ethem amca.
3: Limonataya mutlaka bekliyorum.
0: İnşallah, ilk fırsatta. Arif baba.
2: Ali, bu ne hız? Biraz daha açık havanın tadını çıkarırım diyordum. Madem buradasın, şu son emanetini de teslim edeyim.
0: Bu son ödül harfi ise bulmaca bitti demektir.
2: Daha değil. Harflerin ne dediğini bulmadın.
0: Orası işin kolay kısmı.
2: İnsan bir işe başlamadan önce o işi yapmak isteyip kendine amaç edinir Ali. Düşünür, zihnimizde tasarlar, ardından harekete geçeriz. Bu dini görevlerimizde de böyledir. Abdest almaya, namaz kılmaya ya da oruç tutmaya karar verdikten sonra...
0: Niyet!
2: Niyet ederiz. Niyetlenmek bir şeyi yapmayı zihinde tasarlamak, düşünmektir. Bu yüzden her işin başında niyet gelir. Kalk ağacın arkasına bir bak bakalım.
0: Fotoğraflardaki tornet bu.
2: Ethem epey bir elden geçirdi.
0: Sürebilir miyim?
2: Artık senin. Ne istersen yaparsın.
0: Yaşa Arif Baba. Allah razı olsun.
2: Allah senden de razı olsun evlat. Hı?

0: Selamun aleyküm Hakkı Baba.
1: Aleyküm selam Fatma.
0: Benden istediğin kitabı getirdim.
1: Hay Allah razı olsun. Hakikaten güzel bir kitap. Lamı cimi yok.
2: Lamı cimi mi? O ne demek?
1: Bu deyimi duymadınız mı?
2: Ben duymadım.
0: Ben duydum ama anlamını hiç düşünmedim.
1: Eskiden kitap okuyanlar kitapla ilgili sayfalara notlar alırlarmış. Kafalarına takılan soruları belirtmek için sual kelimesinin son harfi olan lam harfini yazarlarmış. Bu suale verilen cevabı gördüğünde de o kısmada cevap kelimesinin ilk harfi olan cim harfini koyarlarmış. Eğer bir sayfada okuyucunun kafasına takılan hiçbir şey yoksa oraya da not almasına gerek kalmazmış. Böylece gayet açık yazılmış sayfalara notsuz anlamında lamı cimi yok denilirmiş.
0: Aa, her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Allah razı olsun Hakkı Baba.
1: Cümlemizden Fatma. Ama benim bu kitapta kafama takılan bir soru var.
0: Yani oraya bir lam koyacağız.
1: Aynen. Mahir, sana zahmet. Benim tesbih dükkanındaki masamdan kalemimi getirir misin?
2: Tamam Hakkı Baba.
0: Şu satırın başından oku bakalım.
2: Alem mi?
0: Hayır.
2: İlim mi?
0: Hayır.
2: Elem.
0: Hayır.
2: Bilemedim dostum. Üç tane harf var. Elif, lam ve mim.
0: İşte öyle okuyacaksın.
2: Neden?
0: Bazı ayetlerin anlamı Allah'ın ilminde gizlidir. Bizler bilemeyiz. O yüzden bu ayetlere mana yüklemeden harf olarak okuruz.
2: Öğrenmiş oldum. Allah razı olsun dostum.
0: Cümlemizden. Hadi devam edelim.
2: Kalemi bulamadım.
1: Allah Allah. Kendim koydum halbuki.
0: Sonra tekrar almış olabilir misin?
1: Yo, buraya gelirken koydum.
0: Ama kim almış olabilir?
1: Bilmem. Ne oldu?
0: Biraz önce Emin buradaydı. Harun'la birlikte ders çalışmaya gidecekmiş. Bana kalem sormuştu. Sonra da tamam önemli değil deyip hızlıca uzaklaştı.
1: Ama izinsiz almaz Emin.
0: Ben de öyle düşünüyorum ama çocuk işte. Bazen düşünemeyebiliyorlar.
1: Olsun. Yine de biz iyi düşünelim.
0: Ya kalemi bulamazsak Hakkı Baba?
1: Öyleyse Emin'e sorarız.
2: Yanlış anlamaz mı?
1: Zanda bulunmaktan iyidir. Selamun aleyküm çocuklar.
3: Aleyküm selam Hakkı Baba.
1: Emin, nasıl gidiyor Harun?
0: İyi gidiyor Hakkı Baba. Biraz zorlansa da okuyor Kur'an'ı. Yakında ezbere geçmeye başlarız.
1: Hay maşallah benim çocuklarıma. Hadi Allah zihin açıklığı versin.
2: Amin.
1: Emin.
0: Buyur Hakkı Baba.
1: Bugün Fatma'dan kalem istemişsin.
0: Evet. Ders çalışırken lazım olur diye.
1: Bulabildin mi?
0: Buldum evet.
1: Tamam öyleyse.
0: Ne oldu ki?
1: Benim masamda bir dolma kalem vardı. Baba yadigarı, manevi değeri var. Onu bulamıyorum da. Belki sen almış olabilirsin diye düşünmüştüm.
0: Ama sana sormadan neden alayım ki?
1: Doğru. Ben de öyle düşünmüştüm. Hadi selametle kalın.
0: Benim aldığımı düşünmesine üzüldüm.
2: Kötü düşünme. Sorması şüphe etmesinden iyidir.
0: O kalemi bulmalıyız Harun. Yoksa Hakkı Baba'nın aklında şüphe kalabilir.
2: Kalmaz bence. Hakkı Baba öyle biri değil.
0: Olsun. Yine de bulmalıyız o kayıp kalemi.
4: Gençler. Birileri kayıp bir şeyler mi dedi?
2: Kulakların senden önce girmiş gibi odaya.
4: Evet canım. Kulaklarım iyi duyar. Şimdi birileri bana olayı anlatsın çabuk.
2: Hakkı Baba'nın dolma kalemi kaybolmuş Zehra abla. Manevi değeri varmış kalemin. Emin'in almış olabileceğini düşünmüş ama Emin yapmadığını söyledi. Sorun yok.
4: Hayır efendim, sorun var.
2: Ama Hakkı Baba Emin'den şüphelenmiyor artık.
4: Sorun şüphelenmesi değil.
2: Ne?
4: kalemin kayıp olması. İşte macera. Kalemi alan kişiyi bulmalıyız.
2: Ben varım.
0: Ben dünden varım. Sonuçta kalemi benim almadığımı ispatlamam lazım.
2: Çok heyecanlı olacak.
0: Hadi yapalım öyleyse.
2: Hadi.
4: İşte bu.

0: Kağıtta mürekkep var çocuklar.
1: Yani?
0: Yani kalem mürekkep akıtmış.
1: Onu anladık.
0: E'si benim akıllı kardeşim. Bu kalem bozuk.
1: Of abla ya. Onu da anladık. Buradan ne anlam çıkacak?
0: Ya bunu anlamayacak ne var? Eğer buraya mürekkep akmışsa başka yerlere de akmıştır. Mürekkep izini takip edeceğiz.
1: Doğru.
0: Ya şimdi tebrik edin bakayım beni.
1: Bu ne abla ya, Allah'ını seversen?
0: Ne olmuş? Dedektifim ben. Dedektiflerin gözlüğü olur. Neyse, çaktırmadan herkesin eline bakacağız. Mürekkep izi var mı, yok mu?
2: Ama Zehra abla, bu yaptığımız doğru mu?
0: Neden?
2: Hakkı baba benden şüphelendiğinde ne kadar üzülmüştüm. Şimdi biz herkesten şüpheleniyoruz.
1: Doğru.
0: Doğru. Özür dilerim çocuklar, bunu düşünemedim.
1: Peki ne yapacağız?
0: Yerde mürekkep izi var mı yok mu diye bakacağız.
2: Harika fikir. Nereden başlayacağız?
0: Tabii ki kalemin kaybolduğu yerden.
1: Mantıklı. Hadi başlayalım.
0: Hadi.
2: Hadi.
1: Of abla ya. Yine nereden buldun onu?
0: Ya sen niye sürekli benim hevesimi kırıyorsun?
1: Çek şunu suratımdan ya.
0: Simit mi yedin sen?
1: He? Evet, nereden anladın?
0: İşte bundan. Susam kalmış ağzının kenarında. Pis.
2: Süper. Sherlock Holmes gibisin Zehra abla.
0: Zehra Holmes. Bu ismi sevdim.
3: Siz asıl aman verme zarmıyı bir okusanız.
0: Neyse çocuklar. Tespihaneden buraya kadar tam 4 mürekkep izi gördük. Buradan dışarıya gidiyor izler. Öyleyse izleri takip etmeye devam etmeliyiz.
2: Demek ki kalemi alan kişi dışarı götürmüş.
1: Hadi gidip dışarı bakalım.
0: Çocuklar?
2: Evet Zehra abla.
0: İzler burada son buluyor.
1: Yani?
0: Yani bitiyor.
1: Of abla ya. Yani ne demek oluyor bu?
0: Yani demek oluyor ki...
2: Evet.
0: Ya kalemi alan kişi ağaca çıktı ya da...
2: Ya da...
0: Kalemin mürekkebi bitti.
2: İlk seçenek mantıklı geldi bana.
1: Ağaç mı?
2: Evet.
0: Öyleyse ağaca çıkıp bakılması gerek.
1: Kim çıkacak?
2: Ben çıkmam.
0: Ben hiç çıkmam.
2: Ben çıkmam dedim.
1: Benim ayağım ağrıyor.
2: Hiç bana bakmayın. Ben çıkmam dedim. Niye ben ya? Niye ben?
0: Çünkü sen bizim kahramanımızsın. Hadi Harun dayan.
2: Bakın.
1: Bravo Emin. Bulduk.
0: Ama buraya kim getirmiş olabilir?
1: Belki kalemi alan kişi buraya sakladı.
2: Belki de küçük bir çocuktu. Oyun olsun diye buraya attı.
0: Hadi be. Ağaca Harun zor çıkardı seni. Küçük çocuk nasıl çıksın?
2: Ya arkadaşları yardım ettiyse?
0: Doğru.
1: Ne oldu dedektif Zehra Holmes?
0: Öf uzatma. Dedektifler de insan. Yanılabilir.
2: İşte böyle Hakkı Baba. Takip ederek bulduk kalemi.
4: Aferin çocuklar. Tebrik ederim sizi.
0: Kalemin bulunmasında benim payım daha büyük tabii.
1: Tabii ki. Güneş gözlüğü ve mercek olmasaydı hayatta bulamazdık kalemi.
2: Ama kalemi ağacın üstüne kimin koyduğu hakkında fikrimiz yok.
4: Bizim var. Değil mi Fatma?
5: Evet.
2: Nasıl yani?
4: Kalemi alanı bulduk.
6: Buldunuz mu?
5: Evet çocuklar. Siz buradan çıktıktan sonra Hakkı Baba kitap okumaya ve notlar almaya başladı. Kalemi bulamayınca ben de Hakkı Baba'ya yeni bir kalem getirdim. Fakat tam o esnada bir şey gelip kalemi elimizden aldı.

0: İşte böyle çocuklar. Kalemi bir karga elimizden alıp gitti.
1: Vay be!
2: Muhtemelen benim odama da aynı karga bir şekilde girip kalemi almış olmalı.
0: Bu kalemin ağacın üstünde olmasını açıklıyor.
1: Aynen.
3: Aslında anlamıştım onu ben.
1: Hadi be!
4: Emin?
0: Efendim Fatma abla.
4: Ben başta senden şüphelenmiştim. Hakkı babaya senin almış olabileceğini söylemiştim. Özür dilerim.
0: Önemli değil Fatma abla. Herkesin aklına gelebilirdi.
4: Ama emin olmadan söylememem gerekirdi. Hakkını helal et.
0: Helal olsun.
4: Allah razı olsun.
2: Şimdi ne yapıyoruz?
1: Çay içiyoruz.
2: Evet, çay içiyoruz. Çaylar benden.
4: Yo, bu kez benden Hakkı Baba. Gönül almam lazım.
2: Peki, senden olsun bakalım.
1: Ben gazoz içsem olur mu?

0: Selamun aleyküm.
1: Sayış maça parmağı geliyor. Oo, piti piti.
2: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
1: Ha?
2: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: Anne ve babamızı üzmeyelim.
1: Hayırlı sabahlar Fikri.
2: Sana da hayırlı sabahlar. Hazır mısın? Gidiyor muyuz?
1: Gidiyoruz tabii. Maç çoktan başlamış. Birazdan her yere çekirdek atarlar.
2: Ne maçı? Ne çekirdeği Zikri?
1: Yahu bugün derbi maç var ya. Her yere bir sürü çekirdek saçılır. Biz de gider afiyetle yeriz. Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
2: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim. Hatta sen de gelecektin.
2: Alışverişten sonra da babanın bahçeyi düzenlemesine yardım edecektik.
1: Doğru. Ama bunları söylediğimizde maçı olduğunu bilmiyorduk ki. Biz bu işleri halledene kadar sabah olur. Bütün çekirdekleri başka kuşlar yer. Hatta karıncalar kabuklarını bile toplayıp yuvasına götürür. Biz

0: tanecik bile bulamayız.
1: Mesela annen sana yarın gel çok güzel bir ballı kraken yapacağım dese.
0: Ah keşke.
1: Sonra sen ballı krakeri yemeye gitsen ama annen başka zamana ertelediğini söylese.
0: Çok üzülürüm çok.
1: O zaman sen de sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı?

0: Bugün izinli.
1: Doğru. Peki. Anneciğim, babacığım, bütün kuşlar bir güzel çekirdek yerken biz buracıkta mı kalalım desek? Belki siz gidin biz hallederiz derler.
2: Zikri, duygu sömürüsü mü yapacağız? Bu hiç olmaz.
1: Of, ne yapacağız peki?
2: Karar vereceğiz Zikri. Bolca çekirdek yemek mi? Anne ve babamıza verdiğimiz sözü tutmak mı?
1: Anne ve babamı üzmeyi hiç istemiyorum. Ama stadyumda yerlere saçılan çekirdekleri kaçırmak da istemiyorum. Bazen güzel gelir bir tutam çekirdek. Ama anne ve baba her şeyden önce gerek. En son isteyeceğimiz şeydir anne babamızı üzmek. Söz verdiysek tutalım, güzel gelse de gezmek.
2: Doğru kararı vereceğini biliyordum arkadaşım.
3: Ay, aman, amma yoruldum. Arkadaşlar, şu ay çekirdeğini size versem alır mısınız?
1: Almaz, olur muyuz hiç, ama neden bize vereceksin?
3: Ben bunu buldum. Üzerindekilerin bir kısmını bir güzel yedim. Sonra kalanlar ziyan olmasın diye eve götüreyim dedim. Ama çok yoruldum. Kalanını da siz yemek isterseniz paylaşmış oluruz.
1: Çok teşekkürler Mesut.
3: Hadi, Allah'a emanet.
2: Gördün mü Zikri? Bak, nasibin ayağına geldi.
1: Vallahi öyle oldu. Doğru kararı verdik, bolca nasiplendik.
2: Demek ki neymiş? Anne ve babamızı üzmezsek mükafatını er geç alırmışız.
4: Anne ve babamızı üzmeyelim.

0: Gökte ne var? Gök boncuğu. Yerde ne var? Yer boncuğu. Dalda ne var? Elmacık. Babanın adı ne? Yusufçuk. Annenin adı ne? Fatmacık. Kaldır beni hoppacık.
1: Bak kalktım bile.
0: Ayşe, bugün sana çok eğlenceli bir hikaye anlatacağım.
1: Öyle mi?
0: Bilmeceyi sever misin?
1: Hem de çok.
0: O halde anlatmaya başlıyorum. Üzerinden güneşin eksik olmadığı bir ormanda hayvanlar huzur içinde yaşarmış. Onların en büyük eğlencesi bilmece sormakmış. Ayrıca burada hiçbir hayvanın açmayı başaramadığı bir de kapı varmış.
1: Bu kapının anahtarı yok muymuş?
0: Varmış ama yine de kimsecikler onu açmayı başaramıyormuş.
1: Bak, ben bu anahtarı kullanarak kapıyı kilitliyorum. Sen de gördün değil mi? Açılmıyor işte. Şimdi de anahtarı çeviriyorum.
0: Ama o kapının anahtarı senin odanın anahtarı gibi değilmiş ki.

0: O kapı bilmeceyle açılıyormuş.
1: Ne? Bilmeceyle mi açılıyormuş?
0: Evet. O kapıdan geçmek isteyenler kapının soracağı bilmecelerin cevabını bilmek durumundaymış. Üç kilitten oluşan bu kapıdan geçmek ancak bu şekilde mümkün oluyormuş.
1: Peki bu kapının ardında ne varmış?
0: Hayvanlar hazine olduğunu düşünüyorlarmış.
1: Hazine mi? Hazine de ne demek? Ben bilmiyorum ki.
0: Değerli eşyaların saklandığı yere hazine deriz.
1: Çok merak ettim. Acaba kapının arkasında nasıl bir hazine varmış?
0: Madem merak ediyorsun, öyleyse ben de anlatmaya devam ediyorum. Bu ormandaki hayvanlar sırayla kapının karşısına geçip onun sorduğu bilmecelere cevap vermeye çalışmışlar. Fakat hiçbiri de başarılı olamamış. Koca ormanda gizemli kapının yanına gitmeyen sadece yaşlı bir kaplumbağa kalmış.
1: O kaplumbağa çok mu yaşlıymış?
0: 100 yaşında falan varmış.
1: Dedemden bile büyük mü yani?
0: Evet.
1: Peki o kaplumbağa kapının yanına niçin gitmemiş?
0: Çünkü kaplumbağalar çok yavaş hareket eden hayvanlardır. Üstelik bu kaplumbağa da oldukça yaşlıymış. O yüzden onca yolu günlerce yürümek istemiyormuş. Ama gizemli kapının ardında ne olduğunu merak eden hayvanlar onu da kapının yanına getirmeye karar vermişler.
1: Peki bunu nasıl yapmışlar?
0: Kaplumbağayı koca bir ayının sırtına yükleyip kapının karşısına getirmişler. Sonra da merakla beklemeye başlamışlar. Yaşlı kaplumbağa, ey gizemli kapı, gizemli kapı, bana soracak hiç bilmecen kalmadı mı? Deyince kapı konuşmaya başlamış.
1: Gizemli kapı ne demiş? Hadi söylesene, ne demiş?
2: Hazırsan ilk bilmecemi soruyorum.
0: Demiş. Kaplumbağa da hazırım deyince gizemli kapı ilk bilmeceyi sormuş.
2: Şimdi baksan kat kat, gece olur pat pat.
1: Yaşlı kaplumbağa ne cevap vermiş?
0: Bu bilmecenin cevabı lahanadır. Lahanayı da pek severim demiş. Hayvanlar yaşlı kaplumbağayı sevinçle alkışlamışlar ve acaba sırada nasıl bir bilmece var diye beklemeye koyulmuşlar. Gizemli kapı,
2: evet bildin, doğru cevap lahanaydı
0: demiş.
1: Peki gizemli kapının sorduğu ikinci bilmece neymiş?
0: Gizemli kapının ikinci bilmecesi de şuymuş.
2: Bir küçücük fil taşı dolanır dağ taşı.
1: Aa, ben bunu biliyorum. Göz.
0: Tebrikler, bildin. Cevap gözmüş.
1: Sıra gelmiş sonuncu bilmeceye. Ay, çok heyecanlandım.
0: Hayvanlar da tıpkı senin gibi heyecanla bekliyormuş. Gizemli kapı,
2: hazırsan son bilmeceye geçiyorum
0: demiş. Yaşlı kaplumbağa da hazırım deyince,
1: evet deyince
0: şöyle bir bilmece gelmiş.
2: Bir nedir, beş nedir, Kabe'deki taş nedir?
1: Son bilmece de çok zormuş. Yaşlı kaplumbağa bunu bilememiştir herhalde.
0: Bilmez olur mu hiç? Bilmiş fakat biraz düşündükten sonra cevabı vermiş.
1: Hadi söylesene, ne demiş?
0: Yaşlı kaplumbağa şöyle cevap vermiş. Bir Allah'tır, beş namazdır, Kabe'deki taş da Hacer-ül Esved'dir.
1: Ha, evet, ben de annemden duymuştum. Kaplumbağa bunları nereden biliyormuş ki?
0: Çünkü bu kaplumbağa okumayı çok seviyormuş. Tüm bunları da kitaplardan öğrenmiş.
1: Gizemli kapı açılmış mı peki?
0: Evet Ayşe. Hayvanların yıllardır açılmasını bekledikleri kapı usulca açılmaya başlamış. Bütün hayvanlar kapının ardındaki hazineyi görmek için can atıyormuş.
1: Kapı tamamen açıldıktan sonra hazineyi görebilmişler mi?
0: Görmüşler. Ama buldukları hazine hiç de onların beklediği gibi bir şey değilmiş.
1: Peki bu nasıl bir şeymiş?
0: Kapının ardında büyükçe bir kaya ve o kayanın üstünde bir de mektup zarfı varmış. Bir serçe uçarak o kayanın üstüne konmuş ve zarfı gagasıyla alıp yaşlı kaplumbağaya vermiş. Yaşlı kaplumbağa bu zarfı özenle açınca içinden bir kağıt çıkmış. Şimdi de hayvanlar o kağıtta ne yazdığını merak etmeye başlamış.
1: O kağıtta ne yazıyormuş ki?
0: O kağıtta şu cümle yazıyormuş. Bilgi en faydalı hazinedir.
1: Aa, çok güzel.
0: Çok güzel ya. O günden sonra hayvanlar bilginin peşine düşmüşler ve ormanda

0: resimlerle dolu, neşeli ve bir o kadar da eğlenceli kitaplarla bir kütüphane kurmuşlar.
1: Burnuma çok güzel kokular geliyor.
0: Benim de. Anlaşılan bu güzel kokular mutfaktan geliyor.
1: Annem kahvaltı sofrasını hazırlamış olmalı.
0: Kahvaltı sofrası da hazine gibidir. Şimdi o sofrada çok lezzetli kahvaltılıklar vardır.
1: Öyleyse bu hazine sofrasına ilk ben gitmek istiyorum.
0: Hayır, önce ben gideceğim.
1: Hiç de bile. Beni geçemezsin ki.

0: 阿赖耶识。
1: Olamaz. Arıyorlar. Gidemem. Gidemem. Yeniden rezil olamam ben.
2: Geldim, geldim.
3: Aa, dostum. Henüz hazırlanmadın mı? Bak bana nasıl olmuşum.
2: Mükemmel görünüyorsun dostum.
3: Hadi, bugün en yakın dostumuz Kılıç Balığı Mutlu'nun en mutlu günü.
2: Yıllar ne çabuk geçti. Yetişkin olduk. Ama o günler dün gibi aklımda.
3: Duygulanmanın sırası değil yengeç. Bugün Mutlu'nun düğünü var. Hadi, onu yalnız bırakamayız.
2: Yo, ben gelemem. Ona mutluluklar dilediğimi söyle.
3: Tabii, hatırladım. Sen korkuyorsun.
1: Hem de çok.
3: Hala vaktimiz var. Öğretmen hanım ve yavru balıklar bize yardımcı olacaktır.
2: Emin misin? Gerçekten bana yardım edebilirler mi?
3: Hadi, bana güven dostum. Bu endişeni bugün yeneceğiz.

0: Yine olmadı.
1: Sarı. Bu olmaz. Bu da. Bu hiç olmaz.
2: Sarı, Tarı nerede?
0: Sarı.
3: İncilerim maşallah. Allah neşenizi artırsın. Ancak Puf'un rengi sarı değil ki. Kıpır ve Lila'nın rengi sarı.
1: Doğru. Şaşırmışız. Aa! Kazu ve yengeç geliyor.
4: Hayırlı günler arkadaşlar.
3: Hayırlı günler Kazu ve yengeç.
1: Yengeç hayırdır? Moralim bozuk gibi. Seni hiç böyle görmedik.
4: Bugün en sevdiğim dostum Kılıç Balığı Mutlu'nun düğünü var. Ama ben gidemiyorum.
5: Neden? Hasta mısın?
4: Turp gibi sağlıklı. Ama sorun şu ki halk oyunları oynamaktan korkuyor. Halay çekmeyi bilmiyorum. Her seferinde ya birinin kuyruğuna basıyorum ya da düşüyorsun.
1: Halay mı? O ne ki?
3: Halay çekmek, çifte telli oynamak, zeybek ve daha fazlası. Bunlar halk oyunları incilerim.
2: Çok eğlenceli.
4: Ben hiçbirini yapamıyorum.
1: Ama sen her işi yapabilen yengeçsin. Bence bunu da öğrenebilirsin.
4: Bu kupa her işi kusursuz yapabilir kupası. Biliyorsunuz kıskacımdan gelmeyen hiçbir iş yoktur. Bu kupayı kazanmakta oldukça zordur ama ben kazanmıştım. Ah, yaparım değil mi?
3: Hep birlikte öğrenmek ister misiniz? Güzel kıyafetlerinizde hepiniz harika görünüyorsunuz. Önce herkes yüzgeçlerini birleştirsin bakalım.
0: Oy, kıskaçların çok sert yengeç.
4: Affedersin dostum.
0: Şimdi oldu.
3: Halaya

0: 3 adım ileri, 1 adım geri. Hadi bakalım, izliyorum sizi.
1: 1, 2, 3.
2: Daha yavaş olmasın yengeç. Yapamıyorum, yapamıyorum.
0: Yapabilirsiniz, yapabilirsiniz.
1: 1, 2, 3 geri, 1 ileri. 1, 2, 3 ileri, 1 geri.
3: 1, 2, 3 geri, 1 ileri. Yapıyorum sanki.
0: Ve yeniden müzikle. Hadi Kaju, salla mendilini.

0: げる。
1: Kaç gündür elektrikler yok. Dondurma bile yiyemiyorum. Çünkü buzdolabı elektrikle çalışıyor.
2: Duyduğuma göre elektrik santralinde fırtına sonrası bir aksama olmuş. İnşallah yakın zamanda düzelir incilerim.
3: Ben mumları ve kandilleri de çok sevdim ama.
1: Hı? Hı?

0: resim yapması çok zor oluyor.
1: O da ne?
2: Beni gölgemden tanımalısınız yavru balıklar.
3: Tabii ki yengeç.
2: Telefonumu şarj edemedim. Elektrik yok malum. Kimseye ulaşamadım. Ama öğrendiğime göre sabah elektrikler gelmiş olacak.
4: Yaşasın!
3: Acaba elektrik nasıl oluşuyor?
2: Güzel soru. Bunu öğrenmek için bir yer biliyorum.
5: Sahi mi?
6: Tabii ya. Enerji Adası.
0: Aa, tamam hatırladım. Babam bir dönem orada çalışmıştı.
6: İncilerim, yarın Enerji Adası'na gidiyoruz. Elektriğin nasıl üretildiğini öğreniyoruz.
4: Yaşasın!

0: Nerede kaldın Sütlaç? Seni beklemekten bütün enerjimiz tükendi.
1: Abartma Kıpır. Enerjin gayet yerinde.
2: Üzgünüm arkadaşlar. Evde rüzgar gülü yaparken dalmışım. Hemen yetiştim.
3: O zaman herkes hazırsa... Enerji Adası'na gidiyoruz.

0: Enerji Adası'na hoş geldiniz yavru balıklar.
1: Hoş bulduk.
2: Yeni işin hayırlı olsun yengeç.
0: Teşekkürler puf puf balık. Hey Sütaç, o rüzgar gülü mü?
3: Evet, kendi yüzgeçlerimle yaptım.
0: O zaman şu tepeye bakın.
1: Kocaman rüzgar gülleri.
4: Bunlar ne işe yarıyor?
0: Fazla yaklaşmasam daha iyi olurdu. Rüzgar gülleri rüzgar sayesinde döner ve enerji açığa çıkar.
5: Böylece bu enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürüp kullanırız.
6: Şuraya bakın.
4: Ne kadar hızlı akıyor.
0: Temiz enerji.
3: Temiz enerji nedir öğretmenim?
5: Tıpkı rüzgar gücüyle olduğu gibi su gücüyle de elektrik üretilir incilerim. Ve çevreye zarar vermediği için bu üretim şekline temiz enerji denir.
4: Şu altın renkli camlara da bakın.
3: Güneş vuruyor camlara.
0: Ve bir temiz enerji daha. Güneş enerjisi de elektrik üretiminde kullanılır.
1: Ve çevreye zarar vermez.
5: Aferin incilerim. Hemen anladınız. Elektrik günlük yaşamımızda önemlidir. Onun sayesinde aydınlanırız. Televizyon izleriz. Aletlerimizi şarj ederiz.
3: Rüzgar gülü, rüzgar gülü. Nasıl da dönüyordu?

0: Bize de rüzgar gülü yapmayı öğretsene.
1: Hayır, bu bir sır.
2: Sizler hadi, hadi, hadi.
3: Ah, gençlik, ah.
4: Elektrik hayatımızı kolaylaştırır. Ancak elektrik kullanımında dikkatli davranmalıyız. Böylece zarar görmeyiz. Anlaştık mı incilerim?

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: bera.
1: Yardımlaşmak ne güzel. Ayla ile Bera bu hafta evlerinin bahçelerinde zaman geçirmekteydiler. Bu akşam dedeleri ve babaannesi onları ziyarete gelecekti. Bu yüzden çok heyecanlı ve mutluydular. Ayla elinde tuttuğu bir kağıt parçasına bakıp bakıp bir şeyler tekrarlarken, Bera ise elindeki abaküsle boncukları sağa sola kaydırıp toplama işlemi yapmaya çalışıyordu.
2: Ama hep karıştırıyorum, hep karıştırıyorum.
1: Ayla bir anda kardeşinin sesiyle irkilmişti ve kafası karıştı. Bera'ya doğru baktı.
3: Bera ne oldu? Korkuttun beni,
1: dedi.
2: Aa, fark etmemişim Ayla, özür dilerim. Ama bu sayıları ezberlemek ve toplama işlemi beni çok zorluyor.
3: Neden Bera? Karıştırıyor musun yoksa?
1: Bera hafif utanmış şekilde gökyüzüne bakarak...
2: Biraz,
1: dedi. Ayla elindeki kağıdı yana doğru koydu ve Bera'nın yanına gitti. Kardeşine yardım etmek istiyordu. Ayla işaret parmağını düşünceli şekilde çenesine götürdü ve içinden mırıldanmaya, ardından sağ ayağını ritim tutarcasına yere vurmaya başladı. Bera ise bu sırada Ayla'ya şaşkın gözlerle bakıyor, kardeşinin ne yaptığını anlamaya çalışıyordu.

0: O sırada rengarenk bir kelebek uçarak Ayla'nın kafasına kondu. Kafasındaki kelebeği görünce gözleri büyüdü ve...
1: Buldum!
0: Diye bağırdı bir anda Ayla.
1: Ayla, ödümü patlattın!
0: Dedi Bera.
1: Ne buldun, hadi anlat bana da.
0: Ayla kardeşine gülümseyerek baktı ve küçük bir ricası olduğunu söyledi. Bera da kabul etti. Ricasının ne olduğunu söylemesini istedi.
2: Akşama dedemler geldiğinde sen de bana yardım edeceksin, tamam mı Bera?
0: Diye sordu. Bera kardeşinin isteğini kabul etti. Hiçbir şey de sormadı. Ayla koşarak Bera'nın futbol topunu getirdi. Bera şaşkın bir ses tonuyla
1: "Şimdi futbol zamanı değil Ayla."
0: dedi kardeşine.
2: "Hayır hayır, tam da şimdi zamanı Bera."
0: diyerek futbol topunu kardeşine uzattı Ayla.
2: "Al hadi, sektir bakalım topu."
0: dedi. Ardından Bera topu alarak sektirmeye başladı. Ayla saymaya başladı.
2: 1, 2, 3, 4, 5, hop kaçtı.
0: Ayla koşarak topu geri getirdi.
2: Şimdi en baştan başlıyoruz Bera. Önce topu 2 kez sağ bacağınla sektir,
0: dedi. Ayla kendine göre bir yöntem bulmuştu. Bera topu aldı, 2 kez sağ bacağıyla sektirdi ve durdu.
2: Güzel, kaç kez sektirdin?
0: Diye sordu.
1: 2.
2: Tamam, şimdi de sol bacağınla sektir hadi.
0: Bera bu sefer de sol bacağıyla topu 2 kez sektirdi ve durdu.
2: Güzel, şimdi kaç kez sektirdin Bera?
0: Bera cevap verdi.
1: 2 kez.
0: Ayla devam etti.
2: Yani 2 sağ, 2 sol. Ne eder? Toplamı söyle.
0: Bera direkt cevabı söyledi.
1: 4.
2: Hadi şimdi 3 kez sektir,
0: dedi Ayla. Bera ne yaptığının farkına varmıştı. Topu yeniden aldı. Önce sağ bacağıyla 3, sonra sol bacağıyla 3 kez sektirdi. Durup Ayla'ya baktı.
2: Kaç kez sektirdin?
0: Diye sordu Ayla. Bera sağ elini havaya kaldırarak 3 parmak işareti yaptı. Ardından sol elini havaya kaldırdı. 3 parmak işaretini tekrarladı.
1: 3 sağdan, 3 soldan, yani 6.
0: Dedi Bera büyük bir heyecanla. Bu durum Bera'nın çok hoşuna gitti ve topu sektirmeye kaldığı yerden devam etti.
1: Sağ, 1, 2, 3, 4. Sol, 1, 2, 3, 4,
0: dedi.
2: Kaç etti Bera?
0: Diye sordu Ayla. Bera tek nefeste
1: 8
0: diye bağırdı.
1: Allah'ım sana şükürler olsun. Artık sayıları toplayabiliyorum. Sen beni ve kardeşimi koru. Ha be de annemi babamı da.
0: Ayla araya girdi.
2: Şşş, dedemle babaannemi de.
0: Bera.
1: Evet evet, onları da. Amin,
0: dedi. Ellerini yüzüne götürdü.
3: Çocuklar çok mutlu görünüyordu.

0: Birazdan
1: "Geliyoruz anneciğim,
2: geliyoruz anneciğim"
0: diye bağırdılar. Bera önden yürürken Ayla bir anda onu durdurdu.
2: "Şuraya bak Bera,"
0: dedi ilerideki çukuru göstererek.
1: "Burası neden çukur olmuş?"
0: diye sordu kardeşine Bera. Ayla da bilmiyordu.
2: "Bu çukuru hemen kapatmamız lazım. Allah korusun içine düşebiliriz ya da bir hayvan da içine düşebilir,"
0: dedi.
1: "Peki ne yapacağız Ayla?"
0: diye sordu Bera. Yapılması gereken yerdeki kapağın kaldırılarak çukurun üzerine kapanmasıydı. Fakat kapak çocukların taşıyabileceğinden daha ağır görünüyordu.
2: "Hadi kapağı kaldırıp üzerine kapatalım,"
0: dedi Ayla. İkisi birden kapağı kaldırmaya çalıştı. Fakat kapak çok ağırdı. Ne yaptılarsa olmadı. Biraz düşünmek ve dinlenmek için mola verdiler.
2: "Başka bir yol bulalım Bera,"
0: dedi Ayla.
1: "Buldum,"
0: diye sıçradı yerinden Bera.
1: "Şöyle uzunca bir tahta olsa kapağı daha rahat kaldırabiliriz aslında."
2: "Evet haklısın, bir kaldıraç gibi."
0: Ayla ve Bera hemen tahtayı kullanarak kapağı kaldırmaya çalıştılar. Fakat eksik bir şeyler vardı.
2: "Tamam ama kaldıraçta tahtayı destekleyeceğimiz bir parça daha olmalı. Tam şu araya koymalıyız ki yerinden daha kolay oynatabilelim."
1: "Evet haklısın, o parça eksik."
0: Ayla ve Bera hızlıca diğer tahta parçasını da kapağın altına destek olarak koyarlar.
1: "Üç dediğimle kaldırıyoruz,"
0: dedi Bera.
2: "Tamam hazırım,"
0: diye destekledi Ayla. Tüm güçlerini verdiler. Tahtayla kapağı kaldırdılar ve yuvarlayarak çukurun üzerini kapattılar.
1: "Neden telaşlandın Ayla?"
0: diye sordu. Ayla da dedesinin verdiği görevi yerine getiremediğini anlattı. Ayla'nın dedesi geçen hafta bir sonraki akşam yemeğinde sofra duasını ezberlemesini istemişti. Fakat Ayla bu yeni duayı bir türlü ezberleyememişti. Bera durumu anlayınca hemen kardeşine yardım etti. Birkaç kez duayı tekrar ettirdikten sonra içeriye girdiler. Ona heyecanlanır ya da duayı unutursa yanından fısıldayacağını söyledi. Bu bir nebze olsun Ayla'yı rahatlatmıştı. Dedeleri,
3: "Benim güzel torunlarım, bir haftada ne kadar da büyümüşsünüz,"
0: dedi. Bera,
1: "Yolculuk nasıl geçti dedeciğim?"
0: diye sordu. Dede,
3: "Çok güzeldi çocuklar, eski dostlarımızı ziyaret ettik."
0: Bera,
1: "Çok sevindim dedeciğim. Dede biliyor musun, bugün sayıları toplamayı öğrendim. Üstelik Ayla da bana yardım etti. Onun sayesinde artık sayılarla aram daha iyi,"
0: diye ekledi. Bu sohbet yerini tatlı gülümsemelere bıraktı. Sonrasında dedeleri Ayla'ya seslenerek,
3: "Güzel kızım, bugün sofra duamızı sen yapmak ister misin?"
0: diye sordu. Ayla panik oldu, yutkunarak Bera'ya bakıyordu. Ayla dua etmeye başladı.
2: "Bismillahirrahmanirrahim. Ey Rabbimiz, sana tertemiz duygularla eksilmeyip artan, huzurundan geri çevrilmeyip kabul eden sayısızı,"
0: dedi ve duraksadı. Bera onun durduğunu görünce hemen kardeşine fısıldayarak duanın kalanını hatırlattı.
1: "Hamd ile hamd ederiz."
0: Hep bir ağızdan amin dendi. Afiyetle yemekler yendi. Ve sonrasında dedeleri,
3: "Şükretmek insan için çok değerlidir. Sahip olduğumuz her şey için Allah'a şükretmeliyiz çocuklar,"
0: dedi. Tatlı tebessümler ve gülüşmeler eşliğinde akıp geçti zaman. Akşam olmuştu. Yıldızlar gökyüzünde ışıl ışıl parlarken, odalarında, yataklarında yatarken Ayla ile Bera geçirdikleri bu güzel gün için Allah'a şükrettiler ve bunu bir şiirle süslediler. Bugün sayılarla eğlendik, hem topladık hem de öğrendik. Biraz da top sektirdik, kuşlarla dans ettik. Bugün bir çukur gördük, kimse düşsün istemedik. Güçlerimizi birleştirdik, üstünü kapatıp tehlikeyi bitirdik. Dedemiz babaannemiz geldi, birlikte yemek yedik. Yemekler için Allah'a şükrettik, sofra duasını öğrendik. güzel bir günün

Ardından biz dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya. Onlar yardımlaşmanın değerini, birbirlerine vermiş oldukları desteği düşünerek uykuya dalsınlar. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel. Hey hey hey.
3: Garip abi.
0: Hay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan

0: Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç.
1: Dört de artık be adam, dört de.
0: He, o kim?
1: Anlaşıldı. Artık sana üçten sonrasını da öğretmek lazım.
0: Ne güzel olur be Hacivat. Kaldım üçte.
1: Ben de uyumak için koyun sayardım ama koca ahırı tek seferde sayardım. Senin koyunlar üçüncüde çite takılıyor.
0: Yok be Hacı Cavcav. Karınca sayıyorum ben.
1: Karınca mı? Ne karıncası?
0: Bildiğin karınca işte.
1: Bu ne be?
0: Karınca ağacı.
1: Hakikaten karınca ağacı bu Karagöz.
0: Dedim ben.
1: Hayatımda gördüğüm en güzel şey olabilir.
0: Benim de.
1: Yahu bunlar saymakla biter mi? Buna neredeyse benim bile ilmim yetmez. Kalkmışsın şu halinle 10.100.000.000 karıncayı saymaya çalışıyorsun.
0: Kaç kaç?
1: 10.100.000.100. Aman birçok işte.
0: Her neyse. Ben bu ağacı çok sevdim Hacivat.
1: Ben de.
0: Bu adamın bakışı bakış değil. Belli ki benim karınca meyvelerimi toplamak için plan yapıyor.
1: Bu adam bu güzelim ağacı telef eder. Ne anlar zarafetten, güzellikten.

0: İyisi mi? Hemen gidip bir sepet bulayım. Ondan önce meyveleri toplayayım.
1: Karagöz meyvelere niyetlenmeden buraya bir gösteri salonu kurayım. Adam başı 5 akçeye izletirim ben bunu. Kim olsa izlemek ister. Birkaç sandalye ve 1 sahne perdesi işimi görür.
0: Ne düşünüyorsun Hacivat?
1: Hiç. Sen diyorum. Oturup saymaya devam et. Benim biraz işim var.
0: Canım, ne var şu kasalardan birini bana versen?
2: Olmaz efendi, olmaz.
0: Hem bana bir kasa verirsen sana öyle bir meyve getireceğim ki satarsan köşeyi dönersin.
2: Neymiş o meyve?
0: Karınca meyvesi.
2: Git işine efendi. Ben de dinliyorum akla yatkın bir şey anlatacak diye.
0: Akla yatkınmış. Senin aklın yatmış kalkmıyor. Hıh.
2: Tövbe estağfurullah.
1: Selamun aleyküm Manav Bey kardeşim.
2: Aleyküm selam efendi. Ne lazımdı?
1: Sandalye.
2: Ne sandalyesi?
1: Mama sandalyesi olacak değil ya. Normal sandalye işte.
2: Nasıl yani?
1: Şunun gibi mesela.
2: İstemez yahu, istemez. Gidin işinize.
1: İyi be. Sana bilet satmayacağım. Görürsün sen.
2: Satmazsan satma. Tövbe estağfurullah. Birisi kasa ister, birisi sandalye. Meyve sebze alana hasret kaldık.
0: Ne yapsam? Nereden bulsam? Aman! Bu da ne? Yorgunluk yetmezmiş gibi bir de şu tahtalar çıktı. Aman tahta! Canım tahta! Ne işin var bu güzergahta? Uy! Şimdi ben seni ne yapayım ha? Ne yapayım? Odun diye ateşe mi atayım yoksa senden... Kasa mı yapayım? Tabii ya! Neden yapmayayım? Çivim de var, çekicim de. Testerem de var, elim de. Aklım da var, neşem de. Aman da aman! Oy oy oy!
1: Ha? Bunları kim koydu buraya? Kenara çekeyim de kimsenin ayağına batmasın. Hem sünnettir. Yoldaki engelleri kaldırmak lazım ki kimsenin bir yerine batmasın. Şuraya atayım en iyisi. Aslında yorgun olmasam bunlarla çok güzel şey yapılır. Şey, sandalye. Evet evet, sandalye. Neden aklıma daha önce gelmedi? İşte bu. Bak hele şuna. Karınca gibi hızlı çalışıyor. Ne var baksam ne yaptığına?
0: Sen işine bak Hacivat. Benim ne yaptığım seni ilgilendirmez.
1: Ama ben çok yavaş çalışıyorum. Hatta neredeyse hiç çalışmamışım. Neredeyse bile fazla. Bildiğin hiç. Koca bir hiç.
0: Bana ne?
1: Canım kara gözlüm. Hem çekici, hem tahtayı, hem de çiviyi tutamıyorum. Ne var 2 çekişte şu tahtaya vursan? Vay! Şuraya da vur. Şuraya da. Anam! Elim, elim, elim. Benim güzel elim. Benim tatlı elim. Benim kıymetli elim. Ne yaptın Karagöz? Ne yaptın? Ben şimdi nasıl mektup yazarım? Nasıl kalem tutarım?
0: Amma yaygara yaptın. Ne işin var tahtayla çiviyle o zaman? Gidip mektup yazsaydın.
1: Vay vay vay. Demek kasa yaptın kendine.
0: Ne yaptıysam yaptım. Sana ne?
1: Seni uyanık seni. Karınca meyvelerini toplayacak. O toplarsa ben nasıl gösteri yapacağım peki?
3: Vay. Hacivat Efendi, ne yapıyorsun?
1: Asıl soru, ne yapamıyorum?
4: Nasıl yani?
1: Şu tahtalardan sandalye yapmaya çalışıyorum ama nafile. Gerçi artık yapsam ne fayda? Karagöz gitti meyveleri toplamaya.
3: Yahu ne sandalyesi, ne meyvesi, ne tahtası. Ne diyorsun be Adem?
2: Yok bir şey.
4: Derdini söylemeyen derman bulamaz Hacivat.
3: De bakalım derdin ne?
1: Siz marangozluktan anlar mısınız?
3: Evet.
1: Ne oldu yahu?
3: Ben marangozluğun Kundak'ta okulunu okudum. Beşik'te öğrendim. Sokakta ustalığına geçtim.
4: Buraya da medreseden geldi. Marangozlara ders veriyordu.
3: Hey!
1: Tamam Bekir Efendi, tamam. Sen ne diyorsan o. Al bakalım. Yap bana birkaç sandalye de görelim.
3: Bana göre mi yapayım, Beberu'ya göre mi?
1: Sana göre.
3: O kadar büyüğüne bu tahtalar yetmez.
1: O zaman Beberu'ya göre.
3: O kadar küçüğü de iş görmez.
1: Bana göre yap o zaman.
3: Konuşarak çok oyalandık Hacivat. Benim vaktim doldu. Hadi bana eyvallah.
4: Tuzsuz yoksa ben de yokum. Ben zaten küçüğüm. Yok sayılırım.

0: Selamun aleyküm Karagözüm.
1: Aleyküm selam Hacivat.
0: Ne olmuş buna böyle?
1: Ben de şaşırmıştım. Geçer birazdan.
0: İyi de bu karınca ağacı değil miydi?
1: Değilmiş.
0: Neymiş ya?
1: Görmüyor musun? Elma ağacıymış.
0: Yapma ya. İyi de basit bir elma ağacını kim izlemek ister ki? Bizim gösteri işi yattı.
1: Gösteri mi?
2: Vay uyanık vay.
1: Demek ben meyveleri toplamayacak olsam gösteri düzenleyecektim.
0: Bana uyanık diyene bak hele. Demek ağaç aslına dönmese tüm meyveleri toplayacaktın.
1: Evet. Neden toplamayayım? Önce ben gördüm.
0: Sen ağacın gövdesini gördün. Meyveleri ilk ben gösterdim.
1: Nasıl? Öncelik benim.
0: Hayır benim.
3: Selamun aleyküm ağalar.
1: Aleyküm,
0: aleyküm selam.
3: Ooo ağaç normale dönmüş elhamdülillah.
1: Nasıl yani? Haberin var mıydı?
3: O nasıl söz Karagöz? Ben ilaçladım zaten ağacı. Bu iş görür. Zavallı ağaç. Kurumak üzereydi.
0: Sen mi?
2: Aman Allah'ım. Yoksa zavallı karıncalar.
3: Korkma yahu. Hiçbiri zarar görmedi. Hayvana kıyılır mı Karagöz?
0: Nasıl yaptın öyleyse?
3: Bu ilaç karıncaları ağaçtan uzaklaştıran cinsten. Böylece hem karıncaları uzaklaştırdık hem de ağacı kurtardık çok şükür.
1: Ah, ben de sandım ki.
3: Peki siz ne yapıyordunuz burada?
1: Sorma Çelebi Efendi. Biz açgözlülüğümüze yenildik.
0: Evet, aklımıza ağacın zor durumda olduğu gelmedi. Nasıl para kazanırız onun derdine düştük. Üstelik birbirimiz hakkında zanda bulunduk.
1: Zan mı? Ne zan mı? Zan filan yapmadım ben.
0: Zan değil gözüm. Zan. Zannetmek gibi.
1: Ha, niyetlerimizi kötü zannettik.
0: Ha, tam da öyle.
3: Neyse, anladınız ya hatanızı. Önemli olan o.
1: Anladık çok şükür.
3: İyi madem. Hadi bana müsaade.
0: Biz de gidelim yavaş yavaş. Ağaççık biraz dinlensin.
1: Evet, yorulmuştur. O kadar karıncayı misafir etmek kolay mı?

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha, bu imkansız.
0: Görürsün, başaracağım.
1: Baba!
2: Ha, dur Lemi.
0: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o asılığa götüreceğim. Ben şu anda babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
3: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.
4: İşte bu kadar daha lazım.
5: Ama burada hiç para yok ki.
4: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
6: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
5: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin, sonra sorular sorulacak.
6: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
4: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
6: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
4: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Hücum da çok iyiler. Defansı güçlendirmemiz lazım.
1: Peki hücum ne olacak?
2: Hücum çalışmaya gerek yok. Topu kaleye doğru atsın yeter. Top dışarı gidecek olsa da Aziz onu içeri alır.
1: Öyle demeyin çocuklar. O da gol yiyince üzülüyordur.
0: Benim gönlüm merhamet dolu güzel arkadaşım. Bu sadece bir oyun. Takılıyoruz işte.
1: Hadi bakalım. Şu işleri hemen bitirelim.
3: Hayırdır? Bu ne yumurta aşkı?
1: Yumurta aşkı değil, yumburlap aşkı. Bir an önce çalışmaya başlamazsak sıradaki maçı da kaybedeceğiz.
2: Ondan sonra da yumburlap oyuncusu değil, yumurta toplayıcısı oluruz.
0: Evet.
1: Önce bizim yumurtaları satın. Daha antrenman yapacağız.
0: Merak etmeyin, hallederiz.
4: Ver bakalım yeğenim şuradan bir koli yumurta.
1: Amcacığım bozuk yok muydu? Nasıl bozacağız şimdi biz bunu?
4: Bir koşu bakkala gidip bozdum.
1: Bir koşu mu? Ben hemen hallederim. Alayım. Hı?
5: Delikanlı, bunların son kullanma tarihi ne zaman?
1: Son kullanma tarihi...

0: Bilmem, daha bu sabah topladık.
1: Nereden bileyim bu sabah topladığınızı?
0: İnanmazsanız Cemil'e sorun.
1: Neyse neyse, içeriğini de yazmamışsınız.
0: Yazayım isterseniz.
1: Ne yazdın?

0: Cemil abi, bu yumurtanın özelliği ne? Bu yumurta protein kaynağıdır teyzeciğim.
1: İyi tamam, ver bir tane.
2: Koli mi?
1: Yok, tane.
2: Teyzeye bak, 10 kolilik sordu, 1 tane aldı.
0: Ne oldu çocuklar? Niye üzgün duruyorsunuz? Yumurtaları bitiremedik anne. Antrenmana gidemiyoruz. Hadi gidin siz. Ben satarım bunları.
2: Yaşasın!
3: Her gün 10 kilometre ara vermeden koşmalısınız. Böylece maç sonuna kadar aktif olabilirsiniz. Sorusu olan var mı? Hı? Hı? Hı? Aferin. Demek ki anladınız. Hadi kalkın. Şimdi antrenmana başlayalım. Size söylüyorum. Kalkın hemen. Ben bu işi biliyorum. Bir emrimle nasıl da koştular.
0: Geçen hafta burada siz antrenman yapmıştınız.
4: Bu hafta sıra bizde.
5: Olmaz. Bizim de eksiklerimiz var. Yani benim daha çok.
0: Evet. Bizim de çalışmamız gerekiyor. Çalışmayan takımlara ne olduğunu gördük. İkimiz de çalışsak olmaz mı?
6: Olmaz.
0: O zaman Osman Hoca'ya gidelim. O bize hakemlik yapsın.
3: Hı? Zaten hakem değil mi?
0: Ara bulucu olsun anlamında.
7: Evet. Vefa haklı. Osman Hoca'ya danışalım.
0: Hadi gidelim.
8: Saha çok büyük. Neden yarı yarıya bölüşmüyorsunuz?
0: Ama hocam, o zaman birbirimizin taktiklerini görmüş oluruz.
8: Haklısın. O zaman kimse sahada çalışmayacak.
0: Ne? Aa,
7: nasıl olur ama?
0: Nerede çalışacağız peki?
8: Herkes kendi mahallesinde çalışsın.
0: Evet. Adil bir çözüm bu.
7: Bize de uyar.
0: Hadi Aziz, bu topu yakala.
5: Sorun değil dostum, gönder gelsin.
0: Azıcık zıplasan ne olur sanki.
5: Kolaysa sen zıpla.
4: Evet Aziz, topu takip et.
5: Tamam, gönderin bir tane daha.
0: Böyle olmaz. Hızlı hareket edemiyorsan en azından topun nereye gideceğini kestirmeye çalış.
7: Evet, topun önünde dur bari.
0: Bak, mesela biz Serhat'ın önünü kapattık. Nereden topu atabilir?
5: Sağ taraftan.
0: Evet, o yüzden sağ tarafa o daha topu atmadan geçmelisin.
5: Kolaymış.
0: Nihat, çek şutu.
5: Nasıl yakaladım ama?
0: Yakaladım demek biraz iddialı olur. Defansı güçlendirmemiz lazım. Maça kadar hep defans çalışacağız. Hadi yakala. Evet.
7: Aşağı yumurcalı geçen maçta çok iyi hücum etti.
0: Fırtına gibiydiler maşallah. Hı
7: hı. O yüzden defansı çok güçlendirmeliyiz. Hı hı.
0: Bir şekilde gol atarız. Ama önemli olan gol yememek.
7: Üçlü, dörtlü, gerekirse beşli savunma yapacağız. Hadi başlayalım.
6: Hadi.

0: Kanada'nın mutlu günler sevgili izleyenler. Ben spikeriniz Kasap Kemal.
1: Evet sayın seyirciler, bir yumurcalı derbisinde daha beraberiz. Son maçta kırmızı takım fırtına gibi esti. Evet Şakir, sen ne düşünüyorsun?
2: Bence yumurtaları ucuza satıyoruz. Yemiydi, suyuydu, bir sürü masraf.
1: Uzmanların da kafası karışık. Maçı diyorum Şakir, maçı.
2: Ha, maç. Bence bugün bir sürü gol izleriz. İki taraf da çok güçlü.

0: Sayın seyirciler, ilk yarı 0-0 berabere bitti. İlginç bir ikinci yarı bizi bekliyor.
1: Aferin, defans sorununu çözmüştünüz. Ama karşı takım da çözmüş. Daha güçlü ataklar yapın ama defansına boş bırakma.
2: Hiç mi hücum çalışmadınız?
3: Maalesef. Gerek olmaz diye düşündüm. Ama bu savunmayı aşmamız imkansız.
2: Bakın, iyi dinleyin. Maç boyunca savunmayı aşmaya çalışın. Olmazsa son dakika kaleci dahil hücuma geçin. Unutmayın ama son dakikada. Süre kalırsa karşı atağa geçip onlar da gol atabilir.
3: Tamam, güzel fikir.
0: Evet sayın seyirciler, harika bir ikinci yarı bizi bekliyor. Ya da harika bir defans.
4: Bilemedim şimdi.
5: Kırmızı takım atağa geçti. Mavi takım topu alıyor. Mavi takım atakta. Kırmızı takım topu kapıyor. Nihayet. Maçın da son dakikasına girdik.
0: O da ne? Mavi takım tüm gücüyle atağa geçiyor.
6: Kaleci dahil. Alt kaplı hücum. Pasajarı ilerliyorlar. Maşinilen Burak. Geçen bir pas. Burak şut çekiyor. Asisten inanılmaz bir kurtarış. Çelil topu havada yakalıyor bir.
7: Bu kadar cezalete gerek yok canım.
3: Asis topu at hemen.
7: Topu. Ne topu? Gol burada.
8: Son dakikada aldığınız risk çok iyiydi. Tebrik ederim.
3: O kadar iyi olsaydı son saniye golü yemezdik.
9: Hı hı. Evet, harika bir goldü. Tebrik ederiz.
10: Hayatta başarılı olmak istiyorsanız dengeyi korumayı bileceksiniz. Her işinizde, her davranışınızda dengeli olacaksınız. Sadece savunmaya değil, hücuma da çalışmanız gerekirdi.
11: Hayırdır Aziz? Bu ne acele?
8: Maçta yorulduk, mideyi boşalttık hocam. Şimdi yemek yiyip dengeyi sağlama zamanı.

0: Mercan ya, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur.
3: Vücutta

mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Okulu çok özledim.
1: Hemen gidelim.
2: Ceren Hanım, buyurunuz lütfen.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Sizi diğer kapıdan alalım küçük bey.
0: Olur efendim.
2: Eren bey.
0: Miyav.
2: Miyav.
0: Aman şey, tamam. Kedi sesi duydum sandım da.
1: Hadi Eren, geç kalıyorum.
0: Geldim.
2: Miyav.
0: Kesinlikle bir kedi var.
2: Ama nerede? Buralarda görünmüyor. Kaputun içine mi girdi acaba? Bakın burada kim var?
1: Yaşasın.
2: Çenora'ya çıkıştın mı? Aman da aman.
0: Bizim olsun mu lütfen, lütfen.
1: Evet baba, bizim olsun.
3: Hayır.
1: Ama anne.
3: Hayır dedim.
2: Pisi pisi.
0: Neden ama neden?
3: Çünkü o da çok küçük. Muhtemelen şu anda annesi onu arıyordur. Bir anneyi yavrusundan ayıramayız. Onlara karşı merhametli olmalı ve yavrusunu anneye götürmeliyiz.
2: Anneniz haklı çocuklar. Aman da aman. Şimdi bu yavruyu besleyelim. Ardından annesini aramaya çıkalım. Olur mu minnak?
3: Peki çocukların okulu ne olacak Adem Bey?
2: Öğretmene haber verdim bile.
0: Önemli bir işimiz var anne.
1: Çok önemli bir iş anne. Ancak el ele verirsek üstesinden gelebiliriz.
3: İyi tamam. Sadece bu seferlik.
0: Yaşasın.
2: Yaş mamamız vardı. Kim getirir?
0: Ben.
1: Biz
0: geldik.
3: Sakin olun. Korkutacaksınız hayvanı.
2: Namazı kılalım da ikindi gibi kedinin annesini aramaya tekrar çıkarız.
3: Olur tamam. Hem de biraz dinlenmiş oluruz.
1: Anne.
3: Hayırdır çocuklar?
0: Kedicik yok.
1: Salonu görmeniz lazım.
3: İnanmıyorum.
1: Hepsi gerçek anneciğim.
3: İnanıyorum tamam.
0: Minik kedimiz minik değilmiş anne. Her şeyi yapabiliyor. Çok kuvvetli. Yaşasın.
2: Eren, canım oğlum. Yerinde duramıyorsun maşallah.
1: Üstelik görünmez olabiliyor.
3: Nasıl yani?
0: Her yerde fırtına gibi esmiş ama hiçbir yerde yok.
1: Süper kediler görünmez olabilir. Kızarsın sanmıştır belki.
3: Aa, ne saçma. Kızmak mı? Neden kızayım ki? Ağlamak istiyorum şu an.
2: Hemen toparlarız canım benim. Ama önce kediciyi bulalım. Değil mi çocuklar? Gel pisi pisi.

0: Yah bülü bülü bülü.
1: Tatlı kedi.
0: Yah bülü bülü bülü bülü.
2: Bili bili diye tavuk çağrılır oğlum. Ha. Kedimizin peşindeyiz. Pisi pisi de.
0: Çok akıllı baba. Pisi pisi deyince hemen anlar onu aradığımızı. Taktik yapıyorum şu an.
2: Süper taktik.
0: Aa, buranın hali ne?
2: Nasıl düzelecek burası?
1: Olamaz.
3: Hey, ne oluyor orada? Aman Allah'ım.
1: Bunu pisicik yapmış. Olamaz.
0: Kesinlikle. Bakın burada kim var?
1: Demek tüm bu dağınıklığın sebebi sensin küçük adam.
0: Seni gidi Keloğlan seni.
2: Durun çocuklar, kızmayın.
1: Hayır baba, odanın haline baksana.
2: O da felaket durumda ama bunu Keloğlan yapmış olamaz.
3: Kesinlikle haklısın. Tamam, biraz afacan ve hareketli olabilir ama Keloğlan her zaman haklının yanında, kötülerin karşısındadır.
2: Onu hemen masal diyarına göndermeliyiz. Yoksa devler onun yokluğundan istifade ederek kaçabilir.
0: Bu korkunç olur. Biz çok küçüküz.
3: Hemen müdahale ediyorum. Ver bakalım. Tamam, devler de Keloğlan da olması gereken bir yerde.
0: Harikasın anne. Devler artık gelemeyecek.
1: Şengül'üm ve Şüngül'üm burada ama Mengül'üm ortada yok.
0: Yoksa...
2: Aman Allah'ım, Mengül'ümü kurt kaçırmış olmasın.
3: Kesinlikle kurdun işi. Anne keçi yabancılara kapıyı açmayın diye o kadar tembihlemişti halbuki.
1: Benim bildiğim anne keçi Mengül'ümü aramaya gitmiştir. Kurtarmadan da dönmez.
0: Hain kurta gününü bir güzel gösterir.
1: Şengül'ümle Şüngül'ümü güvenilir bir yere kapatıyorum.
2: Biz de anne keçiye yardımcı olmak için etrafa dikkatlice bakınalım.
1: Şengül'üm, Şüngül'üm, Mengül'üm.
2: Sanırım fena halde kandırıldık. Minicik kedinin günahını aldık.
3: Nereden anladın?
2: Bakın ne buldum.
3: Topuz tokam. Yani Mercan kızın saçındaki iğne olmalı.
1: Bakayım. Evet, kesinlikle onun tokası.
0: Tokasını düşürdüğüne göre dev anası kovalamış olmalı.
2: Dev anası mı? Yoksa kediciyi o mu kaçırdı?
1: Sanmam. Onun derdi Mercan kız ve tokası.
3: Bu tokadan hemen kurtulmalıyız.
0: Korkmayın, Süper Eren hepinizi korur. Şimdi tokayı sizden almalıyım.
2: Al bakalım.
0: Şimdi bunu yok etmeliyim. Toka bizde olduğu müddetçe ana dev bizi rahat bırakmayacaktır. Hemen sizden uzaklaştırıyorum.
1: Mercan kız nerelerde acaba?
3: Hadi hemen arayalım.
1: Hop hop hoplayalım. Zıp zıp zıplayalım. Hadi odamızı toplayalım. Hop hop hoplayalım. Zıp zıp zıplayalım.
2: Kara kedi, senin burada ne işin var? Yoksa beyaz kediyi gördün mü? Demek sen de görmedin. Masa bu kadar dağıldığına göre bir not yazmaya çalışmış olmalı.
0: Ama biz kedice bilmiyoruz ki.
3: 3 saatte kedice derslerine katılmalıydık Adem. Fareler gitsin deyip işin içinden çıkmamalıydık.
2: Haklısın canım ama artık çok geç.
1: Yani not işimize yaramaz.
3: Bir işaret bırakmış olmasın. Kedice bilmediğimizi o da biliyor.
2: Etrafa iyice bakalım. Belki de onu gören birileri vardır.
3: Biri var ama ona sormak konusunda pek emin değilim. Kim bilir ne yalanlar uyduracak yine.
4: Yalancı çoban.
2: Her zaman doğruları söyleyecek birine ihtiyacımız var.
3: Aynen. Yalancı çobanın yalanlarıyla zaman kaybetmemeliyiz.
1: Belki bu sefer doğruyu söyler.
0: Ya kandırıkçılığı üstündeyse? Bu rikse giremeyiz.
2: En iyisi onu hemen yerine koymak. Yok. Nerede bu kedi?
3: Namaz kılacaktık bak. Evin hali aklımız başımızdan aldı.
2: Haklısın.
0: Yukarıda değilmiş, aşağı saklanmış.
2: Hoş geldin abla.
5: Hoş geldim Adem. Eve ne oldu böyle?
3: Kucağındaki cengavere sormak lazım.
5: Hadi canım, bu tatlı şey
0: tam
5: mi?
0: Tam bir süper kedi hala. Normalde tatlı görünümlü bir kedi. Ama yalnız kalınca değişim geçirip kahraman oluyor.
3: Kahramanlar evi dağıtmaz oğlum. Toplar. Hadi benim kahramanlarım iş başına.
2: Sonra da anne kediyi bulmaya.

0: Hoca, eş onu normal bir insan gibi yesene mübarek. Aa, bak boğazında duracak şimdi efendim. Bak, kara kaçan da fena acıkmış.
1: Oo, çay demlendi mi çay?
0: Hoca, kara kaçan diyorum canım. Hayvan acıkmış bir bak. Bu arada senin bu sabah bir davan yok muydu bey?
1: Eyvah. Yine unuttuk gördün mü? Kara kaçanım, hemen şehre gitmeliyiz. Eğer bu sefer de gecikirsek padişahtan okkalı bir azar yeriz. Belki de zindanlara bile düşeriz. Hemen gitmeliyiz. Ne olur güzel eşeğim benim. Hadi kara kaçan, padişaha haber uçmadan şu davaya yetişelim. Eğer beni hemen şehre götürürsen sana en sevdiğin şeyi alacağım. Evet, anladın sen onu. Sakızlı muhallebi. Sakızlı muhallebi.

0: Oh, yetiştik neyse. Selamün aleyküm.
1: Aleyküm selam. Hocam biz de az daha gidiyorduk.
0: Doğrudur efendim, doğrudur. Buyurun dinliyorum.
1: Hocam benim adım Kadayıf.
0: Kadayıf mı? Nasıl bir isim bu yahu?
1: Bu da kardeşim Sütlaç.
0: Sütlaç mı? Allah Allah. Bunlar hep kara kaçanın yüzünden. babanız tatlıcı mıydı?
2: Evet hocam, nereden bildiniz?
0: İçime doğdu sadece.
1: Babamız rahmetli Şerbet Efendi bize miras olarak bir tarla ve birkaç inek bıraktı. Ama bir türlü paylaşamadık.
2: Kime gittiysek abim hep itiraz etti.
1: Adil olmayı beceremiyor hocam.
0: Demek kimse adil olamadı ha?
1: Aslında kardeşim bana bıraksa şu şekilde böler, iki ineği de ben alırım. Bence hakkım bu.
2: Neden ki? Şöyle ikiye bölelim ve iki ineği de ben alayım.
1: Olmaz kardeşim. Şöyle böleceğiz.
0: Bir dakika, bir dakika efendiler. Hele durun biraz. Verin şunu bana. Şöyle mi, böyle mi? İki inek olmaz. 1,5 inek. Çok kolay. Gayet adil bir çözüm var.
1: Sahiden mi?
2: Nasıl böleceksiniz hocam?
0: Vermeyeceğim.
2: Evet, en güzeli bu.
1: Hı? Ben de zaten hep onu diyorum. Hoca böler diyorum. Bölsene hocam.
0: Olmaz, bölmeyeceğim. Şimdi bu yıl ineklere sen bakacaksın, tarlayı da sen süreceksin. Seneye tarlayı sen sürecek, ineklere de sen bakacaksın. Her yıl böyle değişeceksiniz. Bakın delikanlılar, birlikten güç doğar. Hem de kardeşliğiniz güçlenir ve bölerek küçüleceğinize birlikte paylaşarak büyürsünüz. Anam. Ah. Oh, çok şükür bitti. Artık eve döneyim.
3: Oo hocam, hazır sizi bulmuşken bir sualim vardı.
0: Yahu tam bitti dedik, sen geldin.
3: Hocam pazarda çok güzel bir eşek gördüm. Birisi ipini eline almış, aheste aheste götürüyordu eşeği.
0: Allah Allah, gerçekten ilginç. De, bana ne?
3: Ama hocam o eşek galiba senindi.
0: Be adam, o zaman da sana ne? Eşek benim. Hırsıza kaptırdıysak da beni ilgilendirir. Güzel eşek mi? İp mi? Aheste aheste mi? Kara kaçan! Kara kaçan, kara kaçan. Neredesin oğlum? Kara kaçan. Amanın hırsızlar, hırsızlar. Bebeğimi kaçırmışlar. Neredesin yavrum, neredesin? Dur bakayım. Acaba eşeği mi Şükrü Naz Efendi mi aldı? Söyle efendi söyle. Sen mi aldın eşeği mi? Komşunu rahatsız edip sana iki nasihat verdik diye mi yaptın bunu, söylesene. Hasta hasta adamın da günahını aldık yahu. Bir dakika. Yoksa bunu bizim deli Kadri mi yaptı? Söyle bakalım deli efendi. Kavuğumu sakladığın gibi eşeği mi de sen mi sakladın yoksa? Yok yok. Vay anam. Bu adamın da hakkına girdik. Ah benim güzel eşeğim. Ah benim güzel gözlüm. Ah.
4: Hayrola bey?
0: Sorma hatun, kara kaçanı kaptırdık.
4: Ya, demek kaptırdın ha? Hayırlısı olsun.
0: Ne? Sen hiç görmedin eşeği değil mi?
4: Yo, gitmişse gitmiş, üzülme canım.
0: Bana bak hatun, doğruyu söylüyorsun değil mi? Ana, hatun hani eşek yoktu?
4: Senin dediğin gibi hocam, bana. Karına inanmıyorsun da hayvana, eşeğe mi inanıyorsun?

0: yapıyorsun hoca? Anlaşılan hayvan acıkınca senin bıraktığın yerden kaçmış. Allah'tan bizim Ömer eve dönerken denk gelmiş. Tutmuş da eve getirmiş.
1: Kanaka canım benim. Oo, çok şükür ya Rabbim, çok şükür. Yalnız beni böyle koşturdun ya. Muhallebiyi unut sen. Şaka. Sözüm söz. Gözlemeler tandırda, kara kaçan ahırda, dinlemeden anlamadan hiç kimseyi suçlama.

Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım.

Oh!

Done. Good.

0: Hopi. Ba.
1: Huh?

Ah!

Mm-hmm.

0: Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabi tabi işler yolunda, zekice işler bir tane. Yeşilli mavili bir dünya, duyarlı tilki bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar.

Miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde. Düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler. Mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane. Benim adım mucize bir tane.

0: Komşu, komşu. Oğlun geldi mi?
1: Geldi.
0: Ne getirdi?
1: İnci boncuk.
0: Kime kime?
1: Sana, bana.
0: Başka kime?
1: Kara kediye.
0: Kara kedi nerede?
1: Ağaca çıktı.
0: Ağaç nerede?
1: Balta kesti.
0: Balta nerede?
1: Suya düştü.
0: Su nerede?
1: İnek içti.
0: İnek nerede?
1: Dağa kaçtı.
0: Dağ nerede?
1: Yandı, bitti, kül oldu.
0: Ah, kiremitler!
1: Evladım, çatının kiremitlerini düşürdünüz.
2: Affedersin ninem.
0: Hava kara bulutlarla kaplandı.
3: Hadi ne duruyorsunuz? Çardağa koşun.
4: Ha işte beklenen yağmur geliyor.
5: Yuvama girme vakti. Islanmaktan pek hoşlanmam.
6: Şimdi yağmurun sesi, toprak kokusu. Oh, ne güzel uyunur ha.
7: Hay Allah.
8: Yip, kös kös dur. Yağmur yağmadan evimi yapmama yardım et.
5: Seni uyardım Mirmir. İşlerini zamanında yapmalısın. Ben hiç de ıslanamam.
7: Haklısın dostum.
5: Ah şu yumuşacık kalbim. Tamam dur dur. Yardıma geliyorum. Temtem, bu taşı sadece sen taşıyabilirsin. Hadi kalk. Yoksa Mirmir'le ben yağmurda kalırım.

0: Tam-tam!
1: Tamam, geliyorum.
2: Hadi acele et. Yağmur şiddetleniyor.
3: Ne kadar da çok yağmur yağdı.
4: Birazdan her yeri toprak kokusu sarar.
5: İyi yetiştik ama sırılsıklam olurduk yoksa.
4: Nine, sana ne oldu? Nasıl bu kadar ıslandın?
5: Sen evde değil miydin Nine?
0: Ah, dam akıyor evladım.
6: Hiçbir şey anlamadım.
4: Yani biraz önce çatıya top atmıştık ya hani.
6: Evet, kiremitler düşmüştü.
7: Özür dilerim Nine.
0: Bilerek yapmadınız ya kuzularım. Hem damın onarıma ihtiyacı vardı. Bir dahakine daha dikkatli olun ama.
4: Ama bizim yüzümüzden ıslandın.
0: Şeker değilim ya eriyim yağmurda. Yağmur kesildi. Mert'i arayayım da kasabadan bana biraz kiremit getirsin.
2: Açı! Elhamdülillah.
8: Temtem gelene kadar mevsim değişecek.
1: Aa, yağmur dindi. Baksanıza. Benim taşı taşımama gerek kalmadı. Hazır yerimden çok uzaklaşmamışken geri döneyim diyorum. Ha.
4: Mert abi kiremitleri getirdi.
0: Hay Allah razı olsun Mert. Ustalar çatıyı tamir etmek için birazdan gelir.
9: Kiremitleri kapının önüne yığayım o zaman.
6: Biz de yardım edelim arkadaşlar. Hem hatamızı telafi etmiş oluruz.
9: Hadi o zaman elden ele, elden ele.
2: Evimi iyice yağmur sularına dayanıklı hale getirdim. Sen ne yaptın Mirmir?
8: Şimdilik güneşli havanın tadını çıkarıyorum.
2: İşte bunu yapmamalısın. İşini zamanında bitirmelisin. Hala çatın yok.
8: Çatı için toprak kullandım, dayanıklı olmadı. Hangi malzemeyi kullanacağımı bilmiyorum.
2: Oturarak bunu öğrenemeyiz. Gözlemlemek lazım. Hadi kalk, köydeki evlerin çatılarına bakalım.
8: Şimdi mi?
2: Hadi, bugünün işini yarına bırakma derler. Bu kez seninle ıslanmaya hiç niyetim yok dostum.
8: Peki, tamam, geliyorum.
9: Ellerimize sağlık çocuklar. Tüm kiremitleri taşıdık.
3: Ama hala arabanın içinde biraz kiremit var.
0: Çalışkan evlatlarım benim. Arabanın içindeki kiremitler de sizin olsun. Belki oyun oynarsınız.
4: Kiremitlerle ne oynanır ki?
0: 7 kiremit oynayabilirsiniz.
9: Tabii ya. 7 kiremit.
7: 7 kiremit mi?
8: Vay! Bu çatı harika dizilmiş, çok güzel kırmızı taşlarla dolu. Ve taşların hepsi de birbirinin aynısı dostum.
2: Onlar taş değil Mirmir, kiremit.
8: Kiremit mi? Ne güzel isim. Peki kiremit ne demek?
2: Kiremit, insanların verimsiz kil toprağını kalıplara koyarak ve pişirerek yaptıkları toprak levhalardır. Çok akıllıca değil mi?
8: Peki, biz nereden bulacağız bu kiremitleri?
9: 7 kiremit başlıyor. Şimdi topu attığımda kiremitleri devirirsem ve kiremitler dairenin dışına çıkarsa sizi vurmaya çalışacağım. Vurulan oyundan çıkar.
4: Peki ya kiremitler dairenin içinde kalırsa?
9: O zaman da topu atma sırası başkasına geçer.
5: Çok eğlenceli. Hadi Mert abi at topu, devir kiremitleri.
9: Başardım.
7: Kaçırım.
6: Olamaz.
9: Yakalandın.
5: Olamaz.
8: Harika bir oyunmuş bu 7 kiremit göz göz. Biz da oynamalıyız.
2: Şimdi oyun zamanı değil Mirmir. Bizim çatılarından artan o kiremitlere ihtiyacımız var. Yağmurların başlaması an meselesi.
8: Peki nasıl alacağız o güzelim kiremitleri?
2: Oyunlarının bitmesini bekleyeceğiz.
1: Beklerken ben biraz kestireyim o zaman.
2: Sen de nereden çıktın Temtem? Ödümüz koptu.
1: Uyanıp sizi göremeyince tepeden aşağı şöyle bir baktım. Ve çocuklarla oyun oynayacağınızı düşündüm. Bu fırsatı kaçırmak istemedim.
8: Oyun oyun. Yedi kiremit. Ben daha fazla sabredemeyeceğim. Hemen gidip benim de oyuna katılmam lazım.
1: Dur Mirmir. Beni de bekle. Oh.
2: Ay. Ama arkadaşlar. Ya kiremitler?
5: Hadi bakalım Ece. Devir kiremitleri.
4: Oy, vuruldum.
6: Sıra bende, sıra bende. Top nerede?
9: Demek siz de oynamak istiyorsunuz ha küçük dostlarım. Hadi o zaman yap bakalım atışını.
6: Iskaladın Mirmir.

0: Kiremitleri alamadık.
1: Biz oyunumuzu oynadık. Kiremitler de Mirmir ve Kösköse kalsın. Belki 7 kiremit oynarlar.
2: Çocuklar kiremitlerle 7 kiremit oynayacağımızı sandılar.
3: Hakkımızda çok az şey biliyorlar dostum.
2: Hadi çatını yapalım. Yoksa yine yağmura kalacağız.
4: Siz çatıyla uğraşırken ben de kendime uyuklayacak kuytu bir yer bulayım.
1: Oyunumuz bitti.
0: Yağmur yağıyor, eve hadi.
3: Sonunda evim hazır. Ne? Bana da hiç yer bırakmamış olamaz. Temtem.
4: Yağmur sesiyle uyumak. Nam nam çok keyifli.

0: Beni bu halde bıraktıklarına göre gerçekten çiçek açmamı bekliyorlar herhalde.
1: Yedi kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
2: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
3: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
2: Evet Muhtar Bey.
3: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
2: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
4: Allah! Ne güzel.
0: Garip abi.
2: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmıyor.

Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Sen burada mıydın?
1: Evet. İzin olmadan kıyafetlerimi almamalısın.
0: Hava bir anda Poyraz'a dönünce kuzeyden esen rüzgar beni sizin balkona kadar savurdu.
1: İzin olmadan kıyafetlerimi almamalısın.
0: Anlıyorum. Zaten almadım, takıldım. Peki senin benim evime izinsiz girmene ne buyrulur?
1: Konumuz bu değil.
0: Bilakis konumuz bu Uhay. Başkalarının evine öylece giremezsin.
1: Tamam.
0: 7 kere 8.
1: 56. Ama bu cevap bile neden eşyalarımı aldığını açıklamıyor.
0: Anlamamaya gayret edersen anlamazsın Uhay. Takıldım diyorum, istemeden yani.
1: Öyle söylesene.
0: Şükürler olsun anlaşabildik. Senin ödevin falan yok mu? Hadi git sen.
1: Tamam. Moby Dick, Moby Dick, Moby Dick.
0: Dıgı dık olmasın o.
1: İnek olduğu için Moby Dick.
0: Anlıyorum.
1: Moby Dick, Moby Dick, Moby Dick.
0: Uhay işte. Çok değişik bir çocuk gerçekten de. Bununla iniş yapmak sandığımdan da zormuş. Hezarfen Ahmet Çelebi 1632 yılında Galata Köprüsü'nden Üsküdar'a kadar uçabilmiş. Dolmuşa binmemek için dolduruşa geldik. Karşı çatıdan meydana gidecektim sözde. Sadece kendi pencereme kadar gelebildim. Üstelik sinek gibi de camda sektim. Neyse, bir uçak bileti baksam daha sağlıklı, güvenli ve konforlu olacak herhalde. Neyse ki son koltuğu da ben kaptım. Uçmayı çok seviyorum. Uçmayı derken uçakla tabii ki çocuklar. Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. Bu değil. Yani futbolcu değilim. Aha, where are you from? Nerelisiniz diye sormama bile gerek yok. Bu bir İngiliz. Ama anahtarı. Neyse, acaba İngilizler kapılarını bu anahtarla mı açıyor? Ne büyük bir teferruat. Bir tamirci de değilim. İlginç. 2 adet tüy mü? Bu da demek oluyor ki ben bir kuşum. Cik cik cik. Şimdi bir gagataş olsa hiç fena olmaz mı?

Ay, ay. Demek bir kuş değilmişim. Biraz düşünelim. Ne olabilirim? Ne olabilirim? Aha, şimdi anladım. Ben bir pilotum.

Bilibili'de, Çinli'de horozum dedikleri siz misiniz acaba? Horozumun tüyü kara, sesi gider Üsküdar'a. Bugünlerde düştüm dara. Gah bilibili bilibili bilibili. Gah bilibili'de, Çinli'de horozum kayboldu. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı.

0: Cześć. Ujma, teka jak cieza. Cześć. Teka jak cieza. Mezun oldum.
1: Sen de Muhay, dişli çekebildin mi? Anne yine mi depolama alanın doldu? Ah, çok çalıştım ama değdi. Kepi kaptım, havaya fırlattım. Mezun oldum. Artık bir pilotum. Nihayet hak ettiğim diplomayı aldım. Şimdi de gidip sağlık raporumuzu alalım. Tuhaf ve gizemli şeyler oluyor. Allah korusun. Topu! Kim o? Kimseyi de beklemiyordum bu telaşın içinde. Kim ola ki? Amcamın oğlu İfot, sen misin yoksa? Ya hoş geldin dişli. Çok zarifsin. Ya Rabbi, nedir bu başıma gelen? Bir kez üretilip evden eve hediye yoluyla döngüsünü tamamlayan horcam almış bir de. Neyse, düşününce çok hora geçti. Ben de birine ev hediyesi olarak götürürüm bari.
2: Pilotlar için fiziksel yeterlilik oyunu.

0: değil. Neyse ki tüm etapları tamamlayıp vatana millete hayırlı bir pilot oldum. Ah havuz ne problem çıkardı ama. Ben havuzun problemleri sadece sayısalcılara çıkardığını sanıyordum. Neyse ki jimnastik bilgimle üstesinden gelebildim.
1: Sen ne konuşuyorsun ha? Kendi kendine? Jimnastik mimnastik?
0: Jimnastik komutanım.
1: Bırak şimdi bunları. Herkes uçak başına.
0: Ah, emredersiniz. El freni mi bu? Ha, indirelim o zaman yoksa gitmez. Gidiyor bu. Ve hızlanıyor da. Hemen el frenini çekeyim. Durmuyor ki. Aksine havalanıyor. Uçuş eğitmenim nerede benim? Sevgili uçuş eğitmenim, orada mısınız acaba? Mayday! Alo! Alo, alo! Uçaktayım ama başıboş davranıyor.
2: Buyurun VCHK-6, sorun nedir?
0: Uçağın kokpitinde bir kol var.
2: Kokpitin neresinde?
0: Merkezinde, tam ortasında. El freni gibi bir şey.
2: Dümen o.
0: Dümen yapmıyorum. Ya gerçekten de kol var.
2: Bu kol dümen Naci Beyefendi. Uçağın dümeni.
0: Ha öyle desenize canım.

0: Hemen iniş yapmam lazım eğitmenim. Mayday! Mayday! Çok rüzgarlı. Her yerim G kuvveti. Neyse ki atlattım. Mayday diyorum ama. Bir bu eksikti. Şimdi de türbülansa girdik. Bu bozuk hava akımı demektir. Hava burada pek dengesizdir. Kafa karıştırır. Baksanıza tarlada giden traktör gibi hissettirdi. Mayday, imdat! Neyse ki hava sakinleşti. Bakın çocuklar, üstünde ziraat yazıyor. Bu tarımda kullanılan ilaçlama uçağıydı. Bakın bu da kargo uçağı. Dev bir balina gibi. Bu da seyahat ederken kullandığımız yolcu uçağı. Kuyruğunda TK-768 yazıyor. Ne kadar tanıdık değil mi? Bu numara bana çok tanıdık geliyor ama nereden?
1: Olamaz.
0: Ay! Hay aksi, bilet de yandı. Şu giden uçak benim bilet aldığım yolcu uçağı. Şimdi yeni bir bilet almam gerekiyor. Hemen havaalanına dönmeliyim. İstanbul Kule! İstanbul Kule! Vecihi K6, pistinize yaklaşmaktayım.
2: Rüzgar 5 nokta. Pist iniş izniniz verildi.
0: İniş izni alındı. Teşekkür ederim.
1: Ay! Ay! Of! Ay!
0: Birazcık sürtmüşüz. Böylesi daha iyi oldu. Sürttüğü pek anlaşılmıyor. Neyse, hemen sonraki uçuşa bilet almalıyım. Pilotluk mesleğiyle ilgili bilgiyi ziyadesiyle verdik. Biraz daha yolculardan bahsedelim ha? Çocuklar, eğer havaalanına gelirseniz önce kontrolden geçersiniz. Üstünüzde başkalarına zarar verecek şeyler olmamalı. Metal eşyalar da bu dedektörden geçerken ötecektir. Onları kutulara koymalısınız. Bu kısmı atlattık. Şimdi bilet alma zamanı. İnşallah hemen uçak bulurum. Ankara için bir bilet alabilir miyim lütfen?
3: Cam kenarı mı yoksa koridor mu istiyorsunuz?
0: Cam kenarı tercihimdir.
3: Maalesef cam kenarlarında yerimiz yok.
0: Niçin sordunuz o halde?
3: Merak ettim sadece.
0: bu şakayı komik bulmadım. Hem de hiç komik değil. Neyse, ilk uçuş için biletim hazırsa alayım.
3: Buyurun biletiniz. Koltuk numaranız F4, kapı numaranız 206B. İyi uçuşlar dileriz.
0: Teşekkür ederim. Hemen kapımızı bulup geçiş yapalım. İşte kapımızı bulduk çocuklar. Şimdi biletimi verip uçma zamanı. Görüşürüz. Sonraki bölümde yeni bir meslekle karşınızdayım. Hoş

haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Bak anne, daire yaptım.
1: Aferin benim güzel kızıma.
0: Anne, bu kartonlar gerçekten işe yarayacak mı?
1: Tabii ki yarayacak. Bunlardan istediğimiz kalıbı yapabiliriz.
0: Anne, ben de büyüyünce senin gibi çok becerikli ve akıllı olmak istiyorum. Of, keşke hemen büyüyebilsem.
1: Her yaşın ayrı güzelliği vardır Linacığım. Bunu unutma. Bazen ben de çocukluğumu özlüyorum.
0: Nasıl yani?
1: Oyun oynamayı, okula gitmeyi özlüyorum mesela.
0: Ama çocuklar büyüklerin yaptığı her şeyi yapamıyor ki.
1: Haklısın. Ama büyükler de çocukların yaptığı çoğu şeyi yapamıyor. Sen nasıl olsa büyüyeceksin. Ama büyükler isteseler de çocukluklarına dönemezler. Çocukluk çok değerli bir hazinedir Lina.
0: Bir daha asla çocuk olamayacağız. İstesek de. Değil mi anne?
1: Aynen öyle canım. Zamanı geri döndüremiyoruz. Onun için aldığımız her nefesin kıymetini bilmeliyiz.
0: Yani ona özenli davranmalıyız.
1: Evet bir tanem. Çünkü bu hayatı bir kere yaşıyoruz. Her anı çok değerli.
0: Aslında çocuk olmak da eğlenceli.
1: Tadını çıkar. Benim küçük yıldızım. Bak burada ne var?
0: Ah yıldız. Çok güzel olmuş. Bunları nasıl yaptığımızı arkadaşlarıma da göstermeliyim.

0: Arkadaşlar, kanalıma ve Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Ben Şef Lina ve mutfağın yıldızı Tuğba Sultan.
1: Merhaba.
0: Bugün size çok eğlenceli bir tarif hazırladık. Arkadaşlar, bu hafta okulda geometrik şekilleri öğrendik. Öğretmenim bize bir ödev vermişti. Şekilleri kullanacağımız bir proje hazırlayacaktık. Ben ne yapsam diye düşünürken Tuğba Sultan imdadıma yetişti. Ve bana dedi ki...
1: En iyi bildiğin şeyi yap dedim. Kurabiye.
0: Evet. Mutfakta öğrendiğim ilk tarif kurabiyeydi. Ailecek çok severiz. Hep de yaparız. Ama bugünkü kurabiyeler biraz farklı. Bunlar...

0: şekilli kurabiyeler olacak. Tuğba, Sultan Fikir senin olduğuna göre istersen sen anlat.
1: Şekilli kurabiyeler için önce kalıp hazırlıyoruz. Evde karton kek kalıbı vardı. Ondan ince şeritler kestik.
0: Bakın böyle.
1: Bu şeritleri katlayarak istediğimiz şekli verebiliriz.
0: İşte benim akıllı annem.
1: Hadi nasıl yapacağımızı gösterelim. Şefim, hangi şekli yapacağız?
0: Kare. Arkadaşlar, kare kurabiye kalıbı yapmak için kartonu katlıyorum. Ama dikkat edin, dört kenarı da eşit olmalı. Bakalım eşit olmuş mu?
1: Bence olmuş şefim. Ellerine sağlık.
0: Şimdi kartonun iki ucunu bantla birleştiriyorum. Ve işte kare kurabiye kalıbımız hazır. Bu daireyi kayıttan önce hazırlamıştım. Çok kolay. Kartonu yuvarlayıp birleştiriyoruz. İşte bu kadar basit.
1: Şimdi hangi şekli yapıyoruz şefim?
0: Üçgen. Bunun için kartonumuzu üçe katlayacağız. Çünkü üçgenin üç kenarı vardır. Hadi yapalım. Bir, iki, üç. İşte oldu. Kenarlarını yapıştıralım. Tamamdır.
1: Peki başka?
0: Bir de dikdörtgen yapacağız. İki kenarı uzun, iki kenarı kısa.
1: Okulda ne çok şey öğrenmişsin şefim.
0: Öğretmenim bu şekilli kurabiyelere bayılacak. Dikdörtgen de hazır. Arkadaşlar, bu kartonlarla istediğiniz her şekli yapabilirsiniz. Benim için bunlar yeterli. Artık kurabiyeleri yapmaya geçebiliriz. Hadi, doğru tezgaha. İşte başlıyoruz. Bu kurabiye hem çok lezzetli hem de yapımı çok basit. Değil mi sultanım?
1: Evet. Her evde bulunan malzemelerle kolayca hazırlayabileceğimiz bir tarif şef.
0: Kağıt kalemler hazırsa işte malzemeler. Yarım paket margarin, bir su bardağı şeker, dört su bardağı un, bir paket kabartma tozu ve bir yumurta. Siz malzemeleri yazarken biz de doğru lavaboya, elleri yıkamaya.

0: arkadaşlar. Geniş bir kaba yarım paket margarin. Bir su bardağı şeker. Ve 4 su bardağı unu koyuyoruz. Bir paket kabartma tozu ekliyoruz. Başka...
1: Ve son olarak yumurta.
0: Evet. Bir yumurta ekliyoruz. Arkadaşlar, yumurtayı kırarken dikkat edin. Kabuğu içine kaçmasın. İşte bu kadar. Artık tek işimiz karıştırmak ve güzel bir kurabiye hamuru yoğurmak.
1: Buyurun şef.
0: Teşekkür ederim sultanım.
1: Oo, çok hızlısın şef.
0: Arkadaşlar, bu tarifi o kadar çok yaptım ki artık gözüm kapalı bile yapabilirim. Siz de deneyin. Çok seveceksiniz. Artık yoğurma zamanı.
1: Buyurun şef.
0: Eldivenlerimizi giyiyoruz ve yoğuruyoruz. Tıpkı oyun hamuru oynar gibi. Tarifi deneyin ve videonun altına yorumlarınızı yazmayı unutmayın.
1: Şefim, hamur oldu galiba.
0: Evet, hazır. Bakın arkadaşlar, tam oyun hamuru kıvamında. Artık hamuru açabiliriz. Önce hamuru elimizle yuvarlıyoruz. Sonra da bir merdaneyle açıyoruz.
1: Şefim, harika oluyor. Bugün bana sadece malzeme vermek düştü.
0: En büyük işi sen yaptın sultanım. Fikri sen buldun. Çok inceltmeden açıyoruz. İşte böyle. Arkadaşlar sakın korkmayın. Çok kolay açılıyor. Merdaneyi yuvarlamanız yeterli. Artık kalıplarla kurabiyelerimize şekil verebiliriz. Kalıbımızı hamurun üstüne koyuyoruz. Ve bastırıyoruz. Bakın, daire kurabiye hazır. Şimdi sırada üçgen var. Kalıpları birbirine yakın koyun ki fazla hamur artmasın.
1: İsraf etmemek için artan hamurları da tekrar yuvarlayıp kullanabiliriz, değil mi şef?
0: Evet, onlardan da misket kurabiye yapalım. Tuna bayılır.
1: Aa, güzel fikir.
0: Üçgen de hazır. Şimdi kare. Kare kurabiye, hoş geldin. Sırada dikdörtgen var. Dikdörtgen de tamam. Arkadaşlar, bu kalıpları kullanarak hamurumuzun yettiği kadar kurabiye hazırlıyoruz. Ve tepsiye diziyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kurabiyeleri tepsiye dizdik. Fırına gitmeye hazırlar.
1: Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişecek.

0: kurabiyelerimiz pişti. İşte sonuç. İnşallah beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğendiyseniz siz de deneyin. Ve kurabiyelerinizin resmini videonun altına ekleyin. Bir başka tarifte görüşünceye kadar hoşça kalın.
1: Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.
0: Oh, kurabiyeler mis gibi koktu.
1: Bence birer yıldızı hak ettik.
0: Güzel olmuş mu?
1: Nefis olmuş. Çocukken üstüne çikolata sürerdik. Hadi yapalım mı?
0: Yapalım. Gerçekten çocuk olmak çok eğlenceli.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım.

0: mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağını...

0: sana söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
0: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
0: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
0: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
0: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
0: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

Tom et Dean. Vous Tom, mini-missile.

0: Bugün yapacağımız keşif, yaprak nasıl sararır, sararınca ağaçtan nasıl düşer ve yere düşen yaprakları temizlemek... Of, bu nasıl konu ya?
1: Dedim sana, kim ne yapsın düşen yaprağın nasıl düştüğünü tilki.
0: Başka konu yok ki elimizde.
1: Bulmamız lazım.
0: Nereden teleskop, nereden bulacağız?
2: Buldum.
0: Oh. Ha? Ay. İyi misin haberci?
2: İyiyim, iyi.
1: Ne buldun haberci?
2: Haber.
0: Haber mi?
2: Evet, hem de 10 numara.
0: Anlat bakalım haberci. Bakalım gerçekten iyi mi?
1: Tilki, yere düşen yaprağın sağa sola salınmasından daha kötü olma ihtimali var mı sence?
0: Abartma teleskop.
2: Bir dakika. Şimdi ben size haber getirmeseydim, yere düşen yaprakların kendini rüzgara bırakarak uçuşunu mu haber yapacaktınız? Ehem, buraya gelmek için uçuyordum. Gökyüzünde adeta bir yaprak gibi salına salına...
1: Haberci!
2: Tamam, tamam. Gökyüzünde aşağıdan yukarıya 3 tane simsiyah bulut gördüm.
3: 3 mü?
1: 3 mü?
2: Siyah olmasına ve aşağıdan yukarıya uzanmasına değil de 3 tane olmasına mı şaşırdınız?
0: Şaşkınlıktan ne tepki vereceğimizi bilemedik haberci.
2: Sizce bu iyi bir konu mu?
0: Evet sevgili duyarlı dostlar, bu kara bulutlar da neyin nesi?
2: Evet, yaklaştım. Bu harika bir keşif uçuşu olacak. İşte orada. Biraz daha yaklaşayım. Gerçi tilki yaklaşma, sadece gözlem yap dedi ama buradan bir şey belli olmuyor ki. Çok yaklaştım ama ne olduğunu anlamadım. O da ne? Neler oluyor? Vaa! Olamaz. Vaa!
0: Ha? O da neydi?
1: Bilmem. Bir şey düştü aşağı. Kuşa benziyordu.
0: Haberci olabilir mi?
1: Ama haberci siyah değil ki.
0: Evet ama...
1: Kimse kim tilki? Eğer düşen bir canlıysa ki öyle görünüyor, muhakkak yardıma ihtiyacı vardır.
0: Doğru söylüyorsun teleskop. Gidelim. Evet sevgili duyarlı.
1: Bırak şimdi yayını tilki, acele edelim.
0: Tamam tamam, haklısın.
2: Sen olmasan var ya.
4: Yeter haberci, çatlayacaksın.
2: Oy, aman.
0: İyi misin haberci?
2: Bir günde 2 kez düşen birine göre iyi sayılırım tilki.
1: Ah be haberci, bulutun içine mi girdin yoksa?
2: Maalesef.
0: Bu işin içinde bir iş var.
5: Nasıl yani?
0: Siyah bulut nasıl oluşur bilen var mı?
4: Yoo.
2: Ben de bilmiyorum.
0: Aslında siyah bulut diye bir şey yoktur.
2: Nasıl yani? Bildiğin siyahtı ama bulut.
0: Siyah bulut dediğimiz şey diğer bulutlarla aynıdır. Yani su buharıdır. Sadece kütlesi fazla olduğu için, yani kalın olduğu için arkasından vuran güneş ışıklarını geçirmez. Bu da bizim onu siyah görmemize neden olur.
1: Yani?
0: Yani bulut gerçekte siyah olmaz teleskop.
4: Peki ya habercinin tüyleri?
0: İşte garip olan kısım o. Ve daha da garibi habercinin öksürmesi.
2: Ha? Nasıl yani?
0: Canlılar neden öksürür?
2: Hasta olduklarında.
0: Başka?
4: Boğazlarına bir şey kaçtığında.
0: Evet, doğru. Peki başka?
1: Buldum. Dumana maruz kaldıklarında.
0: Aha, işte bu. Tebrik ederim teleskop.
2: Yani benim içine dalıp çıktığım şey bulut değil, duman, öyle mi?
4: Dalıp çıktığın değil, dalıp çakıldın.
0: Kesinlikle öyle haberci. Bulut değil, duman.
4: Peki ne dumanı?
0: Evet sevgili duyarlı dostlarım. Bu duman ne dumanı? kaynağı ne? Bunu sizler de merak ediyorsunuz değil mi? Şimdi dikkatle bizi izleyin. Kurye, göster marifetini. Bize bir... balon lazım.
4: Balon mu?
1: Sana inanamıyorum kurye. Bu balonu o küçük çantana nasıl sığdırabildin?
4: Meslek sırrı teleskopçum.
2: Keşke biraz daha büyük olsaydı. Ben de uçmak yerine balona binebilseydim.
0: İşte şurada. Daha yukarı kurye.
2: Ha, benden iyi uçuyor bu.
0: Tam da tahmin ettiğim gibi. Bunlar fabrika bacası.
4: Peki neden bu kadar duman var?
0: Fabrika bacalarında dumanları süzmeye yarayan ve içerisindeki zehirli gazları temizleyen filtreler vardır kurye.
2: Demek filtresi yoktu bunun.
0: Ya da filtreleri çalışmıyor.
2: Ne yapacağız?
0: Biz değil haberci, sen yapacaksın. Oraya gidip fabrika sahiplerini uyaracaksın.
2: Memnuniyetle.
4: Dumana girme.
2: Merak etme.
0: Evet, benim sevgili, meraklı ve duyarlı dostlarım. Haberci fabrika yetkililerine ulaştı ve yetkililer filtreleri değiştirdiler. Böylece çevre temizliğine katkı sağlamış olduk. Ama heyecanlıydı ha? Ne dersiniz?

0: oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta. Miş
1: mış mış miş. Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş? Miş,
2: buradaymış.
1: Ne güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
1: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
1: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Bölüm 3. Kimin nefesi kuvvetli?
1: Benim nefesim daha kuvvetli bir kere.
2: Hayır, benimki kuvvetli.
3: Ne oldu çocuklar?
2: Sınıfta balon şişiriyorduk. En çok ben şişirdim diyorum, inanmıyor.
1: En çok balonu ben şişirdim.
3: Tamam, sakin olun. Bunu anlamanın bir yolu var.
2: Bilek güreşi mi?
1: Bilek güreşinin nefesle ne alakası var?
3: Bir deney yapacağız.
2: İyi, tamam. Ama bilek güreşi daha eğlenceliydi.
3: İşte oldu.
2: En çok su içen mi kazanacak?
3: Hayır. Bu borulara üfleyeceksiniz. Siz nefes verdikçe pet şişelerdeki su yerine hava dolacak.
1: En çok üfleyen en güçlü nefese sahiptir. Çok zekice.
2: Profesör zaten. Zeki olmasın mı?
3: Hadi başlayın.
2: Önce ben bitirdim. Kazandın mı?
3: İlk bitiren değil, en çok üfleyen kazanıyor. Senin nefesin yetmedi ve erken bıraktın. Ve kazanan Civan.
2: Hadi be!
3: Demek ki Civan'ın akciğeri daha güçlü.
1: Profesör, akciğerimiz vücudumuzun neresinde peki?
2: Bunu bilmeyecek ne var? Tabii ki burnumuzun içinde.
1: Niyeymiş?
2: Burnumuzdan nefes alıyoruz.
1: Ağzımızdan da alıyoruz.
2: Doğru. O zaman burnumuzla ağzımızın arasında.
3: Hayır Yaman. Akciğerlerimiz göğüs kafesimizin içinde.
2: Eyvah! Benim akciğerim yok.
3: İlahi Yaman. Tabii ki herkes gibi senin de var.
2: Göğsümde kafes yok. Demek ki akciğerim de yok. Vay başıma gelenler.
3: Ah Yaman, ah. Senin ne işimiz var? Bak buralarına dokun. Bunlar kaburgalarımız. Kafes gibi aralıklılar değil mi?
2: Evet.
3: İşte kafes gibi göğsümüzü sarıp hayati organlarımızı korudukları için göğüs kafesi deriz.
2: Oh be.
3: Bu böyle olmayacak. Daha detaylı inceleyelim. Kaşif. İşte solunum sistemimiz. Havayı ağzımızdan ve burnumuzdan alırız. Yutak ve soluk borusundan ilerleyerek akciğerlerimize ulaşır. Gördüğünüz gibi sağ akciğerimiz soldakinden daha büyük.
1: Evet, sağ 3 bölümden, sol 2 bölümden oluşuyor.
2: Ama bu haksızlık. Sol akciğerimin ne suçu var? Niye eşit değiller?
3: Sakin ol şampiyon. Sol tarafta kalbe de yer ayrıldığı için sol daha küçüktür.
2: Aa, o zaman başka. Kalp olmadan olmaz tabii.
1: Balon gibi şişip iniyorlar.
3: Evet, nefes aldığımızda şişer. Verdiğimizde sönerler. Bu sayede vücudumuzun oksijen ihtiyacı karşılanır.
1: Akciğerimizin içi nasıl peki?
3: Hemen görelim.
2: Aa! Borular girmiş akciğerlere.
3: Boru değil onlar, bronş. Bronş yoluyla hava akciğere dağılır. Daha sonra gittikçe küçülürler. Bunlara da bronşçuk diyoruz.
2: Uçlarında da üzümler var. Lezzetli mi acaba?
3: Üzüm değil onlar. Alveol.
1: Alveol ne demek?
3: Hava kesecikleri. Karbondioksitle oksijen değişimi bu hava keseciklerinde olur.
1: Peki kaç tane alveol var?
3: Tahmin edin bakalım.
2: Vallahi 2-3 kilo vardır.
3: Üzüm değil onlar.
1: 100.000 mi?
3: Her bir akciğerde 150 milyon alveol bulunur.
1: Ne?
2: Vay canına! Tanesini 1 liradan satsak zengin oluruz.
3: Yaman.
2: Şaka şaka.
1: Peki bu kadar çok alveol küçücük bir akciğere nasıl sığıyor?
3: Rabbimizin gücü her şeye yeter Civan. İşte insan vücudu böyle harikalarla dolu olduğu için en büyük mucizedir.
2: Böyle uzaktan bir şey anlaşılmıyor. Şu solunum işini yakından mı görsek?
3: Çok doğru dedin Yaman. Hadi bakalım. Kaşif, bizi solunum sisteminde gezdir. Ağızdan içeri giriyoruz. Soluk borusundan ilerliyoruz. Sağ akciğere girelim. Gittikçe daralıyor. Bronşlara ve bronşite geldik. Kaşif, bizi daha da küçült. Alveollere girelim. İşte burada temiz ve kirli hava değiş tokuş edilir.
1: Peki akciğerlerimizi sağlıklı ve güçlü tutmak için ne yapmalıyız?
3: Çok güzel soru.
2: Benimkiler de çok güzel ama hiç iltifat yok.
3: Düzenli spor yapmalı, temiz hava solumalı ve sağlıklı beslenmeliyiz.
2: Spor ve sağlıklı beslenme olmasa şaşardım zaten.
1: Peki hangi yiyecekler akciğere iyi geliyor?
3: Zeytinyağı, domates, bal kabağı, elma...
2: Eyvah! Süre doluyor!
1: Nasıl çıkacağız buradan?
3: Kemerlerinizi bağlayın. Önce alveoldan çıkalım.
1: Boyutumuz çok küçük. Asla başaramayacağız.
3: Turba gücü!
2: Üzümün içinden çıktık.
1: Evet profesör, bronşlara çıktık.
3: Kaşif, boyutumuzu ayarla. Tam gaz ileri! Az kaldı.
2: Oh be! Az kalsın üzüm aşafı olacaktık.
3: İlim için değmez mi?
1: Ne oldu ki? Bu ne acele?
2: Eve koşarak gideceğim.
1: Niye?
2: Böylece hem spor yapacağım hem de bugün beslenme saatimde yemediğim elmayı yiyeceğim.
3: Komik çocuk.
2: En kuvvetli nefese benim olacak.

0: Çufi destek takımı.
1: Bir hayvan olacak olsam kesin kuş olurdum. Sakar bir kuş düşünemiyorum. Baksana, Bodo bile şu humbıllığına filan rağmen nasıl güzel süzülüyor rüzgar.
2: Hayvana humbul dersen olacağı budur işte.
1: Yok Boducuğum, ben sana özel olarak demedim, kalsın diye.
0: Abi, kaş yapayım derken göz çıkaracaksın gibime geliyor. İyisi mi sen, daha fazla konuşmadan uçurtmana odaklan.
2: Benimki tamam. Nasıl?
0: Ben de tamamım.
2: Ve bu da bitti. İsmail'inki de tamamsa artık parka gidip rüzgarın tadına çıkarabiliriz.
1: Şunu şuradan geçirelim. Bunu buradan. Allah'ın izniyle şunu da şöyle geçirdik mi? Uçurtmamız tamamlanacak. İşte cümlemize hayırlı olsun. Ne düşünüyorsunuz? Harika olmuş değil mi?
0: Abi bu ne? Nasıl uçuracaksın bunu?
2: Biraz abartılı olmuş sanki İsmail. Basit bir uçurtma yapalım diyorduk. Sen yolcu uçağı yapmışsın.
3: Bu nasıl...
1: Bodo'yu izleyerek yaptım uçurtmamı. Sonuçta uçmasını kuşlardan iyi bilecek değiliz ya. Niye böyle tepki verdiniz anlamıyorum. Bakın kanatların nasıl da rüzgar alıyor.
2: İsmail, kuşu bırak yoksa bir kaza çıkacak.
1: Zaten tutmakta zorlanıyorum. Uçurtma.
0: Olamaz. Saçma sapan bir yere düşmese bari.
2: Hadi koşun, yakalayalım.

0: Aman ya Rabbi. Bu da ne böyle?
1: Kusura bakma Müçteva abi. Şimdi duramıyoruz ama bu hatamızı telafi ederiz.
2: Yine bunların başının altından çıkmış. Ben de bir an neler sandım.

0: Hayırlı sabahlar hanım. Bu palto ne kadar?
1: Hayırlı sabahlar bey baba. Bunlar ücretsiz. Mahalleli camiye yardım için bağışladı.
0: Allah razı olsun.
1: Pek yakıştı maşallah. Bunu kesin alıyorsunuz.
2: Hiç oyuncağınız var mı?
1: Hemen hazırda yok ama aslında belki yarına gelebilir.
0: Bu devasa kuşta neyin nesi böyle? Buralarda böyle kartal olur muydu?
3: Bak buraya teyze, dikkat edin! Uçurma!
1: Olmaz bey baba, buralarda böyle kuş olmaz ama başka yırtıcılarımız var bizim de.
2: Harcamıştım.
4: Aman abi. Bir de harcamasam neler gelecekti başımıza kim bilir.
2: Sen hiç merak etme Makbule teyze. Durum kontrolümüz altında. Yani tam olarak olmasa da...
1: Allah razı olsun çocuklar. Her ne kadar bütün kargaşaya sebep olan siz olsanız da burayı eskisinden bile iyi hale getirdiniz.
2: İşte Makbule teyze, biz bir şey yaparken hep böyle birkaç adım ilerisine düşünürüz. Evet, tıpkı birer kumandan gibi.
4: Komutanım, hemen çalışmaya başlasanız iyi edersiniz.
2: Ne oldu Furki? Furki? Bir deneyim dedim. Olmadı bence. Bence de. Neyin var? Neye daldın öyle? Şuradaki çocuğa bakıyordum. Baksana, çöplerden robot oyuncağı yapmış, oynamaya çalışıyor.
1: Aslında yaptığı çok doğru bir şey. İmkansızlıklardan da olsa atıkları dönüştürerek kendine bir oyuncak yapmış, oynamaya çalışıyor.
2: Bip, dirilili, dirilili, bop, bip, bop.
1: Belki siz ona daha güzel bir oyuncak yapabilirsiniz Furkan. Son zamanlarda hurdalıkta hiç de fena işler çıkarmıyorsunuz.
2: Aklıma Çufi geldi. Ne alaka? İşte kayboldu filan ama yine de bir zamanlar benim en sevdiğim oyuncaktı. Her çocuğun en sevdiği oyuncağı olmalı. Ne dersin?
1: Haklısın oğlum ama bunu bilmek yeterli mi sence?
2: Hayır, değil. Arkadaşlar, yine bir görevimiz var. İsmail'in de işi bittiyse hemen hurdalığa gitmemiz gerek.

0: oldukça hiçbir şey bulamıyoruz ki.
1: Şimdi düzenleme yapacak vaktimiz yok. Bize gereken şöyle parlak bir fikir.
2: Ha? Mesela böyle mi?
1: Aynen. Seni verelim hediye diye çocuğa. Bundan sonra hayatına bir oyuncak olarak devam edersin. Ha? Oh, olamaz.
2: Benzini bitti Meto'nun. Peki nasıl bir şey yapmalı?
3: Sanırım ne yapmamız gerektiğini buldum.
1: Neymiş?
3: Biz robot yapmak istemiyor muyuz?
2: Evet, evet.
1: Evet.
3: O zaman kullandığımız ham maddede çıkaracağımız işin hamurundan olsun. Ne dersiniz?
2: Anlasak bir şey diyeceğiz de.
1: Diyorsun ki elden düşme mutfak robotunu robot oyuncağına dönüştürelim.
2: Çok iyi.
1: Zekice. Hadi o zaman. Çofe destek takımı görev başına.

0: kardeşim. Bu robot senin.
1: Senin için yaptık bunu.
2: Bip bop, bip bop.
0: Teşekkür ederim.
2: Bop, bip bop.
0: Biz bu ses işini nasıl unuttuk anlamıyorum.
3: Bir dahakine o da olur İsmail. Bir dahakine o da olur.

Merhaba çocuklar. Gelmişsiniz de oyun bile oynamışsınız. Aman keçi, iyi misin? Oh şükür, iyi olmana sevindim. Olur bazen böyle tatsız sürprizler. Yeter ki size bir şey olmasın. Hemen nasıl da birbirlerine yardım ediyorlar, gördünüz mü? Yardımlaşma ne güzel şey. 2 dakikada hallettiniz çocuklar. Maşallah. Birlikten kuvvet doğar dedikleri bu olsa gerek. Aa, bak şimdi aklıma ne geldi. Bu konuda çizim yapsak hiç de fena olmaz. Ne dersiniz? Atalarımız, peygamberimizin bize yaşayarak göstermeye çalıştığı kardeşlik örneğini ne güzel özetlemiş. Tamam mı? Herkes ne çizeceğini düşündü mü? O zaman keçeyle başlayalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir dal parçası. Bakalım ne olacak? Bir karınca bu yükü tek başına taşıyamaz keçe. Evet, işte bu. İşbirliği yaparak güçlerimizi birleştirdiğimizde başarı kaçınılmazdır çocuklar. Teşekkürler keçe. Oo, kara gelmiş bile. Hazır olduğun her halinden belli. O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir yapboz. Çok severim. Acaba ne? Bir tane daha. Üzerinde çini deseni var sanki. Ama kara parçalar ayrı ayrı, çok dağınık. Bir araya gelmeden ne olduğunu anlamak çok zor.

Hah, iyi bari. Bakalım ne resmiymiş bu? Oo, şimdi anladım. Parçalar tek tek kendi başlarına bir anlam ifade etmezken bir araya gelince muhteşem bir birlikteliğe dönüştü. Birlikten kuvvet doğduğu gerçeğini bize çok anlamlı bir şekilde gösterdiğin için teşekkür ediyorum Kara. Keçe hazır olduğuna göre son bir çizim alalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir masa ve sıra. Burası bir sınıf. Bakalım sınıfta neler oluyor?

şanlı al bayrağımız. Aslında tahmin ettim ama hemen söylemeyeyim. Balon şişiren bir çocuk. Ve açıklıyorum. Bir bayram için sınıflarını el birliğiyle süsleyen çocuklar. Bayramlarda biz de böyle el birliğiyle sınıflarımızı süslerdik. Çok mutlu olurduk. Birlik ve beraberlik içinde yapılan her iş hem çabukça biter hem de mutlu eder. Birlik ve beraberliğin önemini bu güzel çizimlerle bize hatırlattığınız için teşekkür ederiz çocuklar. Geldik bir programın daha sonuna. Birlik ve beraberlik içinde nice günler görelim inşallah. Yeniden görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

0: Mikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dali mülayim olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: Şunların güzelliğine bak kardeşim.
0: Esas kokusuna bak Salih. Mis gibi mis.
2: Hobi bahçesinde çilek yetiştiğini de ilk defa duydum bu arada. Çok şaşırdım.
0: Neden şaşırdın ki?
2: Hobi bahçesi deyince ben kitap okunan bir yer sanıyordum. Hani diyorlar ya, hobilerim arasında kitap okumak falan.
0: Ha, sen o yüzden mi yanıma kitap alayım mı diye sordun? Aman, güleceğim şimdi, tutma beni.
2: Gül gül. Şimdi sana bir bilmece soracağım. Bilemediğin zaman da ben güleceğim.
0: Sor kardeşim.
2: Alçacık dallı, yemesi ballı.
0: Çilek.
2: Nasıl ya? Nereden bildin?
0: Çok zor olmadı kardeşim. Zekada galip, dehada mülayim.
2: He, tamam tamam. Hadi acele edelim, yoksa dolmuşu kaçıracağız.
0: Kaçırmayız, merak etme. Hem daha Ali gelecek.
2: Ali çok geç kaldı. Onu beklersek zaten dolmuş kaçar.
0: Tamam. Birkaç sıra daha toplayalım, gideriz.
2: Tüm bahçeyi toplamak zorunda değiliz Galip.
0: Değiliz, haklısın.
2: Dolmuş kaçarsa tüm yolu yürümek zorunda kalırız. Biliyorsun değil mi? Üstelik namaza da yetişemeyiz.
0: Rahat ol. Bana güven.
3: Selim topu aldı. Maç tüm hızıyla devam ediyor. Selim potaya topu attı ve...
4: Ha? Ve top Mustafa'da. Şut ve basket. Durum 10-8. Kazanan Mustafa.
2: Maç biter kardeşim.
3: Bir tur daha uzatalım, son olsun.
4: Olmaz. Maç bitti, ben kazandım.
3: Bir turcuk ya. Hemen yeneceğim seni, söz.
4: Yenilen pehlivan güreşe doymazmış.
3: Biliyorum kardeşim. Atasözü, deyimler benim işim. Hadi bir tur daha lütfen.
4: Camiye gidecektik ama.
3: Oo, namaza daha var. Yetişiriz.
4: Emin misin?
3: Tabii ki. İşim çok sürmez zaten.
4: Ya sabır. Hadi tamam. Son tur ama.
3: Kesinlikle kardeşim. İlk sen başla.
0: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam.
0: Abilerim nereye? İşimiz bitti, dönüyoruz Ali. Bütün çilekleri topladınız mı yoksa?
2: Yok, birazı kaldı. Onları da yedik.
0: Ama neden ya? Hani birlikte toplayacaktık?
5: Hani birlikte başlayacaktık?
0: Geç mi kaldım?
2: 2 saat kadar.
0: O kadar oldu mu ya?
5: Üzülme, bir dahaki sefer gelirsin.
0: Ama ben hiç hobi bahçesine gitmemiştim.
2: Geldin ya, işte burası.
0: Ama ben hiç hobi bahçesinin içine girmemiştim.
2: O da bir dahaki sefere inşallah.
5: Ali dolmuş gelmek üzere. Biraz daha oyalanırsak kaçacak.
2: Evet Ali, bizim bisikletimiz yok.
0: Abilerim, 10 dakikacık lütfen.
5: İmkansız, durağa gitmeliyiz.
0: Ağlarım ama.
2: Yok daha neler.
5: Ama Ali, gerçekten yapacak bir şey yok. Sen kocaman abisin. Artık ağlama, kalk hadi.

0: Şimdi ne yapıyoruz?
1: Ali!
2: Çamur! Hayır! Kedilere bulaşma! O olsun! Hak etti bunu! Anladım çamur! Tamam gideceğiz! Ama bu bölümü bitirmek istiyorum! Çorbanın içine takma bıyığı mı düşmüş? Tamam! 2 dakikaya gidiyorum! 2 dakika sonra!
0: Ali, acele eder misin? Önce arabayı kaçırdık, şimdi de namazı kaçıracağız senin yüzünden!
3: Ama ben küçüküm Galip abi! Bisiklete nasıl yetişeyim?
4: Çilek yiyerek gitmek için bisikleti bize veren sendin!
0: Hızlan Ali!
5: Allahu ekber, Allahu
1: ekber! Ali!
3: Ezan!
6: Hem de her zamanki gibi tam vaktinde!
3: Al bak, geç kaldık!
6: Topu alalım!
3: Koş, koş, koş!
2: Ezan! Geç kaldım! Abdest alacaktım ben ama! Koş, koş, koş!
7: Selamünaleyküm
8: hocam. Aleykümselam çocuklar.
6: Namaz bitti mi hocam?
8: Evet.
3: Kaçırdık işte. Hep senin yüzünden Selim. O son tura hiç başlamayacaktık.
8: Neler oluyor? Anlatın bakayım.
6: Hocam, biz aslında biraz basket oynayıp namaza gelecektik ama zamanın nasıl geçtiğini anlamadık.
8: Hoş geldiniz çocuklar.
3: Hoş bulduk hocam.
8: Hayırdır? Bu ne hal? Kanter içinde kalmışsınız.
3: Olmak hiç kolay değil hocam. Yorulduk.
8: Bisiklette sürat tehlikeli olabilir çocuklar. Dikkatli olmak lazım. Geçin oturun. Biraz soluklanın, konuşuruz.
6: Siz de geç kaldınız anlaşılan.
4: Hep Ali'nin yüzünden. Hem geç geldi hem de bizi oyaladı.
8: Ali nerede peki?
3: Buradayım hocam. Bilin bakalım size ne topladım.
0: Topladın mı?
3: Bilin bakalım size ne topladık.
4: Dur, sakın söyleme Ali. Bilmece soracağım.
8: Sor bakalım.
4: Alçacık dallı, yemesi ballı.
3: Çilek.
4: Aferin size. Kendileri toplayıp kendileri cevap veriyor.
8: Olsun Salih. Cevabı bilmiyordum. Benim yerime söyleyiverdiler.
2: İnanmıyorum. Hepiniz buradasınız. Ne güzel. Ben cemaatle namazın sevabını kaçırdım.
1: Biz de.
2: Siz de mi? Buna sevinemem tabii. Ama neler oluyor burada?
8: Bir zamanlama problemi yaşanmış anlaşılan. Çilekleri yerken konuşalım. Hemen yıkayıp geliyorum. Buyurun bakalım. Bismillah. Salih, dediğin kadar var. Çok lezzetli.
4: Afiyet olsun hocam.
8: Çilekleri tam zamanında toplamışsınız çocuklar. Bu yüzden hepsi olgun ve lezzetli.
2: Evet hocam, çok güzeller.
8: Çilekler olgunlaşamadan önce toplansa ne olurdu?
4: Ham ve tatsız olurlardı. Yiyemezdik.
8: Peki, vaktinden geç topladığımızda nasıl olurdu?
3: Bizden önce tosbağalar hepsini yerdi hocam. Allah korusun. Ya da çürüyüp kururlardı hocam.
8: Çok haklısınız çocuklar. Her şeyin zamanı var. Meyveleri toplamanın zamanı olduğu gibi, ibadetlerimizi yapmanın da bir zamanı var. Bu yüzden zamanı en doğru şekilde planlamaya gayret etmeliyiz.
3: Son dakikaya kalınca dolmuş da kaçıyormuş hocam. Cemaatle namazın sevabı da.
8: Her ne kadar cemaati kaçırmış olsanız da namaz için hala vaktiniz var. Namazdan sonra size güzel bir sürprizim var.
2: Sürpriz mi?
8: Zamanında yetişebilirsek evet.
3: Hocam, ipucu verir misiniz?
8: Bir düşüneyim. Tamam, ipucu geliyor. Kocaman bir beyaz perde, bilsen neler var içinde.
1: Sinema!
8: Evet, namazdan sonra.

0: vakti bülbüller. Ne de güzel öterler. Açınca tüm çiçekler Mevla'yı zikrederler. Evet, ben de öyle dedim.
1: Nasıl yani? Arkadaşlar, kuzenlerim Avustralya'da Kulfi kasabasına taşınmışlar. Orada yeşil alan çok az. Bu yüzden fidan dikme kampanyası başlatmışlar. Şimdi başka şehirlere, kasabalara da yayılmış. Bakın, bunlar da fotoğraflar.
2: Bunun Ahsen'in söylediği ilahiyle alakası ne?
1: Kuzenlerime de öyle söyledim işte. Ağaçlar, çiçekler hep Allah'ı zikreder. Zikredenler ne kadar çoksa o yerde de huzur ve bereket olur dedim.
2: Çiçekler Allah'ı mı zikreder?
3: Mo, kainattaki her canlı Allah'ı zikreder.
4: Bitkilerin de bir dili var sonuçta.
2: Biz Türkçe konuşuyoruz, onlar da bitkice.
1: Bu haberi dilden dile yayıyor muyuz? Peygamberimiz de...
5: Sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Peygamberimiz de fidan dikmemiz gerektiğini söylemiş. Kıyametin kopacağını bilseniz de fidan dikin demiş.
6: Fidan yarının ağacı. Yarının ağacı geleceğin meyvesi. Geleceğin meyvesi harika sofralar.
2: İyilik habercileri evi. Buyurun.
7: Hello my dear friend. This is Lily. Can I talk to Mia?
2: Telefonda sanırım bitkice konuşan biri var. Sadece Mia kelimesini anladım.
1: Aa, kuzenimdir o. Hello. Aa, Lily. Hello. Yes. Oh, thank you so much. Okay. See you, honey. Bitkice değil mi o? İngilizce.
3: Ne oldu Mia? Ne dedi kuzenin?
1: Birazdan çektiği görüntüleri gönderecekmiş.
0: Harika.
4: Hemen bilgisayar başına geçiyorum.
1: Ben de haber metnini yazıyorum hemen.
2: Sen de Avustralya'dan geldin. Sen nece konuşuyorsun? Anladım. Kangice.
4: İşte mailler geldi. Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Harika olmuş. Blog yazıları da tamamdır.
4: İkbal, mail sana.

0: Rusya'daki arkadaşlarım da fidan dikme kampanyası başlatacaklarmış.
1: Teknolojinin saçını seveyim. Hemen yayıldı bile.
2: Bir deyimi daha katlettin Mo. Gözünü seveyim diyecektin.
1: Ne olmuş? Siz gözünü sevin, ben saçını.
3: Bir ağaç bir insan vakfı müdürü bize mail mi atmış? Bana mı öyle geliyor? Diyor ki, şey diyor. 100.000 fidan dikme kampanyası başlatıyorlarmış ve bizi de davet ediyorlarmış. Haber içinmiş. Biziymiş. Davet ediyorlarmış. Müdürmüş.
4: Bu harika bir haber. Hazırlıklar başlasın o zaman. Yarın kurak toprakları yeşertiyoruz.
5: Oley! Hey! İyi işin!
4: Hatice teyze, bizi de çağırdığınız için ekibim adına çok teşekkür ederim.
6: Asıl ben vakfımız adına teşekkür ederim Mehmet. Harika bir ekibin var.
4: Çok teşekkürler Hatice teyze. Vakfınızın her yeri yeşillendirdiğini dünyaya duyurmak istiyoruz. Sizinle röportaj yapabilir miyiz?
6: Elbette Mehmet, memnuniyetle.
4: Yusuf, ah sen, röportaj zamanı.
0: Memnuniyetle.

0: içinde.
1: Bu sadece bir solucan.
0: Sanırım yılan benden korktu ve olaya solucan süsü verip kaçtı.
2: Bugünlük bu kadar çalışma yeter. Siz de istediğiniz haberi derlediniz mi?
1: Fazlasıyla görüntü ve haber topladık. Biz artık gidelim. Her şey için teşekkürler. Hadi arkadaşlar, buradaki görevimiz tamamdır. Herkes burada mı?
3: Kongi ve Badem yok ortada.
4: Kongi, neredesin?
3: Badem, hadi gidiyoruz. Badem.
5: En son arazinin sonundaydılar.
1: Hadi gidip bakalım çocuklar.

0: Burada ne oldu böyle? Mahvolmuş.
1: Solucan süsü veren yılan onları da korkutmuş.
2: Hadi arkadaşlar, devrilen fidanları düzeltelim. Hadi gidiyoruz.
0: Videomuz tamamdır.
3: Sevgili iyilik habercileri takipçileri, bir insan bir fidan vakfı müdürü Hatice teyzeyle birlikteyiz. Memleketimizi ağaçlandıran bu güzel insanlara örnek almamız için onların fidan dikme kampanyasına katıldık. Hatice teyze, burada ne yaptığınızı anlatır mısınız?
4: Elbette Ahsen'cim. Biz 20 yıldır vakıf olarak Türkiye'nin her yerine fidan dikiyoruz. Fidanlar büyüyor, hem havayı temizliyor, hem de vatanımızı yemyeşil bir cennet bahçesine dönüştürüyor. Bütün izleyicilerinize sesleniyorum. Herkes bir fidan dikse ağaçsız toprak kalmaz.
5: İyilik için!
0: Olamaz! Ne oldu Han? Bir şey mi gördün?
6: Çocuklar, fidanları söküyorlar. Bakın.
7: Neden? Nasıl? Hangi çocuk böyle bir şey yapar ki?
6: Bilmiyorum. Drone'u fark ettiler ve kaçtılar.
0: Ne kadar hasar var?
2: Yakalanınca işleri yarım kalmış belli.
0: Yarın sabah erkenden araziye gidiyoruz. Bravo!
2: Şu an seninle gurur duyuyorum.
0: Yarın tam 8'de arazide buluşuyoruz.
5: Tamam.
0: Üçlü gruplar halinde dağılalım. Çocukları gören telsizden simit desin yeter.
8: Simidin yanında çay olacak. Açık alanda ne güzel gider be.
0: Hadi dağılalım şimdi.
2: İşte

0: Sizce Mehmet'in yanına gidelim.
1: Sizin ne işiniz var burada?
0: Telsizlerin pili yok.
1: Olamaz.
0: Mehmet, boş ver şimdi. Çocuklar geldi, fidanları söküyorlar. Hemen durdurmalıyız.
2: Hey, durun! Bu fidanları daha dün diktiler. Biz de haber yaptık. Nasıl sökersiniz?
3: Bizi de mi haber yapacaksınız?
0: Evet. Kötülük haberleri başlığında.
4: Burası bizim futbol sahamız. Oyun alanımızı gasp ettiler. Buna göz yumamayız.
1: Çok yanlış. Oyun oynayacak bir sürü yer bulabilirsiniz. Fidan dikmeniz, geleceğe nefes olmanız gerekirken dikilmiş fidanları söküyorsunuz.
4: Çok utanıyoruz. Bizim bu yanlıştan dönmemizi sağladığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz.
3: Bundan sonra fidan dikme kampanyası olursa bizi de çağırın lütfen.

0: biraz çalışmıyor. Seninkini dener misin?
1: Hepsi birden mi bozuldu?
0: Hayır, pilleri yok.
2: Ah Kangi.
0: Ne yapacağız şimdi?
1: Bu işi bana bırakın dostum.
0: Mo, nereye? Dur, beraber gidelim.
2: Mo'nun onları bulması 1 saat. Ekibi yanlış yerlere sürüklemesi 45 dakika. Geri dönebilmesi için gereken zaman hesaplanamıyor. Bizim burada geçirdiğimiz vakit 1,5 saat. Bir sandviçin tüketilmesi 8 dakika. Ekip gelene kadar geçen zaman...
0: Yusuf, sandviç yemek için matematikte çağı atladın. Tamam, istediğin kadar sandviç ye. Çünkü bizi bulmaları gerçekten vakit alacak. Of!
1: Biri bana neden kendimi bir ağaç gibi yorgun hissettiğimi söyleyebilir mi?
3: Üzerindeki dal ve yapraklardan olabilir mi?
1: Heh, ben neden hala böyleyim?
3: Ağaç eve çok yakıştın. Evimizi yeşerttin Mo.
4: Dalların, yaprakların var ama hala çiçek açmamışsın.
1: Hayır, ben çiçek açmak istemiyorum.
0: Hey, akşam haberlerine bakın.
5: Afrika'da yerliler kampanyaya destek verdiklerini bu videoyla duyururken, Çin'den de fidan diken çocuklar neşeyle kameralara yansıdı. İspanya'da Türkçe pankart açan bir grup, fidan dikme kampanyasına destek verdiklerini duyurdu. İyilik habercileri sayesinde 7 kıtada fidan dikme hareketi çığ gibi büyüyor.
3: İşte bu! Harika bir iş çıkardık.
4: Arkadaşlar, sanki bir şey unuttuk gibi.
2: Telaş etmeyin. Mo'yu saksıya dikmeyi unuttuk sadece.
1: Beni bu halde bıraktıklarına göre gerçekten çiçek açmamı bekliyorlar herhalde.

Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist diyelim. Bakayım. Balıkçı da diyelim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım.

0: Kız kardeşim Şifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldız.

0: Salam.
1: Su!
0: Ama anne!
2: Dalgınlık mı olmuş oğlum? Bu gecelik orada uyuyiver.
0: Ama ya uyuyamazsam?
2: Uyursun. Hadi Allah rahatlık versin.

0: Sabah gitsen olmaz mıydı Süheyl? Gece pek güvenli olmayabilir.
1: Dağ yollarından gidecekler ama hangisinden belli değil. Suyu şimdi doldurup gelebilirsem eğer, sabah erkenden çöle iner, dağ geçiş yolunda kervana ulaşırım.
0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kervanda olacak değil mi?
1: Evet Afsa. Allah'a emanet olam.

0: 动。
1: Hadi anne, ne olur. Bizim dağlardan geçecekler. Peygamberimizin bulunduğu kervana ben de su götüreyim.
2: Ama oğlum, söyledim ya, hangi yoldan geçecekleri belli değil. Hem baban kırbaları götürdü. Su dolduracak bir şey yok.
1: Annenin kovasını kullanırım. Yani en azından suyu peygamberimizin atına götürürüm.
2: Tamam, ama kasem ayrımından öteye gitmek yok, tamam mı?
1: Yaşasın! Tamam anne, çok teşekkür ederim. Lemi, Lemi! O kova bana lazım Lemi. Peygamberimizin atına su götüreceğim.
3: P-A-E?
1: Evet.
3: P-E-E.
1: Olmaz Lemi. Bu önemli, tamam mı? Onu bu sefer göreceğim.
3: P-E.
1: Sen gelince hep işler karışıyor Lemi. Yalnız gideceğim. Kova. Gelmeyeceksin, değil mi? Lemi.

0: bir karşılaşsam belki peygamberimizle bile konuşabilirim. Sakın, sakın başımıza iş çıkarma Anit. Dur Anit, sakın yapma. Anit! Burada Del var. Bunu yapacağını biliyordum Anit. Bunu özellikle getirdim. Vereceğim ama bir şartla. Eğer bir daha kadife çiçeği kokusu alırsan koşmayacaksın, tamam mı? Hadi ama Anit. Sadece bugün için. Bunu anlaştık olarak kabul ediyorum. O benim için önemli Anit. Ne olur ne olmaz diye ben Lemi'yi bile çağırmadım. Programımı kimse bozmamalı.
1: Leyla.
2: Aa,

0: Seni ben çağırmadım Lemi. Ama haklısın. Sanırım buradan geçmeyecekler. Daha ötesine de annem izin vermedi. Gidemem.
1: Hı? Ayy!
0: Dur Anit, ama anlaşmıştık. Ah!

0: Ah Lemin. Bugün bir daha koşmayacaktın Anet. Anlaşmıştık.
1: Kaybolduk galiba.
0: Ne oldu Lemi? Dökülmüş mü? Tamam.

0: Onu da sen içebilirsin Lemi. Zaten peygamberimizi görmemiz artık imkansız.
1: Yela, yela, yela, yela.
0: Ha? Yani sence kervan bu taraftan mı gitti?
1: Hı hı.
0: Yaşasın. Hadi gidelim.

0: Ne buldun Nemi? Aa, kervan çok uzakta. Oraya yetişmemiz imkansız. Hem annem de izin vermedi. Ha? Gördün mü Levi? Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yaşasın. Hı? Suyu götürsen mi acaba? Olamaz. Artık istesek de yetişemeyiz. Aha, en azından onu gördüm. Orada işte. En önde gidiyordu. Başında çok güzel bir sarık vardı. Sürekli tebessüm ediyordu. Atı beyaz renkliydi.
1: Ama az önce deveye bindiğini söylemiştin.
0: Öyle mi demiştin?
1: Evet.
0: Neyse canım, dediğim gibi uzaktalardı. Değil mi Lemi? Nasıl bilmezsin? Sen de oradaydın ya.
2: Selamun aleyküm çocuklar.
0: Baba.
1: Aleyküm selam baba.
0: Aleyküm selam baba. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Baba, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm baba.
2: Anlamadım. Nasıl gördün?
0: Gece sizi duydum baba. Sonra da annemden izin aldım. Annem izin verdi ama çok uzağa değil. Ama sonra Enit koştu da koştu. Sonra da elemeyi sürdü.
2: Dur bakalım Yara. Sen Medine'ye mi geldin?
0: Hayır baba. Dağ yollarından geçtim. Peygamberimiz kervanla yola çıktı ya. Onu gördüm.
1: Peygamberimiz deveye mi ata mı biniyordu baba?
2: Hiçbir şeye.
0: Aa, ben demiştim. Yerde yürüyen oydu. Dedim sana Lemi.
2: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugün Medine'den hiç çıkmadı ki.
0: Ne? Nasıl yani? Ama gece sen söyledin.
2: Söyledim ama yolculuk iptal edildi.
0: Ha? Olamaz. Onlar başkasıydı demek.

oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Elif?
1: İmdat, Sema abla.
0: Elif'cim korkma. Gel yanıma kuzucuğum.
1: İlaç sık Sema abla, ilaç sık.
0: Aa, hiç olur mu Elif'cim? Bir zararı yok ki bizim minik arı dostumuzun. Üstelik çoktan gitti bile.
1: Gitti mi Sema abla, gitti mi?
0: Gitti küçüğüm. Sen neden arıdan bu kadar korkuyorsun bakalım?
1: Ya sokarsa Sema abla?
2: Elif'cim, bugün bana hatırlat. Dikkat balonunda arılar hakkında bir öykü anlatacağım.
1: Anlatma Agah, dede korkarım ben.
2: Hikayesinden de mi korkarsın? Peki, benim hikayemi dinledikten sonra korkacak bir şeyin olmadığını göreceksin desem?
1: Sahi mi? O zaman olur.
2: Sema ablan da senin yaşlarındayken tıpkı senin gibi arıdan korkardı, biliyor musun?
1: Sema abla benim yaşımda mıydı?
2: Evet.
1: Ama o kocaman. Ben de bir gün Sema abla gibi kocaman olacak mıyım?
2: Allah'ın izniyle inşallah kızım.
0: Ben arılardan korktuğum için babam bana bir şarkı öğretmişti. Sonra ne zaman bir arı görsem bu şarkıyı söyledim ve korkum geçti. Ben de sana öğreteyim, ister misin?
1: Olur.
0: Arı bende bal yok, çiçeklerde bal çok.
1: Bu kadar mı?
0: Evet, arı geldiğinde bunu söylüyorsun. Arı da sende bal olmadığını anlıyor, çiçeklere gidiyor.
1: Yaşasın! Hey hey hey sevimli arıcık. Yok yok yok, bende bal yok. Çok çok çok, çiçeklerde çok. Koş koş koş, çiçeğe koş.
2: Elif'in kendi şarkısı var Sema ablası. Senin şarkın sende kalsın.
0: Dikkat balonunun kıymetli yolcuları. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Sorunsuzca havalandık çok şükür.
2: Evet çocuklar. Hazırsanız bugünün dikkat öyküsü başlıyor.
1: Agah dede, arılar hakkında hikaye anlatacaktın.
2: Evet çocuklar. Gökyüzünden aşağıya doğru bir bakın. Gözünüzün alabildiğine eşsiz güzellikte bir manzara var. Bu manzaranın içinde milyonlarca farklı canlı türü var. Bu canlılardan kimi toprağın altında yaşıyor.

0: yaşar, solucan gibi, köstebek gibi.
1: Kimi denizin içinde yaşar, balık gibi, mercan gibi.
0: Kimi bitkidir kökü derinde, kendi yüzeyde. Kimi kuştur uçar göklerde. Yaratılmış her canlının bir hikmeti vardır. Ve Rabbimiz bu dünyayı muazzam bir denge içinde yaratmıştır. Evet, bir varmış, bir yokmuş. Kocaman, uçsuz bucaksız bir arazi varmış. Ancak bu koskoca arazinin üzerinde çok az bitki varmış. Tek tük çiçekler bulunan bu yerde yalnızca bir iki tanecik ağaç varmış. Bir gün bir arı kolonisi bu araziye yerleşmeye karar vermiş. Buradaki ağaçlardan birinin üzerine hemen bir kovan yapmışlar. Bu kovanın içinde bir kraliçe arı varmış. Kraliçe arıdan başka bu kolonide kimler varmış biliyor musunuz?
2: Kimler?
0: İşçi arılar. Kraliçe arı kovanı çekip çevirirken işçi arılar da bal yaparmış. Bal yapmak için çiçek çiçek gezip polen toplamaları gerekiyormuş. Bu arada arıların bal yapmak dışında bir görevi daha vardır çocuklar. Bu görev bitkilerin ve de biz insanların yaşamı için oldukça önemli bir görevdir. Biliyor musunuz?
2: Neymiş o görev Agah dedi?
0: Tozlaşmayı sağlıyor oluşları Elifciğim.
3: Tozlaşma ne demek?
0: Hemen anlatayım. Hani dedim ya bu arıların yeni taşındığı arazide pek az çiçek varmış diye.
2: Evet.
0: İşte arılar uçup koca arazide azıcık olan çiçekleri tek tek buluyormuş. O çiçeklerin üzerinden polenleri toplayıp bal yapmak için kovanlarına götürüyorlarmış. Ancak onlar polenleri toplarken polenlerden bazıları da sağa sola savruluvermiş. Rüzgar da bu polenleri almış, başka başka çiçeklere ulaştırmış. Polenler başka çiçeklere ulaşınca çiçekler üreyip çoğalmaya başlamış.
1: İşte buna tozlaşma denir arkadaşlar. Arılar polenlerin uçuşup diğer çiçeklere ulaşmasına yardımcı olur. Böylece bitkiler üreyip çoğalır.
3: Şimdi anladım arıların büyük rolünü. Gerçekten de çok önemli bir rolmüş.
0: Elbette çocuklar. Arılar bu araziye gelip yerleştikten kısa bir süre sonra arazideki çiçek ve bitkiler giderek çoğalmaya başlamış.
2: Tozlaşma sayesinde.
1: Evet, aferin size. Madem bu kadar hızlı öğreniyorsunuz, sizlere bir bilgi daha vereyim. Arkadaşlar, hani yediğimiz meyveler, sebzeler, güzel güzel bitkiler, çiçekler var ya.
2: Evet.
1: İşte arılar tozlaşma yapmasa bu bitkilerin pek çoğu yaşamını sürdüremez.
2: Ya.
0: Evet çocuklar. Hikayemize geri dönelim. Arıların sağladığı tozlaşma sayesinde arazinin üzerindeki çiçekler artıp etraf bitkilerle kaplanınca
1: güzel bir manzara görmek, temiz hava almak isteyen insanlar buraya gelir olmuşlar.
0: Yine böyle bir gün bir adam bu güzel arazide dolaşırken minik bir arı ile karşılaşmış.
2: Eyvah, adam kaçsın.
0: Adamın arıdan korkmasına gerek yok Elifciğim.
2: Neden?
0: Çünkü arı adamdan korkuyormuş da ondan. Adam arıyı başından savmak için sağa sola elini savurmuş. Arıcık ondan kurtulmaya çalıştıkça adam elini daha da çok savurmuş. Elinin çıkarttığı rüzgarla arıcık bir o yana bir bu yana savrulmuş. En sonunda minik arı bakmış ki kurtuluş yok, adamın elini sokmuş.
2: Dedim işte kaçsın diye. Soktu, gördünüz mü?
1: Elifciğim, arılar yalnızca kendilerini savunmak için bizi sokarlar. Eğer onlara zarar vereceğimizi düşünmezlerse hiçbir şey yapmazlar.
2: Sahi mi?
0: Sahi ya. Minik arı bu adamı sokunca adam çok korkmuş. Hemen o panikle koşarak en yakın sağlık birimindeki doktora gitmiş ve doktora...
1: Doktor, doktor, beni arı soktu, ne yapmalıyım? Bir şey olur mu?
0: Diye sormuş. Doktor da ona...
1: Korkmanıza gerek yok. Sizi muayene edip bir bakalım.
0: Demiş. Doktor hastayı muayene ettikten sonra...
1: Gördüğüm kadarıyla alerjik bir durumunuz yok. Arı sizi soktuğunda şişme ya da uyuşma gibi bir hissiniz olmazsa doktora gelmenize gerek kalmaz.
0: Demiş. Adam çok rahatlamış. Doktora teşekkür etmiş. Doktor da ona...
1: Alerjiniz olmadığına göre bu arının sizi sokmasının size iyi geleceğini söyleyebilirim.
0: Demiş. Adam şaşırmış. Nasıl yani? Diye sormuş.

0: doktor da ona?
1: Eğer arılara karşı alerjiniz yoksa, arı soktuğunda savunma mekanizmanız güçlenir. Bu durum sizi üşütme, grip gibi salgın hastalıklara karşı koruyacaktır.
0: Demiş. Adam bunu duyduğuna sevinmiş. Alerjisi

0: Nahl suresinin içinde arılarla ilgili bir ayette onların karınlarından farklı renk ve çeşitlerde şerbet kıvamında bir sıvı çıkar ki onda insanlara şifa vardır der.
1: Evet, arı dostlarımızı daha yakından tanıdığımız bu öykümüzün ardından sıra neye geldi arkadaşlar?
2: Dikkat yarışına!
1: Evet, ilk sorunuz benden geliyor. Kovanda işçi arılar dışında bir arı daha vardı. İsmi neydi?
2: Kraliçe arı.
1: Doğru, tebrikler. Bir puan senin oldu.
0: Peki arkadaşlar. Arılar bir görevini yerine getirmezse bitkisel gıdalarımız üreyemez demiştik. Neydi o?
3: Tozlaşma.
0: Harika. Bu doğru cevapla birlikte bir bir eşitlik oldu. Son sorumuzu birçomuz Elif soracak.
2: Hani Agah dedi Kur'an-ı Kerim'de bal yapımını tarif eden bir sure var demişti ya. Adı neydi?
3: Nahl suresi.
2: Evet doğru.
1: Tebrikler küçüğüm. Kaybedeni olmayan bu yarışın bugünkü kazananı sen oldun.
3: Teşekkürler Seba abla.
1: Sen bizden bir dikkat balonu maketi kazandın. Ve ikiniz de bizden birer dikkat balonu rozeti kazanarak ailemizin birer üyesi oldunuz.
2: Hey hey hey sevimli arıcık. Yok yok yok bende bal yok. Çok çok çok çiçekler de çok. Koş koş koş çiçeğe koş.
0: Evet Elifciğim. Çiçeklerden polen toplamaya çalışıyor minik arıcık.
2: Evet Agah dede. Artık arılardan korkmuyorum ben.
1: Aferin sana. Ama yine de dikkatli ol, tamam mı? Fazla yaklaşma. Alanlarına girip rahatsız etme.
0: Hele hele kovanlarını görürsen oralara pek yaklaşma. Çünkü arılar kovanlarına zarar vereceğini düşünebilirler.
2: Anlaştık Agah dede. Arıları çok seveceğim, korkmayacağım. Onlara ilaç sıkmayacağım. Ama çok da yaklaşmayacağım.
0: Aynen öyle.
2: Hadi eve gidelim de ekmeğimize bal sürüp yiyelim.
1: Benim de canım çekti.
0: O halde yarış. Eve son gelen ballı ekmekleri hazırlar.

yanlış ne doğru, iyi takip et bunu. Adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

0: Öfkeyle kalkan zararla oturur.
1: Hago yine karmaşık işler peşinde. Karmaşık da olsa çözer Hago. Öfkelenme ama. Hago her şeyi hemen fark eder. Denemekten yılmayan tatlı Hago. Hayır, yine olmadı. Ve Hago yardıma geliyor. Şefkatli Hago. Hago'ya kim yardım eder sizce? Elbette yardımsever, sevimli Çogu. Akıllı Çogu kılavuzla birlikte geliyor. Ve nasıl yapıldığını tane tane anlatıyor. Mühendis misin be Çogu? Şimdiden iyi gitmeye başladı. Aferin Hago'ya. Hago ya öfkelisin ya neşeli. İnsan duygularını kontrol edebilir mi acaba? Ne dersiniz çocuklar? Şu hevese bakın. Sanki uzay mekiği yapıyor. Bir öfkeli, bir sakin kafam, bir yaparım, bir yapamam. Bir öfkeli, bir neşeliyim, bir yuvarlak, bir köşeliyim. Bana da şarkı söylettin, ilahi Hago. Evet, Çogu haklı. Sakinleş, sakinleş. Çok doğru. Sakinleşmenin en kolay yolu derin derin nefes almaktır. İşe yaradı. Nerede kalmıştık? Hago'nun kafası karıştı. Hayır, sakinleşme yöntemleri işe yaramıyor. Aa, bu hiç iyi olmadı. Bak şu işe. Fırlayan parça uçağın kuyruğunu düşürdü. Öfke yine zarara yol açtı. Hago'nun ilgisi her zaman tatlı Gugularda. Şefkatli Hago'nun bir fikri var. Evet, küçük bir mola, biraz temiz hava. Hago'nun aklı uçakta. Hago üzgün. Fakat Çogu'nun desteğiyle morali şimdi düzelir. Hadi Hago, neşelen. Hago'nun neşesi yerine geldi. Evet, çizime bakarak yaparsa her şey yolunda gidecek.

Aman da aman. Sakinleşip gelmek işe yaradı. Eyvah! Yine öfkelenecek Hagu. Hayır ama Hagu yaşasın, vazgeçti. Sakinleşmeyi de öğrendi. Çogu'nun öğrettikleri işe yaramış gibi. Hangi anne çocuklarının bu halini görüp mutlu olmaz ki? Yine yüzler gülüyor. Biliyordum. Hagu hatalar yapsa da sonunda başarır. Yine mutlu tatlı Gugular. Uçur bakalım uçağını Hagu. Bunu hak ettin. Demek ki neymiş arkadaşlar? Her zaman sakin kalmak çok önemliymiş. Ve öfkeyle kalkan mutlaka zararla otururmuş.

Acaba düşünce aklına, meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla, gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca, haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla, heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla, aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Efendim Asya.
1: Bana bir bardak su verir misin? Çok yorgunum.
0: Olur.
1: Hey, Eymen. Sana diyorum.
0: Ha? Bana mı dedin?
1: Çok şükür duydun.
0: Ne demiştin?
1: Su istedim. Yorgunum. Bir bardak su verir misin demiştim.
0: Tabii.
1: Aman ya. Ben kendim alırım. Of Eymen ya.
0: Dağılmışım. Özür dilerim.
1: Dileme Eymen. Senden bir şey isteyen de kabahat. Gidip üzerimi değiştireyim bari.

0: Oo, Eymen, Allah razı olsun. Çok dikkatlisin maşallah.
1: Ve çok yavaş. Ha. Dökmemek için uğraşıyorum Asya.
2: Sabah suyu da dökmemek için uğraşsaydın keşke.
1: Özür diledim ya.
2: Özür diledikten 2 saat sonra yine ıslattın. Hem de bu kez sırılsıklam.
1: Yine özür diledim.
0: Peki bilerek mi yaptı?
2: Sanmam.
0: Öyleyse.
2: Ama çok dikkatsiz.
0: Hepimiz Asya'cığım. Kimimiz dökmemek için, kimimiz de kalp kırmamak için. Baksana, Eymen çok üzülmüş.
2: Aslında ben de fazla tepki vermiş olabilirim.
0: Birbirimize karşı sabırlı olmalıyız. Hepimiz zaman zaman dalgınlıkla küçük hatalar yaparız.
2: Doğru aslında. Biraz sabırsız davrandım. Özür dilerim Eymen.
0: Ama hatanı kabul etmen de güzel, değil mi Eymen?
1: Üzülmüştüm ama özür dileyince geçti.
0: Aferin size. Ne sabırlı, ne merhametli, ne anlayışlı kardeşlersiniz. Maşallah.
2: Allah razı olsun Temel amca.
1: Allah razı olsun.
0: Cümlemizden çocuklar.
1: Sana da çay getireyim mi Asya?
2: Yo, ben alırım.

0: Bal bitte. Zeki!
1: Ne? Ne oldu?
0: Ben sana bu kavanozu güneş almayan serin bir yere koy demedim mi?
1: Dedin.
0: Niye yapmadın o zaman?
1: Yaptım anneciğim. Sabah burada güneş yoktu. Hem hava serindi. Tabii.
0: Öğlen buraya güneş geleceğini hesap edemedin mi?
1: Vallahi hiç anlamam. Benim suçum değil.
0: Kimin suçu peki?
1: Güneşin gezip durmasaydı ortalıkta canım. Burası da güneş almazdı. Hem ne olmuş güneşin altında kaldıysa?
0: Bozulmuş. Kokmuş gitmiş güzelim Reçel.
1: Mis gibi Oy anam. Bu ne böyle? Topun başında efsane futbolcu Zeki. Kaleci çaresiz. Kaleci umutsuz. Zeki Laksan'a bakıyor. Hızla topa vuruyor.
0: Zeki!
1: Kaç!

0: Anneciğim, ben değilim bu sefer.
1: Sincap!
0: Bir de gülüyor.
1: Bu böyle gitmez. Acilen bana bir erzak dolabı lazım.
2: Tamam anneciğim, yapalım hemen.
1: Hayır, öyle sıradan bir dolap istemiyorum. Bazı özellikleri olmalı.
2: Ne gibi?
1: Öncelikle güneş görmeyecek.
3: Kapaklı yaparız.
1: Öyle göz önünde de olmayacak. Top oynayanlardan da uzakta olmalı. Her hayvanın da kolayca göreceği bir yerde olmamalı. Biraz gizli bir yerde olmalı.
0: Toprağa gömeriz.
4: Sonra da arayıp dururuz yiyecekler nerede diye.
5: Düşünelim bakalım. Güneş almayacak, göz önünde olmayacak.
6: Karavanın arkasına ne dersiniz? Hem güneş almaz hem de korunaklı bir yer.
5: Güzel fikir.
1: Yalnız bir şartım daha var. Ağaç israf etmek yok. Mümkün olan en az malzeme ile en çok saklama alanına sahip bir dolap yapmalısınız.
0: Tam benlik bir iş. Hemen başlıyorum anneciğim. Tabii.
1: Zeki oğlum, bu işi ustasına bırakalım istersen.
0: Tamam işte. Usta benim zaten. Sorununu anlamadım.
5: Zeki.
0: Tamam tamam ya, eniştem denesin. Ne de olsa yine benden isteyeceksiniz. Kıymetimi anlarsınız. Tabii.

0: Bu olmaz. Arada çok boşluklar kaldı. Hem bir sürü ağaç kullanmak gerekir. İsraf.
1: Bu da olmaz.
2: Bunlar hiç olmaz.
3: Vallahi ben işin içinden çıkamadım.
4: Biliyordum, bana işiniz düşer demiştim. Tabi.
5: Sanki sen yapabileceksin dayı.
4: Yaparım tabi. Barangoz zeki derler bana.
1: Nasıl yapacaksın dayı?
4: Yani biraz düşünmek lazım tabi.
6: Biyomimikriden faydalanabiliriz.
5: O nedir anne?
6: Biyomimikri, doğayı taklit ederek teknoloji üretmek demektir.
5: Aa, oluyor mu öyle?
6: Tabii. Mesela bilim insanları ayakkabılarınızdaki cırt cırtı pıtrak tohumlarını inceleyerek icat etmişlerdir. Hızlı trenlerin, uçakların, arabaların tasarımlarında bile doğadaki canlılardan faydalanılmıştır.
2: Allah'ın yarattığı her böcekte, kuşta, bitkide, canlı ve cansız her varlıkta mükemmel bir sanat ve teknoloji vardır. Eğer onları dikkatli bir şekilde inceleyebilirsek, biz de harika icatlar yapabiliriz.
4: Tamam, o iş bende. Karşınızda biyokemikri uzmanı Zeki.
1: Biyomimikri o bir kere.
4: Tamam, ben de öyle dedim zaten. Biyokomikli.
1: Biyomokimli değil, dayı. Biyomimikli.
4: Bu da daha neleri söyleyemiyor. Bana kelime öğretmeye kalkıyor. Biyomimikli değil, biyosümüklü.
5: Yine tutturamadın dayı.
4: Aman, neyse ne. Önemli olan adı değil, içeriği. O adı garip şeyi en iyi ben bilirim. İzleyin de öğrenin. Tabi. Yok, bu olmaz. Bu hiç olmaz. Of ya, koca ormanda işe yarar hiçbir şey yok. Vay, bu harika bir şey. Müthiş bir sanat. Bunu taklit etmeliyim. Tabii. Harika oldu. Tabii.
1: Bu ne dayı?
5: Birbirine yapışmış iki kulak.
4: Siz sanattan ne anlarsınız?
1: İyi de dayı, bu şey karavanın arkasına sığmaz ki.
4: Gel bakalım, gidiyor mu, girmiyor mu? Girmiyormuş. Neyse, başarıya tek seferde ulaşılmaz. Dahi insanlar pes etmeden deneyenlerdir. Tabi. İşte bu.
5: Bu da olmaz dayı.
4: Nesi varmış?
1: Alanı verimli kullanmamışsın. Etrafında bir sürü boşluk kalmış.
4: Sorun yok. Sorun yok. Yine yaparız. Ne demiştim?
1: Dahiler asla pes etmez.
4: Tabii. Acaba mı? Deneyelim bakalım.
1: Sanatçı burada ne mesaj vermek istemiş acaba?
5: Sanatçı burada ne yapacağını bilememiş.
4: İlk defa haklısın yeğenim. Biyokomikli uzmanlığından istifa ediyorum. Doğayı taklit edecekmişsin de, teknoloji üretecekmişsin de. Bu ne ya? Çok saçma.
6: Öyle deme Zekicim. Belki de sen doğru yere bakmamışsındır. Allah'ın sanatı saymakla bitmez.
4: Ben pes ediyorum. Tabii.
1: Ama dayıcım, dahiler asla pes etmez demiştin.
4: Dahilerin de bazen dinlenmez.

0: Buldum, buldum.
1: Evet kızım, arılar en az malzeme ile en çok balı biriktirmek için altıgen şeklinde petekler yaparlar. Altıgenin her bir kenarı aynı zamanda diğer altıgenin de bir kenarını oluşturur. Böylece daha az malzeme kullanılır. Aralarında hiç boşlukta kalmaz.
2: Benim aklıma gelmişti.
3: Aferin Ökkeş, harika oldu.
4: Arılara da teşekkür etmek lazım anneciğim.
3: Evet, arılara da aferin.
5: Ama en çok da arılara bu sanatı öğreten, bize de bu aklı veren Allah'a teşekkür etmeliyiz.
3: Rabbimize bir şükür.
2: Allah yaratmış sanatlı. Çiçek, böcek, hayvanatı. İyi gözle kainatı. Teknoloji kainatta. Bakmasını bilirsen, icatları yaparsın sen. Benim gibi yanlış yere bakarsan göremezsin. Tabii.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam.

0: Merhaba arkadaşlar. Burası da bizim evimizin bahçesi. Burada böyle bir masa var. Bu Düt Düt. Kamyonetimiz aynı zamanda sahnemiz. Üstelik bir de şarkısı var. Dört çekersin, çok şekersin Düt Düt. Burası oyun alanımız. Kardeşim Sefa top oynuyor. Bu da Boncuk. Ah, bu tarafa gelmiş. Boncuk bu tarafa gelmiş. Boncuk bir sabit dursana, seni videoya alayım. Aa, ablamla Boncuk habercilik oynuyor sanırım. Dur gideyim de ben de onlara katılayım. Evet evet, yeni dizi teklifleri geliyor. Ama biz yoğun bir tiyatro sezonu içindeyiz. Dizilere o yüzden pek sıcak bakamıyorum.
1: Sefa ne yapıyorsun?
0: Röportaj yapıyorum.
1: Neden?
0: Oyununuza katılmak için.
1: Ne oyunu?
0: Siz Boncuk'la habercilik oynamıyor muydunuz?
1: Yok. Arkadaşlarımla görüntülü konuşma yapıyoruz. Onlara evimizi gösteriyordum.
0: Ay, ne? O telefonun diğer ucunda arkadaşların mı var?
1: Evet.
0: Ben şimdi bütün o şapşık halleri yaparken...
1: Evet.
0: Hayır!
1: Sefa, niye durdun kaldın öyle?
0: Bekliyorum abla.
1: Neyi?
0: O kadar utandım ki. Utancımın geçmesini bekliyorum. Neden söylemedin bana arkadaşlarınla konuştuğunu?
1: Fırsat vermedin ki. Neyse, utanacak bir şey yok. Çok sevimliydin zaten. Hadi şu boncuğu bir tut da onu da göstereyim arkadaşlarıma.

0: Boncuk. Merve, Sefa. İyi misin Merve? Ne oluyor Sefa? Bu ne böyle Boncuk?
1: Şey Garip abi, sanırım Boncuk kameraları pek sevmiyor.

0: kaçtı. Ben çekemedim. Sen çekebildin mi Sefa?
1: Ben de sadece şaşkın şaşkın bakan garip abi var. Nasıl bu kadar hızlı kaçıyor?
2: Arkadaşlar, siz neden boncuğu videoya almak istiyorsunuz?
0: Arkadaşlarımla görüntülü konuşurken onları göstermek istedim. Olmadı, bari video atayım dedim.
1: Geçtik oraları abla. Arkadaşlar falan hikaye artık. Boncuk inatlaştıkça benim de inadım tuttu. O video çekilecek.
2: Peki o halde. Boncuk, gel bak burada ne var.

0: Şuna bakın, poz veriyor.
1: Ama bu nasıl oldu?
2: Ayna verip iyi göründüğünden emin olmasını sağladı. O da artık poz veriyor.
0: Hay Allah, şuna bakın hele. Hadi madem poz veriyor, çekelim o halde. Evet arkadaşlar, görüntülü konuşurken gösterememiştim. Ama şimdi videosunu atacağım size. İşte karşınızda Boncuk.
1: Ama yine kaçtı.
2: Rüzgar çıktı ya. Tüyleri falan uçuştu. Yeniden aynaya bakıp hazırlanması gerekecek.
1: Ben şimdi onu yakalarım.

0: antlaşmanın sonu bu işte. Kendi ellerimle yakalandım.
1: Bunun da tarihi geçmiş.
0: Bu da gitmiş.
1: Ah Sefa, bu kadar şekeri biriktirmek de nereden çıktı?
0: Şey, yemeğe kıyamadım. Buraya ayırdım böyle.
2: Aferin sana kardeşim. Yemeğe kıyamamışsın, hepsi israf olmuş.
0: Tüh, keşke yeseydim. Hepsi boşa gitti.

0: Eyveli Tiyatro köy meydanımızda tiyatro oyunu sergileyecektir. Herkes davetlidir.
1: Efendim, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlere minik istifçi sincap oyununu oynayacağız.
2: Dur usta, bize bırak usta. Biz anladık onu usta. Hadi Merve.
3: Tamam Garip abi.
1: Kimsecikler yok. Şunu da şubaya saklayayım.
3: Arkadaşlar, arkadaşlar. Hadi biraz dolaşalım da yiyecek bir şeyler bulalım.
4: Evet, çok açız. Yılın bu mevsiminde yiyecek bir şey bulmak çok zor oluyor.
3: Ah, çok acıktım. Keşke bir parça palamutumuz olsa.
4: Ah, keşke.

0: be. Aylardır elime geçen tüm palamutları buraya gömdüm, sakladım. Arkadaşlarım yiyecek şeyler ararken benim bir sürü palamudum var. Çok açım. Birazını çıkarıp yesem mi? Yok yok. Biraz daha dursunlar. Amanın. Palamudum tohuma dönüşmüş. Fidan çıktı buradan. Aa, eyvah. Bu da fidana dönüştü. Tüh. İstifçilik yaptım. Yemedim. Paylaşmadım. Tüm palamutlarım tohum oldu. Fidana dönüyor. Ben şimdi ne yapacağım?
1: Minik sincap. Bak tam üç.

0: tane palamut bulduk. Hadi gel de kardeş payı yapıp yiyelim.
1: Ama bunlar palamut fidanı.
0: Evet, her yer palamut fidanı dolmuş.
1: Ama bu nasıl oldu?
2: Benim yüzümden. Bulduğum bütün palamutları buraya gömdüm. Yemedim, paylaşmadım, sakladım.
0: Biz onca açlık çekerken sen palamut mu saklıyordun?
2: Sorma, yemeğe kıyamadığım için hepsi heba oldu gitti.
1: Be minik sincap, istifçilik yüzünden ne ihtiyacın olamaydın, ne ihtiyaç sahipleriyle bölüştün.
0: Gömdün, istifledin, sakladın. Ne sana yar oldu, ne de başkasına.
2: Sormayın arkadaşlar, ben de dersimi aldım. Bundan böyle yiyebildiğim kadarını yiyeceğim. İhtiyacım kadarını ayıracağım. Fazlasını da herkesle paylaşacağım.
1: Madem ki dersini aldın, gel elimizdeki 3 palamudu bölüşelim.
3: Minik istifçi sincap palamutları sakındı, sakladı, istifledi.
0: Kimseciklerle paylaşmadı.
2: Veren de Allah, alan da Allah. Minik sincap istifledi ama nasip olan paylaşmak oldu.
1: Şimdi ormanın o kısmında seneye her yer palamut dolacak.
0: Paylaşmayıp sakınan elindekinden oldu. Ancak pay edilmesini bekleyenler için bolluk bereket dolu.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha? Bu imkansız.
0: Görürsün. Başaracağım.
1: Baba.
0: Ha? Dur Lemi.
1: Ah,
0: merak etme Anit. Hemen dönüp seni o asılığa götüreceğim. Belki onu babamla peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
2: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle Tarihte Diyanet Çocuk'ta.

0: Allah aşkına Bekle abla, ben de seninle geliyorum.
1: Hayır, sen gelemezsin.
0: Nedenmiş o?
1: Çünkü annem kimse elbiselerini katlayıp dolabına yerleştirmeden dışarı çıkmayacak dedi.
0: Of, elbise katlamak istemiyorum. Benimkileri de katlasan olmaz mı?
1: Hayır, olmaz.
0: Elbiseleri katlamasak ne olur ki? Belki ben elbiselerimi dağınık seviyorum. Belki öyle daha mutluyum.
1: Elbise yığınının arasında en sevdiğin ayakkabını ararken pek mutlu görünmüyordun ama.
2: Buldun mu bari?
1: Aman dayı ya. Allah iyiliğini versin. Ödümü patlattın.
0: Bizi mi dinliyordun sen?
2: Yok canım. Kulağım dalmış sadece.
1: Gözü dalanı gördüm ama kulağı dalanı ilk defa duyuyorum dayıcığım. İlginçmiş.
2: Neyse boş ver onu da. Buldun mu ayakkabı elbiselerin arasında?
1: Tabii ki hayır. Başka bir yerde buldu ama hiç sorma nerede olduğunu.
2: Saçma. Böyle söyleyince merak edip kesin sorarsın zaten. Ayakkabılıkta mı?
1: Hayır.
2: Kapının önünde.
1: Hayır.
2: Kapının arkasında.
1: Hayır.
2: Of, pes. Hadi söyle, meraktan çatlatma adama.
1: Tencerenin içinde.
2: Amma da şaşkınmışsın yeğenim.
0: Of dayı ya, dalga geçme. Dalgınlama geldi işte.
2: Ben olsam düdüklü tencerenin içine koyardım. Aklında bulunsun. Daha rahat sığar. Tencere almaz ayakkabıyı. Tabii.
1: Allah'ım sabır ver bana. Bu acayip fikirlerde son nokta diyorsun. Bir başkası gelip dünya rekorunu kırıyor. Yusuf'cum sen en iyisi elbiselerini katlayıp dolabına yerleştir.
0: Ama abla, elbise katlamak çok zor.
2: Bir dakika. Orada dur bakalım delikanlı. Elbise katlamak çok zor. Dur diyeceksin.
0: Niyeymiş o?
2: Çünkü artık ütü katki var.
1: Ütü katki mi? O da ne?
2: Ütünün ütüsü. Katlamanın katı, Zeki'nin keyisi, ütü katki. Yani Zeki'nin ütüleyip katlama cihazı. Tabii.
1: Adı maşallah pek güzelmiş dayıcığım ama ufak bir sorun var.
2: Neymiş?
1: Ütü icat edileli yıllar oldu.
2: Basit bir ütüyle ütü katkiyi denk tutamazsın Zeynep Hanım. Benim icadım hem ütüleyecek hem de katlayacak.
0: Harika. Dolaba da yerleştirir mi?
2: Bir bakalım. Dolabın yanına koyarsan yerleştirir. Tabii.
0: Yaşasın. Ben varım.
1: Ben yokum. Ütümü yaparım. Elbisemi de katlarım.
2: O kadar önyargılı olma. Gel bize. Belki söveceksin. Belki söylediklerime çok pişmanım. Bu asrın icadıymış diyeceksin. Tabii. Evet. Hadi bakalım. Asrın icadı bizi bekler.
3: Dayı.
2: Ne var? Ne oldu?
3: Ben de kendi katlama icadımı yapabilir miyim?
2: Kendi katlama icadın mı?
3: Evet. Adı da katvuz. Katlamanın katı, yavuzun buzu.
2: Çok komik bir isimmiş bu.
3: Seninkiler de çok komik. Özellikle komik isimler bulmuyor muyuz?
2: Komikmiş. Dahi yani isimler onlar bir kere. Tabii.
3: Yapabilir miyim? Ne olur?
2: Olmaz.
3: Niye?
2: Bugüne kadar işe yarar ne icat ettin ki?
3: Ama sen de işe yarar bir şey icat etmedin.
2: yani.
0: Dayıcım bırak da çocuk hevesini alsın.
2: İyi tamam, oyalama beni. Ne yapıyorsan yap.
3: Bu kartonları alıyorum.
2: Al. Dalga mı geçiyor bu? Kartondan icat mı olur?
0: Neyse dayı boş ver onu. Hadi icadımızı yapalım.
2: Aferin. Bilime değer veren insanların olması çok güzel. Demir saç. İki tane daha alayım. Saç. Kablo.

0: Oo, maşallah, havalı bir icada benziyor.
1: Tabii ya, ne sandın? Su.
0: Susadın mı dayıcığım? Hemen getireyim.
1: Hayır, benim için değil, icat için.
2: Su ne alaka?
1: Bilim insanının kararlarını sorgulamasanız olmaz değil mi? Bak şimdi, bu haznede su kaynayacak, buharla çamaşırlar ütülenecek, sonra diğer kısma gidecek ve elbiseler katlanacak. Anladın mı?
2: Yani evet, olabilir.
1: Heh, bilinç.
0: Acıktın mı diyeceğim ama.
1: İcat için. Allah Allah.
2: Yani sormayayım diyorum ama.
1: Sor, çekinme, içinde kalmasın.
2: Pirinç ne alaka?
1: Benim icadım dünyanın en güçlü buhar üretim makinesi. Bu pirinçler fazla buhar emecek. Böylece elbiseler ıslanmayacak.
2: Bu pek mantıklı gelmedi ama bilim insanını sorgulamayalım. Ben de göstermek istiyorum.
1: Tamam, hadi önce sen göster de kenara çekil.
2: İzleyin şimdi. İşte bu kadar.
3: Maşallah Yavuz, harika bir icat bu.
0: Kesinlikle işe yarar. Bana da bir tane yapar mısın aslan kardeşim benim?
2: Yapalım abicim. Yeter ki bana karton verin.
1: Çocuklar. Basit bir kartona bu kadar heyecan yapmayın. İzleyin de gerçek bir icat nasıl olurmuş görün. Tabii. Tabii. İşte gerçek bilim bu.
0: Harikasın dayıcım.
3: Gerçekten işe yarıyor.
2: Ben de aynı şeyi yaptım. Hem de elektriksiz.
1: Seninkiyle bir seferde ancak bir tişört katlanır. Benimki bir sepet çamaşırı anında katlar. Tabii. Görün şimdi. Panik yapmaya gerek yok. Çok çamaşır olduğu için böyle. Tabii. Oo, harika bir pilav olmuş. Gelin çocuklar tadına bakın. Süper bir pilav yapma makinesi icat ettik. Tabii.
0: Yavuzcum, şu icadını biraz versen de elbiselerimi katlasam.
2: Olur tabii.
1: Durun ya, gitmeyin. Bakın bu pilav makinesiyle çok zengin olacağız. Herkese bu makineden satarım. Pilavcı kralı Zeki derler bana. Namım dünyaya yayılır. Sonra dünya pilav şampiyonu olurum. Altın madalya da verirler. Tabii.

0: Kelebi Semavi'nin sırrı her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: Mis gibi kokular geliyor.
1: Kahvaltı yapalı çok olmadı. Hemen mi acıktın?
0: Aç olduğumdan değil baba. Çok güzel kokuyorlar.
1: Önce biraz dolaşalım. Sonra istediğini yeriz, olur mu?
0: Peki.
1: Ha? Zemzem nerede?
0: Ha? Zemzem! Zemzem!
1: Zemzem! Zemzem!
0: İşte! Zemzem! Dursana mübarek! Hadi gel omzuma. Buraları bilmiyoruz. Kaybolabilirsin. Babam söz verdi. Daha sonra yiyeceğiz. Hadi yarışalım. Yemek kokularını unutmamıza yardımcı olur.
1: Nefesim kesildi sizin peşinizde koşturmaktan.
0: Biraz spor yap baba. Yoksa daha çok nefes nefese kalırsın.
1: Oyunbazlık yapma. Ben sağlığıma hep dikkat ederim. Sporumu da yaparım.
0: Baba, biz Zemzem'le yarış yapacağız. İstersen sen de katıl. Bak, şurada bir ağaç var. Önce giden kazanır.
1: Yok oğlum, kalsın. Başka zaman. Bugün siz yarışın. Ben gelirim arkanızdan.
0: Zemzem, babamı formsuz yakaladık. Hadi bakalım, göster hünerini. Bir, iki... Zemzem, böyle olmaz. Saymayı bitirmedim ki. Senin kanadın varsa benim de ayaklarım var. Şimdi görürsün. O da ne? Bismillah. Hay Allah, nasıl oldu anlamadım. Zemzem, o da ne? Nereden buldun bunu? Ver bakalım. Aa, bu saatten dedemin de vardı. Ama bu biraz değişik.
1: Ne buldunuz siz? Verin bakayım bana.
0: Zemzem bir saat bulmuş baba.
1: Bu saat değil ki oğlum. Bu eski bir pusula. Değerli bir şey olmalı.
0: Pusula mı? Daha önce hiç pusula görmemiştim.
1: Biri düşürmüş olmalı.
0: Kim düşürdü acaba? Ben hemen birilerine sorup geleyim. Affedersiniz, bu sizin mi? Teyze, bu pusula sizden düşmüş olabilir mi?
2: Yok evladım, ben ne yapayım pusulayı?
0: Hay Allah! Yok, sahibini bulamadım.
1: Yanımıza alalım, cami görevlisine veririz. Kaybeden kişi oradan alır.
0: Tamam baba. Bir dakika, bir dakika. Bu nasıl bir ağaç böyle? Sanki kocaman bir ev gibi.
1: Hadi oyalanma oğlum.
0: Baba bir dur lütfen. Hep bir acele, hep bir koşuşturmaca.
1: İyi, hadi senin dediğin olsun. Neymiş o?
0: Baba şuna baksana. Kollarımla saramadım. Sen de gel.
1: Maşallah, şu çınar ağacına bak. Bu ağaç kaç yaşında dersin Murat?
0: Bilmem.
3: Hay Allah. Nerede bu?
0: Senin de yaşıt olabilir baba.
1: Yok oğlum, ne yaptın? Bu ağaç çok daha büyük.
0: Vay be.
3: Bu ağaç dedemden bile yaşlıdır delikanlı.
0: Şaka yapma amca. O kadar var mıdır?
3: Vardır tabii.
0: O zaman bu ağacın yaşı hesaplanamaz. Amca, siz buralı mısınız?
3: Doğru bildin. Ben şu gördüğün caminin emektarıyım.
0: Biz de Ulu Cami'yi gezmeye gelmiştik.
3: İsterseniz ben size rehberlik yapabilirim.
0: Olur tabii ki.
3: Yahu az önce buradaydı.
1: Hayırdır bey amca?
3: Yeleğimin cebinde bir pusula vardı. Yıllar yıllar önce bir arkadaşım hediye etmişti.
0: Amca, yoksa bunu mu arıyorsun? Az önce yerde bulmuştuk.
3: Ah, işte bu. İki saattir arıyordum. Sağ ol delikanlı.
0: Rica ederim amca.
3: Hadi.

0: Gelin size camiyi gezdireyim.
1: Sizi yormayalım bey amca.
0: Yok canım, ne yorulması? Hem delikanlıyı minareye çıkarmadan göndermeyelim.
2: Minare mi? Amca şu an aklımı başımdan aldın. Minareleri hep merak ederim.
0: Hadi o zaman beni takip edin.
2: Amca biliyor musun biz Kabe'ye gidiyoruz.
0: Öyle mi?
2: Uçakla değil ama.
0: Neyle peki?
2: Fülfülle.
0: Fülfül mü? O da kim?
2: Bizim motosikletimiz.
0: Allah iyiliğinizi versin. Motosikletle hacca mı gidilirmiş?
2: Sakın bunu Fülfül duymasın. Sonra sana güçlü motoruyla bir gürler. Rom!
0: Onu görmek için sabırsızlanıyorum doğrusu. Hadi devam edelim.
2: Aa, abdest alma yeri caminin içinde mi?
0: Evet, bizim cami böyledir.
2: Baba, ağzıma su alırken boğazıma su kaçtı. Bir şey olur mu?
1: Bir şey olmaz.
2: Baba, galiba yüzümü 4 kere yıkadım. Bir şey olur mu?
1: En az 3 defa yıkadıysan bir şey olmaz. Hadi biraz hızlanalım.
2: Tamam baba. Zemzem. Dur, ne yapıyorsun? 2. kez abdest aldırdın bana.
0: Baksana, o da abdest almış.
2: Zemzem, orası cam. Zemzem, hayırdır, kendine yeni bir yuva mı buldun? Neyse, en güvenli yer burası senin için. Gözlerime inanamıyorum. Muhteşem bir yer burası. Allah Allah. İlginç. Emektar amca, bu resimde bir tuhaflık mı var?
0: Nasıl tuhaflık?
2: Bu resim sanki beni takip ediyor.
0: Bu resmin özelliği bu. Nereden bakarsan bak, kapının yüzü sana dönüktür. Çok, çok eski bir zamanda yapılmış.
2: Dışarıdaki çınardan da mı eski?
0: Hangisi daha eski bilemiyorum ama ikisi de eski.
2: Emektar amca, minare. Minareye ne zaman çıkacağız?
0: O kadar söz verdik. Hadi gidip çıkalım.
2: Bey amca, ben bu kadar karanlık hayal etmemiştim.
0: Az kalmış olmalı. Bayağı çıktık.
2: Dön, dön, dön. Başım döndü.
0: Anlaşılan daha önce hiç minareye çıkmadın.
2: Yok, hiç çıkmadım. Dur, dur. Bir defa çıkmıştım. O da asansörlüydü.
0: Öyle minareye mi çıkılırmış? Basamakları tek tek çıkacaksın.
2: Amca, inan çok kolay olmuştu. Saniyeler içinde yukarıdaydık.
0: O sayılmaz delikanlı. Hem böylesi daha heyecanlı değil mi?
2: Allah! Ödüm koptu. Haklısın amca, daha heyecanlı.
0: Minarenin içi güvercin yuvalarıyla dolu. Birden havalanırlarsa korkmayın.
2: Keşke bunu yüreğim ağzıma gelmeden önce söyleseydin.
1: Yuvalarına basmamaya dikkat edelim.
2: Zemzem, Zemzem neredesin? Ne işin var orada Allah aşkına? Yanımdan ayrılma sakın. Olur mu Zemzemcik?
0: Işık göründü. Geldik sayılır.
2: Gelelim artık emektar amca. Harap olduk. Aman ya Rabbim. Çok güzel. Ben bir dolanayım bakalım. Baba, bakamıyorum. Çok yüksek.
1: Gerçekten çok yüksekmiş. Dikkatli olmak lazım.
2: Zemzeme göre hava hoş. Tabii sen alışkınsın yükseklere.
1: Sağ ol bey amca. Size zahmet oldu.
0: Estağfirullah. Ne zahmeti? Siz sağ olun. Bana kaybolan pusulamı geri verdiniz.
2: Emektar amca, sen kaybetmiştin. Biz de Zemzem'le bulduk. İyi ki yanımızdan geçtin. Yoksa seni nasıl bulup verirdik?
0: Pusulayı sana hediye etmek istiyorum. Bence sizin buna daha çok ihtiyacınız olacak.
2: Bana mı? Amca, bunu kabul edemem. Senin için çok önemli bu pusula.
0: Olsun. Al hadi. Yolculuğunuzda kıbleyi bulmanıza yardımcı olur. Hem bilirsin, hediyeleşmek sünnet.
2: Biliyorum amca. Teşekkür ederim. Zemzem! Emektar amca onu bana verdi. Getir buraya Zemzem.
1: Bu ikisinin oyunbazlıklarıyla bu yolculuk bitmez bey amca.
2: Dalga geçme baba ya. Zemzem hadi gel barışalım. Affettim seni.
1: Murat sen de kuşla bir oluyorsun.
2: Ama baba pusulayı alıp ta bulduğumuz yere kadar götürmüş.
0: Ama şimdi aranızı düzelttiniz değil mi?
2: Zemzem barıştık mı? Aslında ben bir şey yapmadım. Neden böyle davranıyorsun anlamadım. Şimdi buna hayır diyemeyeceksin. Aferin Zemzem. Hem zaten küs kalmak iyi bir şey değil.
1: Küslük müslük kalmadığına göre artık yola çıkabiliriz.
2: Aa emektar amca tanıştırmayı unuttum. Bizim Fülfül bak bu.
0: Maşallah. Oldukça güzel bir motosikletmiş.
2: Sen bir de onu yolda gör. Yol tutuşu, dengesi, dayanıklılığı efsanedir.
0: Kazasız, sorunsuz bir yolculuk olur inşallah.
1: Hadi Murat, yana geç de yola çıkalım artık.
2: Emektar amca, her şey için teşekkür ederiz.
1: Allah'a ısmarladık bey amca.
0: Güle güle. Sizinle tanışmak beni çok mutlu etti. Yolunuz açık olsun.
2: Oo, Zemzem nerede? Sürekli bir yerlere takılıp kalıyor. Baba, onu gördün mü ha? Aa, pusulayı yine kapmış. Zemzem, sen taktın bu pusulaya. Ver onu bana.
1: Yine başladık.
2: Aa, Zemzem, demek sen bunun için uğraşıyordun. Bilemedim Zemzem, özür dilerim. Biz hazırız baba, oyalanmayalım da gidelim.
1: Hadi oradan oyunbaz.

0: Hay Hak. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığın

0: malzemeler hazır.
1: Gemiler de hazır olacak abi, az kaldı.
0: Bu ne Cemre?
1: Uzun burunlu gemi.
0: Bu ne peki?
1: Uzun kuyruklu gemi.
0: İyi de Cemre, hepsini farklı yapmışsın. Ne gerek var?
1: Ne gerek yok abi? Gemiler derede yarışacak. Kimin kazandığı belli olmasın mı?
0: Belli olmasın canım. Madalya mı takacağız gemilere?
1: Takmayacak mıyız?
0: Tamam kardeşim, ona da bir çare buluruz.
1: Sen bulursun abi. Sen tanıdığım en mühendis abisin.
0: Bu da çatılı gemi herhalde.
1: Hiç gemilerin çatısı olar mı abi? Şakbalı gemi o. Terleten güneşler için.
0: Doğru ya. Nasıl da düşünemedim. Hadi bismillah. Ne yapabileceğimize bir bakalım.

0: Şak balı gemi. Hay Allah'ım, bu benim kaderim mi?
1: Ha? Şak balı gemiyle mi konuşuyorsun? Yarış hakkında mı?
0: Hayır.
1: İstediğin şeyler varsa dua edebilirsin, biliyorsun değil mi?
0: Biliyorum canımın içi.
1: Ben her gece uyumadan önce abimle maceralı oyunlar duası yapıyorum ve yarın oluyor ve yarınlarda hep maceralı oyunları oynuyoruz. Sen de denemelisin bence.
0: Hı? Olur, denerim. Oh be, şükür bitti nihayet.
1: Oh, bitti şükür. Şimdi kanatlı gemiyi yapabilirsin.
0: Kanatlı gemi mi?
1: Evet, bak.
0: Yeter ama ya. Kanatlı gemi falan olmaz.
1: Oldu işte abi.
2: Hay Allah. Çelebi'nin sabrı taşmış yine. Eyvahlar olsun.
0: Sana koca bir filo yaptım. Kanatlı gemi nedir ya?
1: Bak şöyle bir şey. Minik, tatlış bir gemi. Sadece de kanatları var.
0: Ne istediysen yaptım ama kanatlı gemi olmaz Cemre.
2: Bal gibi de olur.
1: Dede!
0: Nasıl olur dede?
2: Yaparsın, hı? Olur.
0: Hı. Kanatlar koca gemiyi taşır mı?
2: Koca uçağı taşıyor ya.
0: Doğru.
2: Hı-hı. Burada koca bir donanma var evlat. Çıkarma mı yapacaksınız?
1: Yok dede, çıkarma değil bu, toplama. Derede yarıştırmak için gemi topladık.
0: Toplamadık, inşa ettik.
1: Ben de resimlerini çizdim.
2: Vay vay vay. Ne güzel gemiler çizmişsin cimcime. Yoksa sen de büyüyünce mühendis mi olacaksın?
1: Hayır. Ben büyüyünce teyze olacağım.
2: Teyze mi?
1: Evet. Teyzem Almanya'da yaşıyor ve her yeri geziyor ve maceralara katılıyor ve çok eğleniyor.
2: Teyzen mimar ve Almanya'da doktora yapıyor.
1: Doktora ne yapıyor? Doktor hastamış mı?
0: Teyzem üniversiteyi bitirdi ve şimdi Almanya'da okumaya devam ediyor Cemre.
1: Aa, hala okula mı gidiyor? Ha? Teyzem hala ders çalışıp ödev mi yapıyor?
2: Evet.
1: Ama teyzem fotoğraflarında çok mutlu.
2: Neden mutlu olmasın evladım? Safiye'm okumayı, öğrenmeyi çok sever. Ders çalışırken de mutludur o.
1: Çok ilginç. Vazgeçtim. Teyze olmayacağım. Senin fatrın için mühendis olacağım dede.
0: Mühendislerin ders çalışmadıklarını zannediyor.

0: Sus evlat, sus.
1: Kanatlı gemimi yaparsam büyüyünce mühendis olacağım abicim.
2: Ben de büyüyünce Evliya Çelebi olacağım galiba dede.
0: İlahi çocuğum.
2: Bu kadar çile çekince Evliya olunmuyor muydu?
0: Hay Allah iyiliğini versin Çelebi. Berhudar ol.
2: Berhudar. O da olur.
0: Dur evlat. Gülmekten bir itap düştüm.
2: Ama dede haksız mıyım? Bir filo dolusu gemi yaptım. Bir kanatlısı eksikti. Yarışa değil de fileye çıkacağız sanki. 2024 gemi modası.
0: Yahu dur. Güldürme artık.
2: Geminin teknesi, direği, yelkeni işte. Daha nesi olsun? Bir de şakması olsun. Yok yok, bir de kanadı olsun.
0: Olsun evlat, olsun. Cimcimenin gönlü olsun.
2: Kanat bulursak gönlü olacak inşallah.
0: Şunları dene bakalım.
2: Ha, hiç de fena olmadı dede.
0: Ya, demek ki gemilerin de modası olurmuş.
2: Ya dede.
0: Tasarımlar elbette teknolojinin gelişmesiyle paralel ilerliyor. Ancak her devrin kendine özgü bir estetik anlayışı var. Bugün bu anlayış fayda ve konforun gölgesinde kalsa da geçmişte gemiler mühendislerin değil de adeta sanatçıların elinden çıkmış gibiydi.
2: Ya gerçekten mi? Keşke görebilsek.
0: O sanat eseri gemileri nerede bulacağımızı biliyorum evlat.
2: Yaşasın!
1: Kanatlı gemi. Artık tüm gemiler hazır olduğuna göre hepsini boyayabilirim.
0: Boyayamazsın.
1: Ama neden?
0: Gemileri suya indireceğiz cimcime. Onları boyarsak su kirlenir.
2: Ormanda binlerce canlı yaşıyor Cemre.
1: Peki ama gemilerimin hepsi aynı renkte. Sanki okula gidiyorlar.
2: Bunların hepsi askeri gemiler Cemre. Üniforma giydikleri için hepsi aynı.
1: Evet. Peki o zaman. Hadi gidelim.
0: İleri marş.

0: Hı? Ne kadar büyük bir pervane.
1: Yavuz zırhlısına ait.
0: Ya çok büyük değil mi ama?
1: Savaş gemisinden bahsediyoruz evlat. Bu geminin pervanelerinden yalnızca biri. Ha?
0: Çapa değil mi bu dede? Aman Allah'ım ne kadar büyük.
1: Bu da Yavuz zırhlısına ait ocaklık demiri. Geminin toplamda 7 adet demiri vardır evlat. Baş iskele sancaktakiler ocaklık demiri olarak adlandırılır.
0: Uf, ne kadar ağırdır kim bilir.
1: 4 tona yakın.
0: Ya vay dede ne kadar şık bir bina.
1: Öyle. Müze için yeni bir mekan ihtiyacı doğduğunda bir yarışma açılıyor ve bu binanın projesi kazanıyor.
0: Ne güzel. Daha önce neredeymiş peki müze?
1: Deniz Müzesi 1897 yılında Müze ve Kütüphane İdaresi adıyla Tersane-i Amire içerisinde küçük bir binada hizmete girmiş evlat.
0: Ha, ne güzel düşünmüşler. Acaba kimin fikriymiş?
1: Müze 2. Abdülhamit'in izniyle dönemin Bahriye Nazırı yani Denizcilik Bakanı Hasan Hüsnü Paşa tarafından kurulmuş. Müze pek çok bölümden oluşuyor. Tarihi kayıklar, ahşap ve metal objeler, tekstil dokuma eserleri, taş eserleri, kağıt eserleri ve sanat eserleri.
0: Tarihi kayıklar!
1: Bunlar saltanat kayıkları evlat.
0: Yani Osmanlı sultanlarının kayıkları.
1: Aferin.
0: Ha, ne kadar büyük bir kuş.
1: Evet, bir kartal. Kültürümüzde kartal figürünün büyük önemi vardır. Gücü temsil eder.
0: Ha, mantıklı. Ha? Aslan! Aslanın neyi temsil ettiğini sormayacağım dede. Elbette o da gücü temsil ediyor. Bu ne güzel bir kayık ve de çok farklı.
1: Dikkatin fevkalade evlat.

0: tarihi kadırga. Bu deniz aracı günümüze dek saklanmış, yaşayan tipte dünyanın en eski teknesidir.
1: Ya, tamamı ağaçtan mı peki?
0: Evet, yapımında en az 9 farklı tipte ağaç kullanılmıştır. Oo. Kadırganın Osmanlı döneminde 1521-1655 yılları arasında inşa edildiği tespit edilmiştir.
1: Oo. Bu koca gemi nasıl hareket ediyordu peki dede?
0: 24 kürekle kullanılan bu kadırganın yalnızca bir küreği bile 3 kişi tarafından kullanılıyordu evlat.
1: İnanılmaz!
0: İşte bu teknenin bizim tarihimizde çok önemli bir rolü var evlat.
1: Nedir dede?
0: İnebolu kayığı. Kurtuluş Savaşı yıllarında bu tekneyle mühimmat sevkiyatı yapılmıştır. Bu kayıkların İnebolu sahiline getirdiği mühimmat, İstiklal yolu aracılığıyla kağnılar kullanılarak Ankara'ya ulaştırılmıştır.
1: Ya ne mutlu onlara.
0: Ne düşünüyorsun evlat?
1: Haklısın dede. Cemre galiba gerçekten de mühendis olacak.
0: Olur tabii, neden olmasın?
1: Yani koca müzeyi gezdik. Onlarca gemi gördük. Tarih boyunca bir kişi de çıkıp gemilere kanat takmayı akıl edememiş.
0: İlahi çocuk.

0: Evet. Nadir kuşuma yeni bir salıncak yapmak için tüm malzemeler burada galiba.
1: Salıncak!
0: O zaman hadi bismillah.

0: Yorulduk ama değdi. Neredeyse bitmek üzere. İçeriden matkabı alıp şu vidaları bir sıkalım Nadir. Sonra bir güzel sallanırsın ha. Ah sabırsız Nadir. Ah. Kalk bakalım. Sadece kendini düşürmekte kalmadın. Salıncak hayallerini de suya düşürdün. Neyse, olan oldu. Şimdi ne yapayım? Hah, bir masal fikri getirdi bu olay aklıma. Hadi düştüğümüz yerden kalkıp tekrar bismillah diyelim. Bir varmış, bir yokmuş. Belki şuracıktaki kırmızı evde, belki aşağı mahalledeki koca apartmandaki bir dairede. Ekinle Toprak isimli ikiz kardeşler anne babasıyla birlikte mutlu mu mutlu bir hayat sürmekteymiş. Günlerden bir gün bu iki kardeşin mutluluğuna mutluluk katan bir şey olmuş. Dedeleri gelmiş evlerine. Kalacakmış hem de günlerce. Ekinle Toprak dedelerinin elinden tutup onu doğruca parka götürmüş. Salıncaklar, kaydıraklar, oyunlar derken akşam olmuş. İlk gün böyle bitivermiş. Eve dönüş yolunda Ekin'in canı dondurma istemiş. E Toprak durur mu? Ben de istiyorum, ben de. Üç top hem de demiş Toprak da.
1: Ben de, ben de.
0: Aman sen eksik kalma. Al bakalım, bu dondurma da sana. Gel şuraya haylaz kuşum. Resim yenir mi hiç? Nerede kalmıştık? Hah, dondurma isteyen Ekin'le Toprağa hay hay demiş dedeleri. Biricik torunlarını kıracak değilmiş. Hay Allah demiş dondurmacının önündeki sırayı görünce çocuklar bir ağızdan. Canları hemencecik sıkılıvermiş. O kadar sırayı kim bekleyecekmiş? Çocuklar tutturmuş başka dondurmacıya gidelim diye. Tuhaf gelmiş bu halleri dedelerine. Cami ziyaretleri, piknik keyfi, yakan top yarışmaları, gezmeler derken çocuklar bir sandalye beğenmiş dükkanların birinde. Tamam demiş dedeleri. Beraber sallanan bir sandalye yapalım o zaman. Tak tak, çat çat. Sallanan salıncak daha yapılacak da oyun oynanacak. E o kadar zaman nasıl bekleyelim demiş Ekin. Allah Allah demiş dedeleri. Düşünceliymiş sesi. Bu böyle olmayacakmış. Çivileri çakarken bir fikir gelmiş aklına birden. Çocuklar oflayıp puflarken dedeleri puf diye ortadan kaybolmuş. Elinde iki kutuyla eve döndüğünde çoktan akşam olmuş. Bunlar size hediyem. Ama şimdi vermem demiş dedeleri. Evine dönerken verecekmiş. Bu hediyeler onlara çok şey öğretecekmiş. Gece ay ve yıldızlı bir yorgan gibi örtmüş dünyanın üzerini. Ancak çocukların gözüne uyku girmemiş. Kutuda ne var, kutuda ne var diye düşünmüş durmuşlar. Kesin bir tablet, bilgisayar demiş Ekin. Bence kitap demiş Toprak. Kitaplara bayılırmış ama kalın kitapları okumaya sabredemezmiş. Her güzel şeyin bir sonu varmış Nadir kuşum. Günler su gibi akmış. Dedelerinin gitme vakti gelmiş çatmış. Ekin'le Toprak dedelerinin boynuna sıkı sıkı sarılmış. Dedelerinin gidişi Ekin'le Toprak'ı çok üzmüş. Neyse ki teselli olarak dedelerinin hediyeleri varmış. Kutularını hemencecik açmışlar. E o da ne?
1: Ne? Ne?
0: Soğan. İki kutuda iki soğan. Çocuklar gözlerine inanamamış. Dedeleri onlara şaka yapmış olmalıymış. Soğandan hediye olur muymuş? Biraz da hayal kırıklığına uğramışlar sanki. Bunları ne yapacaklarmış ki? Dedelerinin notunda bunların kendilerine çok şey öğretecek bir çiçek soğanı olduğu yazıyormuş. Çocuklar buna anlam veremeseler de soğanları ekip sulayıp beklemiş, her gün özenle ilgilenmişler. Bir sabah uyandıklarında ekinin başucunda zarif mi zarif sarı bir lale, toprağın başucunda mis kokulu mor bir sümbül onlara bakıyormuş. Bu bir rüya mıymış? Dünyanın en güzel ve en sessiz kelimeleriyle ekinle toprağa birçok şey anlatmış lale ile sümbül. Tırtıl beklemez ve sabretmezse bir kelebeğe dönüşemezmiş. Bazı şeylere ulaşmak ve güzel sonuçlar almak için sabretmek gerekirmiş. Bu masal da böylece bitmiş. Gökten 3 çiçek düşmüş. Biri sabırsızlara sabrı öğretmiş, biri bekleyenleri mutlu etmiş, biri de bu masalı dinleyen çiçek gibi güzel ve mis kokulu çocuklar içinmiş.
1: Değil.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha? Bu imkansız.
0: Görürsün. Başaracağım.
1: Baba.
0: Ha? Dur Lemi.
1: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o asılığa götüreceğim.
0: Ben şu anda babamla Peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
2: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Biraz daha ararsan beni bulabilirsin.
1: Çok iyi saklanmışsın ama. Acaba dolabın arkasına saklanmış olabilir misin? Dur, şuraya da bir bakayım. Aa, burada yoksun. Yoksa tülün arkasına mı saklandın sen? Aa, burada da yoksun.
0: İşte buradayım.
1: Sen güneş gibi parıldıyorsun.
0: Evet, çünkü ben bir güneşim.
1: Sen ne zaman güneş oldun?
0: Aslında ben şakacıktan güneş oldum. Okulda bir tiyatro oyunumuz var da.
1: Tamam, anladım. Sana da o oyunda güneş rolünü oynamak düştü. Peki nasıl oynayacaksın? Biraz gösterir misin?
0: Önce sahneye giriyorum. Seyirciyi selamlıyorum. Sonra da şöyle diyorum. Güler yüzlü bir gezegenim. Kendi etrafımda dönerim. Çok güldüğümde kızarır elmalar. Sonra top top olur dondurmalar. Bildiniz değil mi ben kimim? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam ederim.
1: Tebrikler! Çok güzel oynadın. Ayrıca şiirini de çok beğendim.
0: Beğendiğine sevindim. Bugün bana hangi hikayeyi anlatacaksın?
1: Etrafını aydınlatamadığı için üzülen ateş böceği Işıl'ın hikayesini anlatacağım.
0: Işıl da güneş gibi mi olmak istiyormuş?
1: Hayır, o sadece diğer ateş böcekleri gibi yanıp sönmeyi çok istiyormuş.
0: Dur, hemen başlama. Şu kostümü çıkarıp geliyorum hemen.
1: Hazırsan başlayalım mı?
0: Ben hazırım zaten. Senin anlatmanı bekliyorum.
1: Ayşe, ateş böceklerinin karın bölgelerinin altında etrafa ışık yayan gözde, yani küçük bir oda olur. Işıl'ın gözdesi olmadığı için etrafına ışık yayamıyormuş.
0: Ve bu yüzden akşam olduğunda önünü göremiyormuş.
1: Aslında önünü görüyormuş da Işıl. Başka bir şey yapamadığı için üzülüyormuş.
0: Arkadaşlarıyla ışık oyunu oynayamadığı için mi üzülüyormuş yoksa?
1: Ne? Işık oyunu mu? Ben bu oyunun ismini ilk defa duyuyorum.
0: Öyleyse sana bu oyunun nasıl oynandığını göstereyim.

0: tek kelimeyle harika bir gösteriydi. Fakat Işıl arkadaşlarıyla bu oyunu oynayamadığı için üzülmüyormuş ki.
1: Peki ya, niçin üzülüyormuş?
0: Hava karardığında yolunu

0: şaşıran böceklere yardımcı olamadığı için üzülüyormuş ya.
1: Işıl üzülmesin.
0: Zaten Işıl'ın üzüntüsü çok uzun sürmemiş. Çünkü bir arkadaşı ona şöyle demiş. Diğer ateş böcekleri gibi etrafını aydınlatamadığın için üzülüyorsun ve sırf bu yüzden surat asıyorsun. Biliyor musun, sana somurtmak hiç yakışmıyor.
1: Işıl böyle mi yapıyormuş?
0: İşte hemen hemen onun yüzü de bu şekilde oluyormuş. Neyse, Işıl o arkadaşına ben de diğer ateş böcekleri gibi etrafımı aydınlatmak istiyorum ama demiş.
1: Anladım. Işıl el feneri gibi etrafını aydınlatmak istiyor.
0: Öyle de diyebiliriz. Arkadaşı Işıl'a bak demiş, eğer istersen sana etrafını aydınlatmanın başka bir yolunu da gösterebilirim. Işıl heyecanlanmış ve hadi söylesene etrafımı aydınlatmanın yolu nedir diye sormuş.
1: Ay ben de çok heyecanlandım şimdi. Peki Işıl'ın arkadaşı ne cevap vermiş?
0: Işıl'ın arkadaşı sadece tebessüm demiş. Işıl şaşkın şaşkın arkadaşının yüzüne bakıp söylediğinden hiçbir şey anlamadım ki demiş.
1: Ben de bir şey anlamadım.
0: Ayşe, hani Işıl hep yüzü asık geziyordu ya.
1: Evet, bunu daha önce söylemiştin.
0: Aslında Işıl'ın arkadaşı ona tebessüm etmenin, yani gülümsemenin kendisine ve çevresindeki canlılara iyi geleceğini söylemek istemiş. Sonra arkadaşı ne yapmış biliyor musun?
1: Ne yapmış?
0: Bir ayna getirip Işıl'a bu aynaya bakmasını söylemiş. Işıl da aynaya bakınca kendi somurtkan yüzünü görmüş. Arkadaşına dönüp şöyle demiş. Bu ayna beni çirkin gösteriyor.
1: Öyleyse arkadaşı başka ayna getirsin.
0: Arkadaşı başka ayna getirmemiş ve ona şimdi de aynaya gülümseyerek bakar mısın demiş. Işıl bu kez aynaya gülümseyip baktığında böylesi daha güzel diye teşekkür etmiş.
1: Yani Işıl sonunda gülümsemenin kendini daha da güzelleştirdiğini anlayıvermiş.
0: Hem de çok iyi anlamış. Işıl o günden sonra suratını hiç asmamış. Yaşadığı yerdeki canlılara güler yüzle selam vermiş. Yine onların selamını güler yüzle almış. Tıpkı güler yüzlü gezegen Güneş gibi etrafına neşe ve mutluluk saçmaya devam etmiş.
1: İğne mine yuvarlak düğme. Ibıdık zıbıdık saçları kıvırcık.

Burada hiç ayna yok Rıkkımız. Nereye getirdin bizi? O tarafa baktık. Gel buraya, zaman tükeniyor. Yine ne oldu? Neyi gözden kaçırdığımı bir anlasam. Bakınca görünürsün, kaçarsan silinirsin. Bilmecenin cevabı ayna. Gösterdiğin yerdeki aynaların hepsine baktık. Orada hiç ipucu yok. Ah, tamam tamam, sen kazandın. Önden buyur. Seni izliyorum.

0: yine başladığımız yerdeyiz. Bu aynayı kontrol ettik Rıkkımız. Burada bir şey yok. Üzgünüm ama bu sefer yanılıyorsun.
1: Ali, az zamanın kaldı. Ali, duyuyor musun? Aa!
0: Bana mı seslendin?
1: Zaman daralıyor diyorum.
0: Biliyorum. Bilmeceyi çözdüm ama çok ayna var. Hangisi doğru olan bulamıyorum.
1: Öyle göz önüne koyacak değiliz ya. Biraz daha ara.
0: Aramaktan başım döndü.
1: Unutma, bulmaca için kum saati kadar zamanın var. Ve ancak son parçayı bulduğunda aşağı inebilirsin.
0: İyisi mi aramaya devam edeyim?
1: Kum saati akıyor.

0: Yine göze alıyorum. Her şey hazır. Öyleyse kayıt. Merhaba arkadaşlar. Caner ile Curcuna kanalına hoş geldiniz. Ben Caner. Yeni bir yayında rastgele gezip çat kapı yerler göreceğiz. Bakalım bugün durağımız neresi olacak? Dön dön dön. Hop. Kedi Atikli. Ve günün şanslı yeri arkamda gördüğünüz eski kitapçı. Bekle bizi Arifane Saf. Curcuna takipçileri sana geliyor. Eğlenceye hazır olun arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burası tıka basa eski kitaplar ve eşyalarla dolu. İnsan nereye bakacağını şaşırıyor.
1: Ha? İlk olarak bana bakabilirsin.
0: Hayırlı işler. Ben Caner, takipçilerim için çekim yapıyorum.
1: Takipçi mi?
0: İnternetten kanalımı izleyenler. Adı Caner'le Curcuna. Eğer izin verirseniz çok mutlu olurum.
1: Olur. Dilediğin gibi gezebilirsin.
0: Harika. Arkadaşlar, çok sıcakkanlı karşılandık. İznimizi aldık. Şimdi size bu gizemli yeri tanıtmaya başlıyorum.
1: Gizem arıyorsan üst kattan başlayabilirsin.
0: İçimden bir ses efsane bir yer keşfettiğimizi söylüyor.
2: Oh, aynadaki kendimi görmekten sıkıldım.
0: Bakalım üst katta bizi neler bekliyor.

0: Bakın, burada bir arkadaşımız var. Belki bize yardım eder. Ben Caner, nasılsın?
1: İyiyim. Ne yapıyorsun?
0: Kanalım için çekim yapıyorum. İzleyenlere el sallasana.
1: İzleyenler mi? Kim izliyor ki?
0: Şu an kimse izlemiyor. Neyse, birazdan gelirler. Sen ne yapıyorsun burada?
1: Bulmaca çözüyorum.
0: Efsane bir gün olacağını biliyordum. Ben de yardım edeyim mi?
1: Olur. İlk bulmaca bu bilmece.
0: Bakınca görünürsün, kaçarsan silinirsin. Fotoğraf yoksa gölge mi? Arkadaşlar, siz de cevapları yorumlara yazabilirsiniz. Hı? Dur söyleyeceğim. Anı. Ama bakınca anıyı göremezsin.
1: Aslında ben ayna olduğunu düşünüyorum.
0: Ah, ayna. Doğru ya. Ben de şimdi ayna diyecektim. Bilmeceyi bildik. Şimdi ne olacak?
1: Bizi bulmacanın ikinci adımına götürecek aynayı bulacağız.
0: Arkadaşlar, efsane bir başlangıç yaptık. Hemen bir ayna bulmaya gidiyoruz.
1: Bekle, herhangi bir ayna değil.
0: Aa, köpek, sen nereden çıktın? Biri bana yardım etsin.
1: Caner, Rıkkı Bazo. Kötü bir niyeti yok.
0: Biri polisi arasın. İtfaiye, ambulans.
1: Rıkkı Baz, dur.
0: Tamam, teslim oldum. Gelme artık. Ali.
1: Rıkkı Baz.
0: Sen bunu mu istiyorsun?
1: Rıkkı Baz, yine yaptın numaranı. Bunca zaman aynayı göstermeye çalışıyordun.
0: Beni iyi koşturdun. Arkadaşlar, sizi Rıkkı Baz'la tanıştırayım. Onun yardımıyla bulmacada ilerliyoruz.
1: İkinci ipucu burada.
0: Bakayım.
2: Bu aynanın 4 kardeşi daha var. Daha derine baktığında her kardeş sana bir hediye verecek. Hediyelerini al, kardeşleri elle tutulmaz bir bağla birbirine kavuştur. Son hediyenin yerini sana onlar söyleyecek. Bilge.
1: Ben bir şey anlamadım.
0: Arkadaşlar, aranızda bilmeceyi çözen olursa hemen yorumlara yazabilir.
1: Hani kimse izlemiyordu?
0: Şimdilik izlemiyor. Ne olur ne olmaz. Belki birileri yayını görür.
1: O zaman sadece ikimiz varız. Gidip aynanın diğer kardeşlerini bulalım. Ne yapıyorsun öyle?
0: Derinlere bakmaya çalışıyorum. Notta derinlere bak demiyor muydu?
1: Diyordu.
0: İyi işte. Ben de aynadan bakıp altta yansıyan neymiş bulacağım.
1: Bilmecedeki derin altta demek mi?
0: Denizdeyken nereye derin diyoruz?
1: O denizde. Biz aynaya bakıyoruz.
0: Ha deniz ha ayna. Yaşasın. Biri yayına katıldı. Bilge diye biri. Merhaba Bilge. Yayınıma hoş geldin. Kum saatimi neden bahsediyor?
1: Bilge bu. Ha? Alt katta karşılaşmadın mı?
0: Şu Bilge.
1: Zaman azalıyor. Doğru aynaları bulduğumuzda bize bir şey gösteriyor olmalı. Bir mesaj, not, harf, rakam.
0: Bunun gibi mi?
1: Aynen öyle. Bu ödül harfi. İyi yakaladın Caner. Şimdi sırada diğer kardeşler var.
0: Kartal bakışlarımdan hiçbir şey kurtulamaz. Arkadaşlar, bulmaca konusunda çıkmaz sokağa girdik.
1: İsa, Sahi, Ahsi.
0: Ali bulduğumuz harflerle kelime oluşturmaya çalışıyor. Fakat daha gizemi çözmemize bir yardımı olmadı. Akşam oluyor ve ışık azaldığı için görüntü kötüleşti arkadaşlar.
1: Anlamıyorum. İpucunda hediyeleri al ve kardeşleri elle tutulmaz bir bağla birbirlerine kavuştur diyordu.
0: Ali, şunu tutar mısın? Ben bir lamba ya da ışık bulayım.
1: Harfleri aldık ama harfler anlamlı şekilde birbirine bağlanmıyor.

0: Bu çok yorucu. Burada hiç lamba yok mu?
1: Devam et Caner. İpucundaki elle tutulmaz bağ ışık.
0: Işık mı?
1: Fenerin ışığı aynaya yansıyor. Hadi daha hızlı çevir.

0: son hediyenin yerini sana onlar söyleyecek.
1: Son harfi bulduk.
2: Nedir durum?
3: Galiba yetişemeyecekler dede.
2: Ler mi? Neden çoğul konuştun?
3: Ali'ye yeni bir arkadaş yardım ediyor.
2: Maşallah. Arkadaş berekettir. Bir elin nesi var, iki elin sesi var demişler. İnşallah birlikte kalkarlar altından.
3: Allah söyletti. Geliyorlar.
0: Arif baba, bu arkadaşım Caner.
2: Hoş geldin Caner.
1: Hoş buldum.
0: Bulmacayı birlikte çözdük.
2: Maşallah, barek Allah. Bugün güzel bir bulmaca çözdünüz. Hadis, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in söz ve davranışlarına ve bunları inceleyen bilime denir. Resulullah Efendimiz, her çocuğun iyiyi kabullenmeye ve güzeli benimsemeye meyilli bir tabiatta yaratıldığını buyurur. Siz de onun gösterdiği yoldan şaşmayın, olur mu? Lakin beni hazırlıksız yakaladınız. Bu Caner'in olsun. Ali, sana da yarın bir tane alıp geleyim.
1: Sağ ol Arif baba. Allah razı olsun.
3: Caner, bugünün anısına birlikte bir fotoğrafımızı çekersin artık.
1: Çekiyorum.

0: Selamünaleyküm.
1: Nasir. Sadakallahül azim.
0: Kur'an okuduğunu görmedim, kusura bakma. Estağfurullah Harun. Aleyküm selam. Ne var ne yok dostum? Ne olsun işte, ezber tekrarı yapıyordum.
2: Oku oku.
0: Sen de okuyacaksın galiba.
2: Tabii ki. Memlekete okumuş adam lazım sonuçta. Duydun mu?
0: Ben bir şey duymuyorum.
2: Öyle değil yahu. Konuşulanları duydun mu?
0: He. Yo, duymadım.
2: Dışarıda Hakkı Baba ve Selim Hoca konuşuyordu.
0: Ne diyorlardı?
2: Ulu Cami'ye bir şey gelecekmiş.
0: Ne gelecekmiş?
2: Bir şey işte.
0: İyi de ne?
2: Uf, söyleyemiyorum onu. Zor bir kelime.
0: Neyle ilgili peki?
2: Sanki komikle başlıyordu. Müftülükten mi geleceklermiş neymiş? Neydi ya? Buldum. Komik yosun gibi bir şeydi.
0: Komik yosun mu?
2: Değil.
0: Öyle dedin ama.
2: Onun gibi bir şey dedim.

0: misyon olabilir mi?
1: Hah, aynen dostum. Tam olarak o.
0: Allah Allah. Neden geleceklermiş ki?
1: Önemli değil dedi Hakkı Baba. Ulu Camii ve medreseyi biraz gezeceklermiş.
0: Bu kadar mı?
1: Bu kadar. Ha, bir de sana Kur'an okutacaklarmış.
0: Ne? Bana Kur'an mı okutacaklar?
1: Evet, ne oldu ki?
0: Ama bana kimse bir şey demedi.
1: Şimdi diyecekler işte.
2: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm selam Hakkı Baba.
2: Emin?
0: Biliyorum Hakkı Baba.
2: Oo, haberciler çok hızlı maşallah. Değil mi Harun?
1: Aynen Hakkı Baba.
2: Neyse, konu bilindiğine göre bana müsaade.
0: Şey, ne zaman geleceklermiş Hakkı Baba?
2: Aa, onu söylemediler mi? Aşk olsun.
1: O kısmı duymamışım.
2: Yarın gelecekler inşallah. Kur'an'dan bir yer seç de gönüller mest olsun.
0: İnşallah ama...
2: Hadi hadi, korkacak bir şey yok.
0: Sen öyle diyorsan öyledir Hakkı Baba.
2: Ben sana güveniyorum.
1: Ben de güveniyorum.
0: Ben de güvensem keşke.
3: Aman, dert ettiğin şeye bak be Emin. En iyi bildiğin iş bu.
0: Ama hazırlıksız yakalandım Zehra abla.
1: Dostum, hazırlık dediğin ne ki? Sanki uzaya çıkacaksın da atmosfer koşullarına alışman zaman alacakmış gibi davranıyorsun. Ne?
3: Lütfen sen örnek verme Harun.
0: Bence de.
1: Ya arkadaşlar, Emin zaten aramızda en iyi Kur'an okuyan kişi. Biraz çalıştı mı tamamdır.
3: Aynen öyle.
4: Çocuklar.
3: Hoş geldin hocam. Çay getireyim mi?
4: Aman diyeyim Zehra. Zaten içe içe midem davul gibi oldu.
1: Ama seversin hocam.
4: Öyle de sen hiç Hakkı Baba'yla çay bahçesinde bir saat oturdun mu?
0: Eyvah eyvah.
4: Sizde ne var ne yok?
1: Emin stresli hocam.
4: Neden?
3: Kur'an okuyacak diye.
4: Aman be çocuklar. Sıkıntıya bak. Sanki dünyaya uzaylılar saldırmış da Emin'den dünyaya koruma kalkanı yapmasını istemişiz gibi davranmayın.
1: Bakın.
0: Şey, ilginç bir örnek
3: gibi.
1: Yok ya. Bana gelince Harun sen örnek verme. Selim Hoca'ya gelince ay ne kadar da ilginç bir örnek.
4: Emin, hakikaten stres yapacak bir şey yok. Kendine bir aşır seç, birkaç kez oku, oldu bitti.
0: Öyle ama...
4: Aması falan yok. Halledersin sen. Neyse, hadi bana müsaade. İkindiye gecikmeyeyim.
0: Of ya!
5: Emin, kitap lazım mı diyorum, bir kilo alayım diyorsun. Nasılsın diyorum, güzel olmuş diyorsun.

0: selam verdim, ona bile nasıl ya diye cevap verdin.
1: Kafam yerinde değil Fatma abla ya.
0: İyi de böyle stres yapmaya devam edersen senin için gerçekten zor olacak.
1: Zor derken?
0: Herkesin önünde bir şey yapma kolay değildir. Şaşırırsın Allah korusun.
1: Ne? Şaşırır mıyım? Yapma ya. Ne yapacağım ben şimdi?
0: Hayda. Sakinleştireyim derken daha da paniklettim seni.
1: Ama Fatma abla, ben orada yanlış okursam eğer sadece ben değil, Hakkı baba da mahcup olacak.
0: Selim hoca da.
1: Doğru valla. Bittim ben.
0: Ay, yine paniklettim seni ya.
1: Mahvoldum ben.
0: Ay, benim dilime eşek arısı soksun.
2: Demek heyecanı yenecek yöntem istiyorsun.
1: Evet Zehra abla.
2: Biraz temizlik işi yapmak iyi gelir diyorlar.
3: Akıllıya bak. Kendi işini yaptıracak adam arıyor.
2: Bol bol kahve iç.
1: Zaten dün heyecandan fazla uyuyamadım. Bir de bol bol kahve içersem bir hafta uykum kaçar.
3: Tabii tabii duyduk. Uykunda konuşmuşsun bile.
2: Kim dedi?
3: Hakkı baba.
2: Ne demiş uykusunda?
3: Komiksiyon demiş durmuş.
2: Ne? Komiksiyon mu?
3: Ya da öyle bir şey işte.
1: Aman çocuklar ya. Ciddi ciddi bir şeyler yapmam lazım.
2: Kabak çekirdeği iyi gelir diye duydum.
1: Kabak mı?
2: Ama çekirdeği. Kabağı tüm yemeyeceksin.
1: Tamam. Kabak çekirdeği alayım hemen ben.
3: Hepsini yedi ya.
1: Çocuklar.
4: Efendim?
1: Bende bir değişiklik yok. Hatta artık karnım da ağrıyor.
2: Hayda.
3: Ne yapacağız ya?
1: Bilmem.
5: Selamun aleyküm çocuklar.
3: Aleyküm selam.
1: Hoş geldin Hacer teyze.
5: Hoş bulduk Emin. Kur'an dinletisi yapacağınızı duydum. Sana zencefil, bal, limon karışımı yaptım.
3: Heyecanlı iyi mi geliyor?
5: Yok.

0: Emin?
1: Buyur hocam.
0: Öğle ezanı okudun, farkında mısın?
1: Evet hocam, ne oldu ki?
0: Emincim, öğle ezanı Rast makamında okunur. Sen Hicaz makamında okudun.
1: Gerçekten mi?
0: Çok önemli değil. Sonuçta kıraatinde bir hata yoktu. Ama sen bu kadar dalgın değildin.
1: Şey hocam...
0: Şu komisyona Kur'an okuma meselesi mi?
1: Evet hocam.
0: Anlaşıldı. Sen bayağı bir stres yapmışsın.
1: Yaptım vallahi hocam.
0: İyisi mi, sen biraz dışarıda takıl. Kafan dağılsın.
1: İnşallah.
0: Ama önce öğle namazı.

0: Aleyküm selam Hakkı Baba.
1: Ne o evlat? Bu şekilde durmak iyi mi geliyor?
0: Çok da iyi geldiği söylenemez. Ama Fatma abla iyi gelebileceğini söyledi.
1: Bütün gün buradaymışsın diye duydum.
0: Öyle vallahi. Biraz stres yaptım Kur'an tilaveti için.
1: İyi de böyle durmakla eline ne geçecek?
0: Bilmem. Belki heyecanım azalır. Heyecanlanır da okuyamazsa. Sen de Selim Hoca da benim yüzümden mahcup olursunuz.
1: Ne alakası var? İnsan bu. Hata yapacak tabii.
0: Sizi üzmek istemem.
2: Bak Emin, bizler hatasız değil, hatalarımızdan ders çıkaran ve hata yapmamaya gayret gösteren kullarız. Hata yapmak seni üzmemeli. Hatta bazen hata yapmak insanı güçlendirir.
0: Nasıl yani?
2: Bazen doğruyu bulmak için defalarca hata yaparız. Edison ampulü kaçıncı denemede çalıştırdı biliyor musun?
0: Kaçıncı?
2: 1000.
0: Ha? 1000 mi?
2: Evet, 1000. Bu da demektir ki Edison Efendi tam 999 kez hata yapmış.
0: Bu konuşma bana çok iyi geldi Hakkı Baba. Allah razı olsun.
2: Amin. Cümlemizden. Komisyon birazdan burada olur. Belirlediğin sayfayı bir kez daha tekrar et, sonra da oku.
0: Tamam, inşallah.

0: Demek 3 paket kabak çekirdeği yedin ha.
1: O da bir şey mi? Fatma abla bir hareket tarif etti. O hareketi yapabilmek için daha çok strese girdi.
2: Oturun çocuklar.
0: Hakkı baba, komisyonla konuştuğunu gördüm. Neler söylediler?
2: Medreseye bayıldılar. Ne e'si?
3: Emin'in Kur'an tilavetine bir şey demediler mi?
2: Dediler tabii.
1: Ne dediler?
2: Biz dediler. Hayatımızda dediler, böyle güzel bir Kur'an tilaveti dinlemedik dediler.
4: Hey!
2: Maşallah Emin.
0: İşte bu kadar Emin.
3: Evet, hamdolsun.

0: selamünaleyküm.
1: Sayışmaca parmağı geliyor. Oo, piti piti.
2: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
1: Ha? Oh,
2: Adem, biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: iyi niçin fakat israf etmeyin.
1: Şuna bak şuna, nasıl da güzel, sulu sulu. Ne güzel yahu bu üzümler, tam ağzıma layık.
2: Çok şükür bu güzel nimetleri verene. Baksana türlü çeşitli nimet var önümüzde.
1: Ya şükür. Hep küçük olanlar kaldı. Gideyim de bir salkım daha alayım.
3: Hayda Zikri, Zikri.
2: Hay Allah. Yine hata ediyorsun Zikri.
1: Şöyle bak, bunun taneleri iri iri.
2: Zikri, bu yaptığın doğru değil.
1: Sahi ya, ayıp ettim.
2: İlk seferde anladın ayıp ettiğini.
1: Anladım Fikri, anladım. Tut şunu.
2: Niye verdin şimdi bunu bana?
1: Kendime aldım. Sana almadan geldim, ayıp ettim. Sen onu ye, ben bunu yerim.
2: İyi de ben üzüm istemiyorum ki. Yiyeceğim kadarını yedim. Bu bana fazla.
1: Fazla mı? O halde at gitsin.
2: Hoppala.
1: Bana da yetti. Bu fazla geldi.
2: Zikri dur. Ne yapıyorsun sen?
1: Üzüm yiyorum.
2: Sen üzüm yemiyorsun. İsraf ediyorsun.
1: Ne olacak? Bak orada koca asma var. Üzeri üzüm dolu. Ne olmuş 3-5 salkım yere attıysam?
2: Zikri. Bolca var diye böyle ziyan edilir mi nimet? Bolca varsa paylaşmak gerek. Olmayanlara ulaştırmak gerek. Bak bu doğadaki her şey muazzam bir denge içinde yaratılmış. Nimetler bolca, lakin bilinçsizce kullanıp israf edersek doğanın dengesi bozulur. Yaşam alanlarımız zarar görür.
1: Canım, bütün bunlar benim zayi ettiğim 2 salkım üzümle mi olacak?
2: Elbette ya. Kelebeğin çırptığı kanadın okyanusun öte yakasında fırtınaya sebep olduğunu unutma.
1: Kelebek mi, ben kelebek miyim Fikri? Kuşum ben, kuş.
2: Örnek olarak söyledim Zikri.
1: Örnek olarak, örneğin yani misalen. Bolca buldum, şımardım. Fazla fazla kopardım. Doydum, bıktım, usandım. Nimeti sokağa attım. Varlıklıysan paylaş, yoksulları unutma. İsraftan sakın sen de. Bak ben dersimi aldım.
2: Aferin. Herkes hata yapabilir. Önemli olan yanlış olduğunu fark edince tekrar etmemek.
1: Aldım tabii. Hadi şimdi bana yardım et.
2: Yardım mı? Ne yardımı?
1: Bak, yere attığım salkımlar oracıkta duruyor. Onları alalım, karıncaların yuvalarına taşıyalım. Onlar da nasiplensin, üzümler israf olmasın.
0: Yiyin için fakat israf etmeyin.

0: Olamaz.
1: Arıyorlar. Gidemem. Gidemem. Yeniden rezil olamam ben.
2: Geldim, geldim.
3: Aa, dostum, henüz hazırlanmadın mı? Bak bana, nasıl olmuşum?
2: Mükemmel görünüyorsun dostum.
3: Hadi, bugün en yakın dostumuz Kılıç Balığı Mutlu'nun en mutlu günü.
2: Ah, yıllar ne çabuk geçti. Yetişkin olduk. Ama o günler dün gibi aklımda.
3: Duygulanmanın sırası değil yengeç. Bugün Mutlu'nun düğünü var. Hadi, onu yalnız bırakamayız.
2: Yo yo yo yo yo yo, ben gelemem. Ona mutluluklar dilediğimi söyle.
3: Tabii, hatırladım. Sen korkuyorsun.
0: Hem de çok.
3: Hala vaktimiz var. Öğretmen hanım ve yavru balıklar bize yardımcı olacaktır.
2: Emin misin? Gerçekten bana yardım edebilirler mi?
3: Hadi, bana güven dostum. Bu endişeni bugün yeneceğiz.

0: yine olmadı. Hey! Sarı! Ha?
1: Sarı, sarı, sarı! Bu olmaz. Bu da. Bu hiç olmaz.
2: Sarı, sarı nerede?
0: Sarı, sarı, sarı.
2: Sarı bulmalıyım, sarı. Sarı.
0: Eyvah.
2: İşte sarı.
0: Sıkıştım.
3: İncilerim maşallah. Allah neşenizi artırsın. Ancak pufun rengi sarı değil ki. Kıpır ve lilanın rengi sarı.
1: Doğru, şaşırmışız. Aa, kaju ve yengeç geliyor.
4: Hayırlı günler arkadaşlar.
3: Hayırlı günler kaju ve yengeç.
1: Yengeç hayırdır? Moralim bozuk gibi. Seni hiç böyle görmedik.
4: Bugün en sevdiğim dostum kılıç balığı Mutlu'nun düğünü var. Ama ben gidemiyorum.
5: Neden? Hasta mısın?
4: Turp gibi sağlıklı. Ama sorun şu ki halk oyunları oynamaktan korkuyor.
6: Halay çekmeyi bilmiyorum. Her seferinde ya birinin kuyruğuna basıyorum
4: ya da düşüyorsun.
1: Halay mı? O ne ki?
3: Halay çekmek, çifte telli oynamak, zeybek ve daha fazlası. Bunlar halk oyunları incilerim.
2: Çok eğlenceli.
4: Ben hiçbirini yapamıyorum.
1: Ama sen her işi yapabilen yengeçsin. Bence bunu da öğrenebilirsin.
6: Bu kupa her işi kusursuz yapabilir kupası. Biliyorsunuz kıskacımdan gelmeyen hiçbir iş yoktur. Bu kupayı kazanmak da oldukça zordur ama ben kazanmıştım. Ah, yaparım değil mi?
3: Hep birlikte öğrenmek ister misiniz?
2: Evet!
3: Yöresel kıyafetlerinizde hepiniz harika görünüyorsunuz. Önce herkes yüzgeçlerini birleştirsin bakalım.
0: Oy, kıskaçların çok sert yengeç.
4: Affedersin, affedersin dostum.
0: Şimdi oldu.
3: Halay

0: 3 adım ileri, 1 adım geri. Hadi bakalım, izliyorum sizi.
1: 1, 2, 3.
2: Daha yavaş olmasın yengeç. Yapamıyorum.
0: Yapabilirsiniz.

0: yapabilirsiniz.
1: 1, 2, 3 geri, 1 ileri. 1, 2, 3 ileri, 1 geri.
2: 1, 2, 3 geri, 1 ileri. Yapıyorum sanki.
0: Ve yeniden müzikle. Hadi Kaju, salla mendilini.

0: ビル。
1: Kaç gündür elektrikler yok. Dondurma bile yiyemiyorum. Çünkü buzdolabı elektrikle çalışıyor.
2: Duyduğuma göre elektrik santralinde fırtına sonrası bir aksama olmuş. İnşallah yakın zamanda düzelir incilerim.
3: Ben mumları ve kandilleri de çok sevdim ama. Sütlaç, iyi misin?
4: Her yer karanlık. Önümü göremiyorum ki.
5: Karanlıkta resim yapması çok zor oluyor. O da ne?
6: Beni gölgemden tanımalısınız yavru balıklar.
1: Tabii ki yengeç.
6: Telefonumu şarj edemedim. Elektrik yok malum. Kimseye ulaşamadım. Ama öğrendiğime göre sabah elektrikler gelmiş olacak.
0: Yaşasın!
1: Acaba elektrik nasıl oluşuyor?
6: Güzel soru. Bunu öğrenmek için bir yer biliyorum.
3: Sahi mi?
2: Tabii ya. Enerji Adası.
5: Aa, tamam hatırladım. Babam bir dönem orada çalışmıştı.
2: İncilerim, yarın Enerji Adası'na gidiyoruz. Elektriğin nasıl üretildiğini öğreniyoruz.
0: Yaşasın!

0: Nerede kaldın Sütlaç? Seni beklemekten bütün enerjimiz tükendi.
1: Abartma Kıpır. Enerjin gayet yerinde.
2: Üzgünüm arkadaşlar. Evde rüzgar gülü yaparken dalmışım. Hemen yetiştim.
3: O zaman herkes hazırsa... Enerji Adası'na gidiyoruz.

0: Enerji Adası'na hoş geldiniz yavru balıklar.
1: Hoş bulduk.
2: Yeni işin hayırlı olsun yengeç.
0: Teşekkürler Pufuf balık. Hey Sütaç, o rüzgar gülü mü?
3: Evet, kendi yüzgeçlerimle yaptım.
0: O zaman şu tepeye bakın.
1: Kocaman rüzgar günleri.
4: Bunlar ne işe yarıyor?
0: Fazla yaklaşmasam daha iyi olurdu. Rüzgar günleri rüzgar sayesinde döner ve enerji açığa çıkar.
5: Böylece bu enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürüp kullanırız.
6: Şuraya bakın.
4: Ne kadar hızlı akıyor.
0: Temiz enerji.
3: Temiz enerji nedir öğretmenim?
5: Tıpkı rüzgar gücüyle olduğu gibi su gücüyle de elektrik üretilir incilerim. Ve çevreye zarar vermediği için bu üretim şekline temiz enerji denir.
4: Şu altın renkli camlara da bakın.
3: Güneş vuruyor camlara.
0: Ve bir temiz enerji daha. Güneş enerjisi de elektrik üretiminde kullanılır.
1: Ve çevreye zarar vermez.
5: Aferin incilerim. Hemen anladınız. Elektrik günlük yaşamımızda önemlidir. Onun sayesinde aydınlanırız. Televizyon izleriz. Aletlerimizi şarj ederiz.
3: Rüzgar gülü, rüzgar gülü. Nasıl da dönüyor?

0: Bize de rüzgar gülü yapmayı öğretsene.
1: Hayır, bu bir sır.
2: Sır tatil, hadi hadi.
3: Ah, gençlik, ah.
4: Elektrik hayatımızı kolaylaştırır. Ancak elektrik kullanımında dikkatli davranmalıyız. Böylece zarar görmeyiz. Anlaştık mı incilerim?

0: 유물정음.
1: Hemen hızlanıyorum.
2: Öyle olmaz arkadaşlar. Bize bir ara.

0: Bera.
1: Renkli güvercin. Mahallede tatlı bir sabah telaşı vardı. Manav amca meyve sebze sandıklarını dizerken gökyüzüne baktı ve "Rahmet yağıyor, rahmet!" dedi. Yoldan geçen Sedat amca selam verdi. "Hayırlı işler, bol kazançlar!" Küçük bir kedicik yağmurdan korunmak için fırıncı Mehmet amca

0: yaptığı yuvaya girmiş, meraklı gözlerle dışarıya bakıyordu. Yağmuru izlemek, Ayla ve Bera'nın en çok sevdiği şeylerdendi. Bir de kuşlar. Ve işte ikisi de tam karşılarındaydı şimdi. Gökyüzünden süzülen sayısız su damlası. Camın dışından onlara bakan bir çift minik göz. Uzun zamandır pencerelerinin müdavimi olan bu güvercini tanıyorlardı. Minik dostları gelip karnını doyursun diye her zaman yemek bırakıyorlardı. İsim bile bulmuşlardı ona. Renkli diyorlardı adına. Siyah beyaz, ayakları tüylü, gördükleri diğer gri olanlardan farklı, şirin bir kuştu. İncecik camın iki yanında büyüttükleri sevgi dolu arkadaşlık haftalardır böyle sürüp gidiyordu. Derken Ayla konuştu.
1: Aa, hadi içeri alalım onu.
0: Düşüncelere dalmış olan Bera bu muhteşem fikirle kendine geldi.
2: Evet, uslanmasın, yazık.
0: İkisinin de yüzünde kocaman bir gülümseme olmuştu. Heyecanla camı açtılar. Ama minik kuş ürküp kaçtı aniden. Kardeşler üzüldü. Güvercinleri uzaklara doğru süzüldü. Arkasından baka kaldılar öylece. Yağmur ikisinin de yüzünü ıslattı. Damlalar gözyaşı gibi aktı yanaklarından.
1: Hadi kapat, daha fazla ıslanmayalım,
0: dedi Ayla sonra. Küçüklüklerinden beri hayranlıkla karışık bir sevgi vardı içlerinde kuşlara karşı. Nasıl olur da uçabilirlerdi ki? Buna hiç akıl erdiremiyorlardı. Belki yağmuru da o yüzden seviyorlardı hatta. Uçan minik damlacıklar. Sonra Ayla kendi kendine,
1: "Renkliye yuva yapmalıyız,"
0: dedi. Kardeşinin sözlerini duyan Bera'nın zihninde bir ışık parladı.
2: Aslında biraz karton olsa bir kutu yapabiliriz. Renkli bu kutunun içine girebilir. Ve böylece yağmurdan korunabilir. Ne dersin?
1: Bu çok güzel bir fikir.

0: Ayla ve Bera karton parçalarını dikkatlice yapıştırdılar. İşte renklinin şirin mi şirin kutusu hazırdı. Başardılar. Kuşları için bir yuva yaptılar. İki kardeş dışarıyı neşeyle izlediler. Ama yolunda gitmeyen bir şey vardı. Damlalar kartonu ıslattı. Rüzgar yuvayı yerinden söktü, bahçeye attı. Sevinçleri çok kısa sürmüştü. Ayla, "Belki babam yapar," diyebildi sadece. Yağmurun sesiyle uzaklara bakarak düşüncelere daldılar yeniden.
1: "Sahi o kadar çok su nasıl oluyor da yukarıda asılı duruyor? Ve sonra neden aşağıya iniyor tekrar?"
0: Bera'nın zihni bu sorularla doldu.
1: "Benim annemi bulmam lazım,"
0: dedi ve hızla kapıya yöneldi. Ayla,
1: "Hey, dur, nereye?"
0: diye seslense de cevap alamadı kardeşinden. O da koşarak çıktı peşinden. Salona vardıklarında annelerini camın önündeki koltuğa oturmuş kitap okurken gördüler. Gözlerini yavaşça kaldırıp sevgiyle baktı çocuklarına. Anlaşılan yine bir şeyleri merak etmişler diye düşündü içinden. Gülümsedi ve konuştu Bera.
1: "Anne, yağmur nasıl yağıyor? O kadar su yukarıda nasıl duruyor?"
2: "Aa evet, ben de bunu soracaktım,"
0: diye katıldı Ayla. Anneleri çayından bir yudum alıp ne kadar da büyüdüler şükürler olsun. Aklından geçen kelimeler bunlardı. Ardından bardağı sehpaya bırakıp "Hadi gelin bakalım mutfağa gidelim," dedi. Ayla ve Bera buna bir anlam veremedi. Halbuki yağmurun nasıl oluştuğunu duymayı bekliyorlardı. Birbirlerine baktılar. Sonra onlar da mutfağa vardılar. Anne ocakta duran çaydanlığın demliğini kaldırdı ve sordu. "Ne görüyorsunuz?" İkisi de durumu anlayamamıştı. Ayla,
2: "Çaydanlık,"
0: diye yanıtladı. Bera muzip bir tavırla,
1: "Ben ocağı da görüyorum anne,"
0: dedi. Gülüştüler. Sonra anneleri başladı anlatmaya. "Bakın çocuklar, ateşin sıcaklığı suyu ısıtıyor. O da buhar olup uçuyor. Görüyor musunuz?" İkisi de bir anda aydınlanmıştı bu cümleyle. Çaydanlıktan yükselen buharın aslında kaynayan su olduğunu ilk defa o an fark ettiler.

0: su ne kadar çok ısınırsa o kadar fazla buharlaşır, dedi anneleri. İşte böyle. Bunun gibi güneşin ısıttığı sular da buhar olup yükselir ve ilk gördüğü buluta tutunur. Sonra soğur, yeniden suya dönüşür. İşte bakın o da böyle. Gördüğünüz her bir damla önce buharlaşıp yükselen, sonra da soğuyup tekrar eski haline gelen sudur. Ve eğer bir bulut taşıyamayacağı kadar çok suyla dolarsa, Allah'ın izniyle yağmur olur ve tekrar aşağı iner. Yağmur, Rabbimizin bize verdiği büyük bir nimettir. Çiçekler, ağaçlar, toprak bu şekilde beslenir, temizlenir ve bereketlenir. Su ısınır, buhar olup yükselir, soğuyup tekrar suya dönüşür ve yere düşer. Ayla ve Bera, yeni öğrendikleri bu müthiş bilgi karşısında şaşakalmışlardı. Hayranlıkla baktılar annelerine.
1: "Hadi gidip yağmuru izleyelim," dedi Ayla.

0: Hep birlikte pencereye vardılar. Dışarıyı izlemeye koyuldular. Bir süre sonra durdu damlalar, dağıldı bulutlar. Anne camı açtı. İçeriye yağmurla ıslanmış, mis gibi toprak kokusu yayıldı. Derken kapının sesi duyuldu.
1: Babam geldi
0: diye sevinçle sıçradılar yerlerinden. Koşarak giden çocukların arkasından baktı anne önce. Sonra o da kalktı. İki kardeşin hep yaptıkları bir şeydi bu. Yürümeyi öğrendiklerinden beri kapının sesi alarmdı onlar için sanki. Her ne yapıyorlarsa bırakır, babalarına koşarlardı. Yine sanki haftalardır görüşmüyormuş gibi özlemle kucaklaştılar.
1: Baba biliyor musun biz yağmurun nasıl yağdığını öğrendik,
0: dedi Bera. Anne ve baba göz göze geldi. Birbirlerine gülümsediler. Ayla,
2: ayrıca bir kuş yuvası yaptık ama ıslanıp bahçeye düştü, diye ekledi.
0: Bu bilgi anneleri için de sürpriz olmuştu. O şaşırırken Ayla devam etti.
2: Bizim bir güvercinimiz var. Adı Renkli.
0: Hep birlikte odaya çıktılar, camı açtılar. Karton çimlerin arasında iyice ıslanmış, bozulmuştu.
1: Yapıştırmak için o kadar da uğraşmıştım,
0: dedi Bera.
1: Islanabileceği hiç aklıma gelmemişti.
0: Baba düşündü. Atölye için kullandığı küçük odada birkaç tahta parçası olduğu aklına geldi. Bu tahta parçalarını kullanarak dayanıklı bir yuva yapabilirlerdi.
3: Çocuklar, hadi şimdi atölyeye gidip Renkli için daha sağlam bir yuva yapalım. Ne dersiniz?
0: Babaları ahşaptan yuvayı yaparken çocuklar da heyecanla izliyorlardı. Evet, yuva bitmişti. Ayla ve Bera çok sevindiler. Renkli artık yağmurda ıslanmayacaktı.
3: Ahşap hem sağlamdır hem de içerideki ısıyı daha iyi muhafaza eder.
2: Ben gidip biraz ekmek getireyim,
0: dedi Ayla. Bugün hep evdeydik. Hiç dışarı çıkmadık. Bazen yağmuru izledik, bazen oyun oynadık. Renkli güvercinimiz için bir ev yapalım dedik, denedik. Ama olmadı. Biz de babamızı bekledik. Uçan kuşlar, açan çiçekler, ağaçlar, yağmurun sesi. Doğada gördüğümüz her şey bize Allah'ın mucizesi.

Hadi sessiz olalım, uyusunlar. Yeni bir macerada tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Heyt be!
1: Aa! Bir kabadayı geziyor.
2: Kim ki bu?
1: Bilmem. Mahalleye yeni taşındı herhalde.
0: Tanımadılar beni.
3: Kimsin sen ya?
0: Heyt! Heyt! Demek benden kaçarsın ha? Kaçma bak, fena olur.
3: Tamam ha. Kaçmam.
0: De bakalım şimdi. Kimim ben? Bilecek gibi durmuyorsun. Söyleyeyim bari.
3: Söyle bakalım.
0: Ben Tuzsuz Deli Bekir'in kardeşi, Şekersiz Deli Hüsnü.
3: Yapma ya. Tam da ben diyecektim. Hacivat, sen misin?
0: Benim ya. Ne sandın?
3: Tahmin ettim zaten. Kesin beni kandırıyor dedim.
0: Tabii tabii. Bak kara gözlüm bak. Karşıdan gelene bak.
3: Vay vay vay vay. Bebe ruhi geliyor. Yap numaranı Hacivat.
0: Hey!
4: Aman! O da ne?
0: Ne demek o da ne? Ben bir şey miyim?
4: Şey! O da kim diyecektim? Ağam!
3: Hey! Sen bilmez misin kimdir bu?
4: Yoo!
3: Onun adı... Onun adı... adı...
0: Benim adım...
3: Heh! Onun adı Tatsız Deli Cavit.
0: Nereden buldun bu ismi?
3: Sen bulsaydın o zaman.
0: Neyse. Çekil bakalım önümden.
4: Hemen ağam. Buyurun.
0: Ne kadar da güzel tanınmamak.
3: Sorma Hacivat. Gülmekten karnıma ağrılar girdi.
0: Kıyafet değiştirmek bu kadar eğlenceliyse görünmemek ne kadar komik olur Allah bilir.
3: Keşke bir yol olsa da görünmesek.
0: Keşke.
5: Kim demiş yok diye?
0: Var mı?
5: Ben de yok yok efendiler. Unutmayın sloganımız neydi?
0: Neydi?
5: Ben de yok yok.
3: Onu söyledin zaten.
5: Neyse efendim. Küçük şeylere takılmayalım. Büyük düşünelim.
0: Bu o mu?
5: Elbette. Bir yudum al. O gün kimse seni göremez.
0: Hayrını gör tüccar efendi. Bize müsaade. Yapacak çok işimiz var.
5: Hadi selametle öyleyse.
3: Gidelim Hacı Cavcav.

0: gözüm in. Unuttun mu? Görünmeziz biz.
1: Doğru ya Civat. Unuttum ben onu.
0: Hadi yolumuza devam edelim. Hatta ayı kardeşi biraz korkutalım.
1: Olur.
0: İmdat!
2: Sen de mi buradaydın?
1: Hani görünmeyecektik?
0: Hani işe yarıyordu?
1: Ney? Ayı bizi parçalıyordu az kalsın.
2: Ayı mı? Ne ayısı?
0: Ormanda ayı gördü bizi. Bu hale getirdi.
2: Ha, öyle desenize yahu.
1: Nasıl yani?
2: Hayvanlarda işe yaramaz demedim mi ben size?
1: Yo.
2: Demişimdir yahu. Demediysem de diyorum işte. Sadece insanlarda işe yarar bu.
0: Hadi ya.
1: Tüh. Boşuna mı bu hale geldik?
2: Yani.
0: Neyse. Olan oldu. Biz gidelim öyleyse.
1: Gidelim Hacı Cavcav. Yapacak çok işimiz var bizim.
0: Aynen öyle. Çok komik işler. Oh. Madem artık görünmeziz, karşımıza ilk çıkan kişiyle biraz eğlenelim. Ne dersin?
1: Buna ne denir Hacı Cavcav? Hey!
3: Demek kendinizi görünmez sanırsınız. İnsanlığa yakışır mı başkası lava etmek?

0: Siz durun bakalım, şaşkınlar. Eğlenmek nasıl olurmuş görürsünüz.
1: Heh, geldi bizimki.

0: Aleyküm selam da siz kimsiniz? Neden sizi göremiyorum?
1: Helal olsun şu tüccara. Doğru söylüyormuş.
2: Aynen öyle.
0: Beyler, korkutmayın beni. Gösterin kendinizi.
1: Vay vay vay. Tuzsuz Deli Bekir Efendi de korkarmış demek.
2: Biz de seni yiğit sanırdık.
0: Korkmak da laf mı? Şu an tir tir titriyorum.
1: Bak şimdi.
0: Demek beni kandıracaktınız. Demek benimle eğlenecektiniz ha?
3: Aman, bizi görüyor bu.
2: Sorma gözüm, karışımın etkisi mi geçti acaba?
0: Karışımı bilmem de birazdan sizin etkiniz bitecek.
2: Duramıyorum kara gözüm.
1: Aman Hacı Cavcav, güvenli bir yere gelene kadar durayım deme.
2: Doğru dedin kara gözüm. İyice uzaklaşmak lazım bu deliden.
1: Kesinlikle.
0: Uyanıklar sizi. Akılları sıra beni kandıracaklar.
1: Hani sadece insanda işe yarardı?
2: Hani etkisi bir gün sürerdi?
1: Şimdi cevap ver bakalım. Bu karışımın etkisi mi çabuk geçiyor yoksa işe mi yaramıyor?
4: Aman efendiler, ben size bugüne kadar işe yaramayan bir şey sattım mı?
2: Evet.
4: Tamam, arada bir yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Ama bu kez durum farklı. Karışımım kesinlikle emsalsiz.
2: Belli. Hiç bu kadar kısa zamanda bu kadar çok hırpalanmamıştık.
4: Neyse efendi, çözeceğiz. Şimdi konumuza gelelim. Kim sizi görmüştü?
1: Tuzsuz Deli Bekir.
4: Ha? Şimdi belli oldu.
1: Neymiş o belli olan?
4: Ben size demedim mi efendiler? Bu karışım delilerde işe yaramaz diye.
1: Yo.
4: Olur mu öyle şey? Dedim.
2: Sen onu bunu bırak da şunun kullanma kılavuzunu ver.
4: Aman efendim ne acet. Siz rahat olun. Hayvana yahut deliye çatmayın da ne yaparsanız yapın.
1: Bu kadar mı?
4: Bu kadar.
2: Kesin mi?
4: Bit tabii efendim, bit tabii.
1: Öyleyse tamam.
2: Ama bu sana verdiğimiz son şanstır bilesin.
4: Rahat olun, sıkıntı yok. Ben hep buradayım. Biz evde de bunu kullanıyoruz. Oh, çok şaşkın bunlar yahu.
2: Başlayalım.
1: Selamun aleyküm ağalar.
5: Aleyküm selam efendiler.
2: Söyleyin bakalım biz kimiz?
6: Bilmem. Sizi görmedik hiç.
1: Oldu bu iş.
2: Aynen.
7: Neler oluyor yahu?
1: Asıl size neler oluyor? Böyle kasıla kasıla yürüyorsunuz.
6: Hıç. Ne dersin sen ağa?
2: Şşt. Biz sizin daha önce gördüğünüz adamlardan değiliz asker ağa.
1: Hatta bundan sonra da göremeyeceksiniz bizim gibisini.
2: Hatta ve hatta siz bizi görmediniz. Görmüyorsunuz, göremeyeceksiniz.

0: Bunlar deli miydi? Hayvan mıydı Hacı Cavcav? Nasıl oldu bu?
1: Ah benim iyi niyetli arkadaşım. Hala anlamadın mı? Tüccar bizi kandırdı.

0: Geliyor bizimki.
1: Güzel. Gelsin bakalım.
0: Gördün mü Hacı Cavcav? Bizi görmedi.
1: Görmez tabii. Karışım işe yarıyor.
0: Sonuçta deli de değil, hayvan da. Değil mi?
1: Elbette.
0: Hızlandı bu yahu.
1: Kesin işi vardır. Yoksa bizi görüp de hızlanmış olamaz, değil mi?
0: Dur, şuna bir çelme takayım.
1: Allah Allah. Görüyor mu yoksa?
0: Mümkün değil. Denk gelmiştir. Dur, ben şuna güzel okkalı bir...
2: Alın paranızı efendiler, alın. İmdat! Kurtarın beni!

0: Bu da bize ders olsun kara gözlüm. İnsanlarla alay ederek insana yakışmayan bir davranışta bulunduk.
1: Doğru dedin Hacı Cavcav. Başından beri huzursuzdum. Velakin yine de kendimi tutamadım.
2: Sizi hatanızı anlamış görmek güzel dostlarım.
1: Sen biliyor muydun?
2: Evet. Sizi konuşurken duydum.
0: Hakkını helal et Tuzsuz Efendi.
2: Ben ettim gitti. Şimdi diğer kandırdıklarınızla da helalleşin bakalım.
1: Askerlerle ben helalleşeyim. Ayı işini sen hallet Hacı Cavcav.
0: Yok ya, sen amma akıllı çıktın. Karışımın yan etkisi mi acem?

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Ne oldu? Baskın mı var?
1: Hayır Gani amca. Antrenman yapacağız.
2: Topları almaya geldik.
0: Tamam. Siz mi nöbetçisiniz bugün?
1: Evet Gani amca. Hemen antrenmana başlamamız lazım.
2: Takımlarımız bizi bekliyor.
0: Alın bakalım. Geri getirmeyi unutmayın ama.
1: Tamam, getiririz.
2: Selamun aleyküm Şaban amca. Kolay gelsin.
3: Aleyküm selam. Kolaysa başına gelsin.
2: Kolay değil mi?
3: kolay. Ama sen yine de gel bakalım. Bir yardım et bana.
2: Amcacığım, arkadaşlar bekliyor beni. Acilen antrenmana yetişmem lazım.
3: Yahu evladım, gel 2 dakika. Tut şu sepeti.
2: Hangi sepeti?
3: Bu sepeti. Yakala hadi.
2: Eyvah! Top kaçtı.
3: Hay Allah. Neyse canım. Bak ne güzel antrenman oldu sana.
2: Ah amcacığım, yaktın beni.

0: Ziya. Efendim teyzeciğim.
1: Bir koltuğunda top var ama öbür koltuğun boş. Böyle dengen bozulur. Al bakalım. Bunu da taşıyıversene zahmet.
0: Ama ben antrenmana...
1: Gidersin evladım. Önce şunlara bir el atıver. Yavaş, yavaş. Ziya ne yaptı? Gitti güzelim yumurtalar. Tamam Ziya'cığım, dur. Ben hallederim.
2: Nerede kaldı bu Hami? Sıkıntıdan patladık.
3: Bir an önce antrenmana başlamamız lazım.
4: Toplar köyden kaçmış olmasın.
3: Abartma Önder. Toplar niye kaçsın?
5: Olabilir. Belki de oraya buraya atılmaktan bıkmışlardır.
3: Abartmayın arkadaşlar.
4: Belki de Allah korusun Hami'nin başına bir şey gelmiştir.
3: Olabilir. Hadi Hami'yi arayalım.
5: Ziya nerede kaldı? Hiç böyle yapmazdı.
6: Bu kadar zaman da ben bile gider gelirdim.
0: Doğru. Bu pek ayrı alamet değil arkadaşlar.
7: Ne yapacağız?
5: Ziya'yı arayıp bulalım.
8: Ya insanı pat diye uyandırmasanıza. Ne oldu? Topları mı getirdiniz mi?
3: Yok, toplar bize hiç gelmedi ki.
5: Hami ile Ziya'yı gördün mü diye soracaktık.
8: Evet, topları alıp gittiler. Eyvah, toplar nerede? Yoksa toplara bir şey mi oldu?
0: İşte bak, benim dediğim çıktı.
8: Ne demiştin ki?
5: Toplar köyden kaçmış olabilirler demişti.
8: Merak etmeyin. Fazla uzağa gitmiş olamazlar.
3: Durun lütfen. Abartmayın.
8: Sahiden çocuklar nerede? Onlar iyi mi?
5: Arkadaşlarımız kayıp. Onları bulmamız lazım.
3: Hadi tüm köyü arayalım. Şaban amca. Hami'yi gördün mü?
9: Gördüm gördüm. Bir topun peşinden koşuyordu. Şu tarafa gitti.
5: Belki de Önder haklıydı. Toplar gerçekten köyden kaçtı.

0: Kaçmak istedi. Hamide onları yakalamak için peşlerinden gitti.
1: İşler iyice gizemli bir hal alıyor.
2: Arkadaşlar, hadi ama aramaya devam edelim.
3: Selamünaleyküm Hamide teyze.
4: Aleykümselam yavrum.
3: Ziya'yı gördünüz mü?
4: Gördüm.
3: Ne yapıyordu?
4: Yumurtalarımı kırıyordu.
5: Olur mu teyzeciğim? Ziya öyle bir şey yapmaz.
4: Bilerek değil tabii canım. Yanlışlıkla oldu.
3: Niye burada oyalandı acaba?
4: Ona küçük bir iş verdim de ondan. Size de oyalanacak bir iş vereyim mi? Boş durmayın çocuklar.
5: Boş durmuyoruz ki teyzeciğim.
3: Ziya'yı bulmamız lazım bizim. Ne tarafa gitti?
4: Şu tarafa.
6: Hey ya, benim çamaşırları topladıydı.
7: Sonra nereye gitti?
6: Şu tarafa.
8: Benim tavuklara yem verdiydi.
3: Sonra?
8: Sonra şu tarafa gitti.
9: Sırtım kaşınıyordu. Sağ olsun sırtımı kaşıdı.
10: Benim oğlanın canı sıkılıyordu. Sağ olsun azıcık oyun oynadılar.
2: Köyde ne kadar iş varsa yapmış. Bugün işte onu bulamayacağız.
3: Bir dakika. Şurada biri var galiba.
4: Hami değil mi o?
2: O galiba.
3: Ne yapıyor öyle Allah aşkına?
7: Hay Allah. Soralım da öğrenelim şu işin aslını.
2: Ne o Hami? Topumuzu mu keseceksin yoksa?
11: Yok. Naim amcaya yardım ediyordum. Sonra da hemen antrenmana gelecektim. Ama nasıl olduysa bir türlü gelemedim.
7: Her yerde seni aradık. Senin için çok endişelendik.
2: Sana bir şey oldu sandık.
3: Özür dilerim arkadaşlar. Sizi endişelendirmek istememiştim.
4: Ay inan ki çok yoruldum. Köyün gençlerinden birini bulsak da yardım istesek. Bakalım kimse var mı? Ziya mı o? Ziya!
12: Efendim teyzeciğim.
4: Gelsene buraya.
12: Gelmesem olmaz mı? Antrenmana yetişmem lazım.
4: Yetişirsin evladım merak etme. Önce gel şu testileri doldurmamıza yardım ediver. Hem testileri doldururken de son antrenmanda attığın golleri anlatırsın.
12: Siz de mi duydunuz?
4: Duymayan mı kaldı evlat? Fırtına gibi esmişsin diyorlar.

0: Sen de şutu çekip 5. golü attın öyle mi?
1: Evet teyzeciğim, aynen öyle oldu.
0: Aferin, aferin. Yumburlop oyununda bu kadar yetenekliysen daha çok goller atarsın.
1: Jet gibiyim ben teyzeciğim. Topu kaptım mı anında diğer kaleye uçarım.

0: Neyse, bir daha doldururuz. Benim aslında başka bir işim vardı. Sohbete daldım, her şeyi unuttum. Neydi acaba?
1: Ziya'cığım, her yerde seni arıyoruz. Top nerede?
0: Burada.
1: Sen neredesin?
0: Ben de

0: demiyorum. Antrenmana niye gelmedin?
1: Aa, sahi ya. Geliyordum. Ama yolda birkaç küçük işi halletmem gerekti.
0: Çok geç kaldın ve senin için endişelendik.
1: Haklısınız arkadaşlar. Geç kalmamalıydım.
2: İnsanlara yardım etmek elbette çok güzel. Ama bize de haber vermeliydin.
3: Haklısınız arkadaşlar. Bundan sonra çok daha dikkatli olacağım.
0: Neyse, daha fazla zaman kaybetmeyelim.
4: O zaman ne yapıyoruz?
0: Antrenman zamanı!

0: Geri dön Küfi. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Robotik parmaklarım sayesinde kuleyi asla devirmem. Ciu! İşte bu.
1: Aha, esas benim ultra robotik muhteşem ve harika parmaklarım. Hadi şimdi sıra sizde.
0: Daha bekleyecek miyiz Robo Eren?
1: Robotik hislerime zarar veriyorsun Robo Ceren. Doğru çalışması için tamamen sessiz olmalısın.
0: Hı?

0: Elhamdülillah.
1: Çok yaşa baba.
2: Çok yaşa baba. Çok yaşa baba.
0: Hayırdır çocuklar?
1: Ama baba robot, çok kuvvetli hapşırdın. Kuleyi yıktın.
0: Vay, demek öyle kuvvetli ha? Duydun mu Emel?
3: Duymamak mümkün mü? İyi ki mutfak dolaplarını yıkmadın.
2: Bence seninle ilgisi yok baba robot. Robo Eren'in kabloları zarar görmüş olmalı. Bak, hepsi birbirine karışmış.
0: Haklısın Robo Ceren. Robo Eren'e mutlaka müdahale etmemiz gerekiyor. Burada işler bir hayli karışmış.
1: Bir an önce laboratuvara gitmeliyiz baba robot.
0: Haklısın. Hadi.
2: Anne robot, sen gelmiyor musun?
3: Anne robot şu anda pasta bot moduna geçiyor.
2: Pasta bot mu? Yaşasın.
1: Pasta bot, bize elmalı pasta yapar mısın?
3: Tamamdır efendim. Çocukların ve halamızın en sevdiği elmalı pasta için bismillah. Ne lazımdı bakalım?
4: Yumurta, yağ, süt ve un. Elmasız olmaz.
3: Hemen kabuklarını soyayım.
0: Öncelikle kolunu tamir edeceğimiz malzemeleri masaya alalım.
1: Evet, yeni çekiç takımım. Hemen getiriyorum efendim.
0: Sakin ol şampiyon. Parmaklarını ezmek istemiyoruz. Çekiç takımını başka zaman kullanırız.
1: İşte bu işimizi görür. Çeliği bile delme gücüsü olan Maktab.
0: Robo Eren, Matkap takımı da işimize yaramaz.
2: Robo Eren'in beyin kabloları da zarar görmüş olmalı. İzin verirseniz araç gereçleri ben hemen getirebilirim baba robot.
0: Robo Eren, seni masaya alalım. Robo Ceren, iş başına.
2: Öncelikle eskiyen kablolar için pense, vidaları açmak için tornavida ve birkaç vida.
0: Hijyeni sağlamak için ıslak mendil ve yeni kablolar için boya kalemi. İşte hepsi bu. Hadi bismillah. Acımıyor değil mi?
1: Unuttun mu baba robot? Robotların canı yanmaz.
2: Robotlar sadece gıdıklanabilirler. Ama o da birazcık, çok azıcık yani.
0: Bazı bilgiler hafızamdan silinmiş olmalı. Veri bankamı gözden geçirtmeliyim. Eski kabloları kestim. Şimdi hepsini değiştireceğim.
2: Çok iyi bir iş çıkarıyorsun baba robot. Eski kablolardan eser kalmadı.
0: Küçük robotlarımız için hep en kaliteli malzemeyi seçeriz. Kalem lütfen.
1: Siyah, en sevdiğim.
0: Kırmızı lütfen.
2: Olumsuz, kırmızı bulunamıyor.
1: Nereye gitmiş olabilir?
3: Bunu mu aradınız?
2: Yaşasın anne robot.
0: Tam zamanında yetiştin canım.
1: Sağ ol anne robot. Artık kalemlerimi hep toplayacağım.
3: Çok sağ ol Robo Eren. Bu iyiliğine çok sevineceğim.
0: İşte bitti.
1: Çok iyi.
2: Yine harika bir iş çıkarttın baba robot.
3: Baba robot, işin bittiyse bir de şunlara göz atmanı istiyorum.
0: Bunlar da ne?
3: Birinizin kabloları mı kısa devre yaptı?
1: Yanık gibi kokuyor.
3: Eyvah! Gitti pasta.
0: Yavru robotlarım, şimdi el birliğiyle yeşil kanatlarını bize bırakan robo kuşu arayacağız.
2: Tamam.
3: Daha fazla kanat dökmeden bulmamız lazım.
2: Tamam.
3: Her yere bakın. Hadi dağılın.
0: Anladığım kadarıyla evimize bir kuş girmiş. Yukarısı temiz.
2: Salon da temiz.
3: Banyo da temiz.
0: Çamaşır odasının sinekliği açıktı. Demek ki oradan girdi. Sonra da bahçe kapısından çıktı.
3: Çok ilginç, yeşil kanatlı bir kuş. Cins bir şey olmalı.
0: Haklısın. Bulduğumuz tüm kanatlar yeşil. Papağan cinsi bir şey olabilir.
3: Neyse ki.

0: sadece kanatları dökülmüş. Evi başka türlü kirletmediğine çok sevindim.
1: Ben tekrar dağılmadan şunları çöpe atayım.
2: Hayır!
0: Hey, ne oluyor?
2: Onlar bize lazım.
3: Kesinlikle otomoyuz.
1: Ama siz kanatsız robotsunuz. Bu kanatlar sizin ne işinize yarayacak ki?
2: Baba, lütfen!
0: Ne dersin? Kurtarabilir miyiz?
4: Sanmam, maalesef.
0: Senin için o kadar da özenerek hazırlamıştım ama şu hale bak. Nasıl oldu anlamadım.
4: Aa, olsun. Düşünmen yeter canım benim.
2: Tertemiz yıkanan kanatlarımız kurudu.
3: Hiç kurumayacak zannettim.
2: Küçük olduğun için sabretmekte zorlanıyorsun. Ama büyüdükçe alışırsın.
3: Şimdi ne yapacağız?
2: Tüyleri saçımıza takalım ve kızılderilicilik oynayalım.
3: Harika fikir. Hadi hemen takalım.
2: İşte oldu.
3: Çok yakıştı kızılderili ablacığım. Peki ya bunlar?
2: Harika bir fikrim var. Gıdıklamaç yapacağız.
3: Yaşasın. Gıdıklamaç ne?
2: Bak şimdi gıdıklamaç.
1: Hey! Ne oluyor burada?
2: Yeni keşfimizi deniyoruz baba.
1: Neymiş o?
2: Gıdıklamaç.
1: Demek gıdıklamaç. Hani bana?
3: İşte burada.
1: Halanızda denemek için can atıyorum.
2: Hala!
4: Merhaba ve de hayrola.
3: Kuzul derili oldum.
2: Ve gıdıklamaç yaptık.
4: Kimi?
1: Sana, bana.
4: Saçmalama.
1: Hadi ama abla, çocuklarımın ilk icatları boşa mı gitsin? Mecbur seni gıdıklayacağız.
4: Ha? Adem, biraz büyüsen hiç fena olmayacak.
3: Ama hala.
2: Azıcık gıdıklayacağız.
1: Doğal gıdıklamaç geldi hanım.
4: Hayır.
1: Kaçma, gel buraya.

0: Geçen günkü oyunda siz kazanmıştınız.
1: Aslında Ömer eve gitmek zorunda kalmasaydı, biz oyunu çoktan almıştık ama.
2: Tamam o zaman. Tekrar oynayalım da görelim. Bu sefer kim kazanıyor?
0: Aa, düdük mü o? Yeni mi aldın?
3: Evet, yeni aldım.
2: Biz de alalım, biz de.
1: Çalsana bir.

0: tane istiyorum. Baba, baba.
1: Sakin ol evlat, söyle bakalım nedir derdin?
0: Babacığım düdük, düdük alır mısın bana?
1: He? Düdük mü? Eğer bir düdük istiyorsan...
0: Evet evet, çok istiyorum.
1: O halde çalışıp kazanmalısın.
0: Ha? Ben mi? Nasıl olacak ki o?
1: Pekala, gel ben sana göstereyim.
0: Limon. Limon.
1: Öyle değil evladım, güçlü bağıracaksın. Limon, limonlarım var. Sulu sulu, ekşi ekşi.
0: Ha?
1: Ne? Pazar bugün değilmiş.
0: Of.
1: Sen limonları satmaya devam et, ben hemen geliyorum.
0: Ha? Ama... Limon.

0: Limonların kaça?
1: Tanesi 5 akçe.
0: Al bakalım.

0: Oo, bütün limonları sattın demek.
1: Evet, bir anda hepsi bitti. Manava vereceğimiz limonların parasını çıkarınca da elimizde 3 akçe kalıyor. Düdük almak için yetmiyor.
0: O halde gel bakalım.
2: Uy! Hayrola hoca efendi.
0: Hayırdır, hayırdır Laz Cemal. Bizim oğlan iş ister. Balık tutsun diye getirdim buraya.
2: Hoca, benim sizle uğraşacak zamanım yoktur, da yoktur. Oltalar işte orada.

0: Yakaladım, yakaladım.
1: Durun ula durun. Verin bakayım o sepeti bana. Pazarda zaten ben onu uşağım.

0: Hakkayrets!
1: Oho! Yakaladık bu sefer.
0: Heh, yakaladım seni.
2: Ula hoca, ne yaptın öyle?
0: Her zaman her işten para kazanabilirsin diye bir şey yok. Bu da bir hayat dersi işte.
3: Yakalayın! Hoca yardım et! Kaçtı güzelim kurbanlık.

0: Bununla birlikte düdük almaya yetecek kadar param oldu.
1: Hadi git al bakalım.
0: Ha? Neden ağlıyorsun?
2: Param. Paramı kaybettim.

0: Al bakalım.
1: He?
0: Ağlama artık. Al bunu ve hemen evine git.
1: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.

0: 응? 못 오네.
1: 이디에.
2: Hey, gördün mü bak parayı veren düdüğü çalar.

Gezgin Çelebi Semavi'nin sırrı her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Aceleci davranmak bazen sonucu geciktirir.
1: Hmm.

Yeah.

Mama,

Oh.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: Hizmeti Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porter.

0: Hizmete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön küfi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo. Né? Bir daha okuyayım. Ne?
1: Ne oldu? Ne oldu?
0: Dünyanın sonu gelmiş. Göktaşı yağmur yağacakmış. Hem de akşam saat 5'te.
1: Ne? Herkese haber vermeliyiz. Hem de hemen.
0: Önce arkadaşlarımızı çağıralım.
2: Efe, evladım. Telefonumu bahçede unutmuşum. Bana getirir misin?
0: Nine, önce arkadaşlarımı arayabilir miyim?
2: Oyun oynamak istiyorsunuz tabii. Arayabilirsin evladım.
0: Oh, oh. Güzel köyüm. Dünyanın sonu gelecek. Ninemi şimdiden telaşlandırmayayım.
2: Bir şey mi dedin evladım?
0: Merak etme nine. Ben ve arkadaşlarım mutlaka bir yolunu bulacağız.
2: Hiçbir şey anlamadım ama neyse.

0: Tamam, dediğim yerde yarım saat içinde buluşalım.
1: Aa, çocuklar, her şey yolunda mı?
0: Nene, demin bir haber gördüm. Göktaşı yağacakmış. Dünyanın sonu gelmiş.
2: Ama sakın merak etme. Her şeyi halledeceğiz.
1: Her duyduğumuza inanırsak olur mu kuzularım? Haberin doğru olduğundan emin misiniz?
0: Evet nene. Bak, hava kapalı.
1: Yağmur yağacak.
2: Tamam nene, endişelenme. Arkadaşlarımla mutlaka bir çözüm bulacağız.
0: Nene, bize birkaç malzeme lazım. Mutfaktan alabilir miyiz?
1: Alabilirsiniz de çocuklar, durun. Hey Allah'ım, boşuna telaş ediyorlar.
3: Gördün mü başına gelenleri kös kös? Yolu kaybettin. Pusulan vardı. Hay Allah, nerede bu pusula? Heh, evet evet. Dümdüz devam edeceğim. Ya bismillah.
2: İşte Efe ve Ece de geldi. Kafanıza neden tencere taktınız?
0: Şimdi grup lideri olarak tüm süreci ben yöneteceğim.
2: Nedenmiş?
0: Çünkü haberi ilk ben duydum. Tecrübeliyim bu konuda.
3: Yine yanlış yerden çıktım. Çocuklar da burada. Hmm, telaşlı görünüyorlar.
2: Abi, lidere ihtiyacımız yok şu an. Göktaşlarından nasıl koruyacağız köyümüzü? Onu düşünmemiz gerekiyor.
0: Haklısın Ece. Önce güvenlik. Kask bulamadık. Herkes kafasına tencere geçirsin.
3: Göktaşın yağmuru mu? Hemen gidip Mirmir'e temteme haber vereyim.
0: Mağaramız yeterince aydınlık oldu.
4: O ne? Ay, yürüyen yastıklar.
5: Hayır, benim. Sadece geceyi geçirmek için yastıklar getirdim.
0: Oh, daha cesur olmalıyız arkadaşlar. Ece ve Deniz nerede kaldı? İmam Efendi'ye gideceklerdi.
2: Gittik.
4: Tüm köylülerin mağaraya girmeleri için anons yapacak mı?
5: Hayır maalesef.
0: Ama neden? İmam Efendi acil durumlarda hep camiden duyuru yapar. Bu durum çok acil.
2: İmam amca haberi duymuş ve araştırmış. Bu haber doğru değilmiş.
5: Boşuna mı telaş ediyoruz acaba?
0: Dışarı çıkıp gökyüzüne bakalım. Saat 5 olmak üzere.
6: Kös kös. Burası çok dar. Nasıl gireyim içine?
3: Az kaldı. Meraklanma. Göktaşı yağmurundan korunacağımız bir yer yapıyorum.
7: Yanlış bir haber olabilir bu. Önce doğruluğunu araştırmak gerek.
6: Ne kadar rahat bir hayvansın Temtem.
8: Hey çocuklar, kafada tencere, ne yapıyorsunuz burada?
2: Şşt, Mert abi, göktaşı yağacak mı diye bakıyoruz.
8: O haberi duydunuz demek. Ama o haber doğru değil. Yetkililer açıklama yaptı.
0: Başladı. Taş yağıyor.
8: Hayır, çocuklar durun sadece.
2: hani başka taş yağmıyor?
8: Çünkü sadece dağdan minicik bir taş yuvarlandı. Göktaşı falan yağmayacak. Her duyduğumuz habere inanamayız. Söylenilenler kulaktan kulağa çok değişebilir. Haberin kaynağını ve doğruluğunu araştırmamız gerekir.
0: Haklısın Mert abi.

0: yüzde o kadar hazırlık yaptık.
1: Boşuna telaş yaptık. Hiç oyun bile oynayamadık.
2: Bence bugün kulaktan kulağa oynayabiliriz.
1: Hey!
3: Olmadı, olmadı.

0: Çocuklar ne yapıyor?
1: Ben Can'ın kulağına bir cümle söyleyeceğim. Can da duyduğu cümleyi Deniz'e söyleyecek. Herkes duyduğu cümleyi birbirine söyleyecek ve cümlenin son halini Efe'den dinleyeceğiz.
2: Çok eğlenceli.
1: Dün ormanda zürafa salıncakla sallanırken kurbağalar kemençe çalıyordu.
3: Tamam, anladım.
0: Kulaktan kulağa ne konuşuyorlar öyle? Toplum içinde kulaktan kulağa konuşulmaz ki.
4: Baksana, kıkır kıkır gülüyorlar. Bence oyun oynuyorlar dostum.
2: Ne söyledi? Bana söylesene.

0: Hadi Efe, söyle bakalım son duyduğun cümleyi.
1: Dün mutfakta dedem salatalıkla zıp zıp oynarken fareler şarkı söyledi.
2: Ama ben sana dedim ki dün salondayı patlarken salatalıklar dans ediyordu.
3: Ece, ben de sana bunu söylemedim.
0: İşte kulaktan kulağa neler olurmuş böyle. Ben canın kulağına dün ormanda zürafa salıncakla sallanırken kurbağalar kemençe çalıyordu dedim.
2: Orman salon olmuş, sonra da mutfak.
1: Kurbağalar da fare olmuş.
0: Demek ki kulaktan kulağa yayılan her bilgi doğru değilmiş. Sabah gördüğünüz haber de doğru bir haber değildi. Gök taşı yağmadı.
4: Duydun mu? Haber doğru değilmiş.
5: Vay! Arkadaşım Temtem haklıymış demek ki.
2: Yeniden kulaktan kulağa oynayalım.
5: Hadi hadi. Çok eğlenceli.

0: Temtem! Hey! Kulaktan kulağa oynayacağız. Kulağını aç, beni iyi dinle. Hay Allah! Kulağını aç, ağzını dil. Yumurtayı severim rafadan, zeytinleri topladım ağaçtan. Anladın mı Temtem? Anladın mı Temtem?
1: Hadi o zaman bana da söyle.
2: Yumurta da yumurta. Zeytinler.
0: Hadi söylesene Mirmir.
1: Yumurta hopiş, zeytinler hopiş.
0: Temtem'den daha ne bekleriz? Hopiş, hopiş.

0: Küçük Hafız Emin her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Sordum sarı çiçeğe, annen baban var mıdır? Annen baban var mıdır? Ha? Ha, bundaki su bitti. Hiçbir yere ayrılmayın, hemen doldurup dönüyorum. Hoş, nereye ayrılacaksınız? Benimki de laf. ay! Çok su vermişim. Buralar Gölcük'e dönmüş. Gölcük derken İzmit'teki değil çocuklar. Orası pişmaniyesiyle ünlü. Pişmaniye demişken pişman oldum sanırım fazla su verdiğime. Her şeyin azı karar, çoğu zarar çocuklar. Ha, bu paspas neredeydi? Ay ay ay ay ay ay oh! He? Şıp! He? Şıpır şıpırık! Şıp şıkır şıp şıkır! Şıp şıp şıpırık! Marakas, kas, arakas, marakas, aramakas, hoppidi hoppidi. Ayakmıştım bir ara. Ne günlerdi ama. Hoş geldiniz çocuklar. Ortalık biraz dağınık, kusura bakmayın. Çiçek bakımı önemlidir. Su verdim onlara. Kana kana içtiler. Bilin bakalım bugün size ne anlatacağım. Hayır, bu değil. Bahçıvan değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ama bu olta iyi bir ipucu oldu aslında. Size balıklarla da ilgisi olan bir meslekten bahsedeceğim. Evet, ben de çok sevdiğim için daha

fazla bekleyemeyeceğim. Bakın içim kıpır kıpır. Karşınızda dalgıç yani balık adam. Ama öyle yenen cinsinden değil. Bir hamsi, palamut ya da mersin balığı değilim yani. Zaten seçeneğim olsa lezzetli bir çipura olurdum. Neyse, şaka bir yana balık adam denizde yaşayan bir tür deniz canlısı değil. Yani aklınıza pullu halim gelmesin. Aa, bir an düşündüm de şıkır şıkır bir şey olurdum ben. Ama pul payet sevmem. Neyse. Geçmişte yaşayan medeniyetlerde, mesela Roma'da denizcilik ve avcılık faaliyetleri için suyun dibine dalardı insanlar. Kısa süre suyun altında kalabilirlerdi ama. İslam dünyasında da özellikle Orta Çağ'da denizcilik çok önemliydi. Arabistan'dan gelen dalgıçlar su altına dalmak için ilkel su geçirmez elbiseler ve hava tüpleri kullanırlardı. Tabi zamanla işler değişmeye başladı. Abi şemsiye alsam iyi olurmuş aslında. Ucuz atlattık çocuklar. Eğitimli bir dalgıç olduğum için hemen üstesinden gelebildim. Dalgıç olabilmek öyle kolay bir iş değildir çocuklar. Eğitim almanız gerekiyor. Aşama geçtikçe yıldız verirler. Bu yıldızların adı prövedir. Dalgıçları üçe ayırabiliriz çocuklar. Profesyonel, amatör ve askeri. Mesela askeri dalgıç olabilmek için Türk Silahlı Kuvvetleri veya Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı sınavlardan geçmeniz gerekir. Ha böyle çubukta sallanarak konuşmak da ne zormuş. Elim kolum karıncalandı. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı.

0: İşte burada balık adam ekipmanlarını görüyorsunuz. Onlar olmadan suyun altında uzun süre kalmak imkansızdır. Bir numarada su altı dalış elbiselerini görüyoruz çocuklar. Bu elbiseler dalgıçların suyun altında soğuktan korunmasını ve vücut sıcaklıklarını korumasını sağlar. Aksi halde dişleri takırdardı. Takma diş kullanan dalgıcın vay haline. Ayrıca giysi, su, balık, yosun gibi şeyleri geçirmez ve dalgıcın hareketlerini rahatça yapabilmesini sağlar. Sırada şnorkel var. Su altındaki görüşü sağlamak için balık adamlar su geçirmeyen maskeler kullanır. Gözleri de yanmaz hem. Aynı zamanda şnorkel sayesinde yüzeydeki hava akışını almak için su yüzeyine kısa süreli çıkış yapabilirler. Şnorkele bir martı konmadığı sürece sorun yok. Ve 3 numarada dalış tüpleri. Su altındaki oksijen seviyelerini dengelemelerini ve balık adamların hayatta kalmalarını sağlar. Son olarak paletler. Daha hızlı bir şekilde suyun içinde ilerlemek için ayakkabı gibi bunu giyerler. Bunu giyince de gözler diğer ördekleri arıyor. Baksanıza, ördek ayağının tıpkısının aynısı. Perdeli. Biraz da denizüstü ekipmanlarından bahsedelim. Bir kürek, bir kova, tırmık, renkli bir makarna, deniz yatağı, hasır, şemsiye, plaj topu, suya yatırılacak bir Adana karpuzu, belki bir frisbee ve olmazsa olmaz şambrel. Bakın bunu tek geçerim işte.
1: Balık adamlar

0: plan. Görüşürüz. Denk gelirsen bana da iyi tarafından 1 kilo deniz börülcesi toplayıver hazır denizin dibindeyken.
1: Deniz börülcesi denizde yetişmez ki.
0: Öyleyse neden adına deniz börülcesi demişler? Deniz dedesinin adı mıymış?
1: Hayır, dedesiyle de ilgisi yok.
0: Belki de amcasının adıdır.
1: Hayır, deniz börülcesi deniz kıyısında yetişir. Suyun gel git yaptığı ve sonra suyun çekildiği yerlerde yetişen bu bitki tuzlu ve ekşidir. Ispanak yerlerdendir bir de.
0: Vay canına, bu bilgi karşısında vurgun yemişe döndüm.
1: Tatlı mıydı, tuzlu muydu?
0: Öyle değil Uhay. Her iki suda da yenir. Ani basınç değişiminde vücutta biriken gaz kabarcıklarının genleşmesiyle oluşur vurgun. Neyse. 4 kere 8?
1: 32.
0: Aferin Uhay.

okyanuslardaki en zengin biyolojik çeşitliliğe sahip alanlar buralardır çocuklar. Birçok balık türü, deniz anası, yumuşakçalar... denizlerin Ağustos böceği de siz olsanız gerek. Nereden mi vardın bu kanıya? Yumuşakçalar ne çalar? Darbuka. Eğlenceyi bölmüyorum değil mi beyler? Ne kadar da havadar bir ortam. Bunun sebebi buralarda bolca fitoplankton olması. Dünya üzerindeki oksijenin yaklaşık %50'si bunlar tarafından üretilir. Söylenişi biraz zor. Fitoplankton. Bu da ne demek oluyor yani? Okyanuslar ve denizler ekosistemler için kritik bir oksijen kaynağıdır. İşte batık bir gemi. Şuraya bakın. Etrafa amforalar saçılmış. İlginç bir de sandık var. İçinde kim bilir nasıl bir sürpriz bizi bekliyor. Büyük bir keşif yapmış olabiliriz çocuklar. Önceden kimse gelip araştırmamış gibi görünüyor. Belki de tarihe geçeriz. Bu amforanın içi boş. Ben asıl şu sandığın içini merak ediyorum. Dekoratifmiş. Benim evin salonuna iyi gider. Batık geminin malları dedikleri bu olsa gerek. Bakalım içinde ne varmış. Bu daha önceden kurcalanmış galiba. Çok eski çağlardan kalma bir şeye benziyor. Bu sandığı Leonardo da Vinci hayal etmiş. Marangoz Benedetto da hayata geçirmiş olmasın sakın. Kilidi de kırık. Bakayım.

Burada neyinlesi? Yoksa tahmin ettiğim yer mi burası? Akdeniz ve Atlas Okyanusu'nun birleştiği Cebeli Tarık Boğazı'nda olmalıyım. Arada kudretten bir engel var. Tatlı su, tuzlu suya karışmıyor. İlahi bir emirle bölünmüş bir su perdesi. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de 1400 yıl öncesinde Rahman suresinde söylenmişti. İki denizin birbirine kavuşmak üzere sana vermiştir. Aralarında bir engel vardır. Birbirlerine geçip karışmıyorlar. Fransız bilim adamı Jacques Cousteau bunu 1300 yıl sonra keşfedebildi ancak. Dişli de bu yüzden geçemiyor demek ki. Allah'a şükürler olsun. Bugün

0: kadar güzeldi gün. Günaydın minicik. İşte buradasınız.
1: Aa, kıpkırmızı olmuşsunuz.
0: Artık sizi toplayabilirim. Sizin büyümeniz için o kadar çok bekledim ki. Ama sonuca değdi. Çok güzelsiniz.
2: Begoy!
0: Tuna biraz dikkat et.
1: Özür dilerim abla.
0: Yavaş ol. Sebzeleri ezeceksin. Neyse ki top plastikti.
1: Abla biliyor musun? Babam söz verdi. Gerçek futbol topu alacak.
0: Yandık desene. Artık kafamızda kaskla dolaşmamız gerekecek.
2: Kafalara dikkat. Bay kralı geliyor.
0: Hadi topu bırak da bana yardım et.
1: Benim antrenman yapmam lazım. Çalışıyorum.
0: O zaman çilekli dondurmayı yerken seni çağırmayalım. Antrenmanın bölünmesin.
1: Ne? Dondurma mı yapacaksınız?
0: Ne oldu? Hadi sen git çalış.
1: Yok yok. Yardım edeyim de çabucak yapın dondurmayı. Çok tatlı. Bu sepete. Bu bana.
3: Tuna. Yıkamadan yemiyoruz. Hasta olursun.
1: Ama anne bunlar temiz.
3: Meyve sebze yıkanmadan yenmez oğlum. Özellikle de çilek. Senin göremediğin bir dünya mikrop var onda.
1: Tamam.
0: Anne bu kadar yeter mi?
3: Yeter canım. Hadi getir de yıkayalım.

0: Şunlara bak anne, pırıl pırıl oldular.
1: Artık yemeğe hazırlar.
0: Hazır mı? Ne çabuk oldu. Hayır, başlamadık daha. Sadece çilekleri temizledik. Oho!
1: Sen de kendini temizlesen iyi olacak. Hadi doğru banyoya.
0: Biz de tarife başlayalım.
1: Hı hı. Anlaştık şefim.
0: Selam arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Ben Şef Lina ve...
1: Ben de Şef Lina'nın yamağı Tuğba.
0: Tuğba Sultan. Bugün Tuğba Sultan'la size muhteşem bir tarif göstereceğiz. Asla hayır diyemeyeceğiniz, çok sevdiğiniz bir şey. Yaz mevsiminin vazgeçilmezi. Dondurma, dondurma, dondurma. Oley! Tuna, ne yapıyorsun? Çekil kameranın önünden.
2: Ellerimi yıkadım, onları gösteriyorum arkadaşlara.
1: Ağzını unutmuşsun ama. Hadi koş.
2: Tamam. Arkadaşlar, gidiyorum.
0: Arkadaşlar, bu sıcak havalarda serinlemek için dondurma yapmaya karar verdik. Kardeşimle ben dondurmayı çok seviyoruz. Siz de en çok hangi dondurmayı seviyorsanız videonun altına yazın.
1: Biz bugün çileklisini yapacağız. Öyle değil mi şefim?
0: Evet arkadaşlar, bu çilekler bahçemizden. İyice yıkadık. Çünkü gözeneklerinin arasında mikroplar olabilir. Bol suyla yıkamak gerekiyor.
1: Hı hı.
0: Çilekler yıkandığına göre sıra ellerde.

0: Dondurma yapmak için biz hazırız. Siz de hazırsanız işte malzemeler. Evde dondurma yapmak için sadece 4 malzemeye ihtiyacımız var. 1 bardak krema, yarım bardak süt, 1 bardak şeker ve 4-5 damla limon. Ve tabii ki hangi meyveyi koymak istiyorsanız bir kase o meyvede.
1: Bizim çileklerimiz hazır. Ama siz isterseniz portakallı, mandalinalı, muzlu ya da istediğiniz herhangi bir meyveyi koyabilirsiniz.
0: Arkadaşlar, bu tarif dünyanın en kolay tarifi. Birazdan göreceksiniz. Yapmamız gereken tek şey tüm malzemeleri iyice karıştırmak.
1: Hı hı. Bunun için mutfak robotunu kullanalım mı şefim?
0: Güzel fikir. Hem iyice karıştığından emin oluruz hem de yorulmayız. Önce çileklerle şekeri iyice karıştırıyoruz.
1: Evet, bu oldu.
0: Bakın, çilekler iyice parçalandı. Şimdi sırada krema var. Dikkatli kremayı koyuyoruz. Biraz da böyle karıştıracağız.
1: Bu da tamam.
0: Ve sırada süt var. Sütü de ekleyelim ve tekrar karıştıralım. Bakın, çilekli milkshake oldu.
1: Evet şefim. İstenirse içine buz atılıp böyle de içilebilir.
0: Son olarak limonu da ekleyip karıştırıyoruz. Arkadaşlar, çok fazla karıştırdığımızı düşünebilirsiniz. Ama dondurmanın kıvam alması için bu gerekli. Mutlaka böyle yapmalısınız.
1: İşte oldu.
0: Oh, mis gibi çilek kokuyor. Yemek için sabırsızlanıyorum.
1: Ama beklememiz gerekecek.
0: Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi dondurmanın yapımı çok kolay. Zor olan bir gece donmasını beklemek.
2: Bir gece mi? Hayır, ben hemen yemek istiyorum ama.
1: Olmaz canım, beklemesi gerekiyor.
2: Lütfen anne, hemen yiyelim, beklemek istemiyorum.
1: Ama Tunacığım, eğer güzel şeylere kavuşmak istiyorsan sabretmeyi öğrenmelisin. Bak, bu karışım şu an dondurma değil. Dondurma olması için bir gece beklemesi gerekiyor.
2: Bir saat beklesek olmaz mı? Hadi. Bence olur.
0: Olmaz Tuna.
2: Nedenmiş?
0: Arkadaşlar, kardeşime bunu anlatmam gerekecek. Mesela sen futbolcu olmak istemiyor musun?
2: Hem de en iyisi.
0: Bunun için de çok çalışıyorsun.
2: Evet, her gün antrenman.
0: Sabırla öğrenmeye çalışıyorsun.
2: Doğru.
0: Bu da öyle işte. Dondurma olması için bir gün beklememiz gerekiyor. Eğer sabredersek yarın afiyetle yiyebiliriz.
1: Ne güzel anlattın Şeflina. Seninle gurur duyuyorum. Bakın çocuklar. Peygamber Efendimiz sabır cennet hazinesidir buyurmuş. Eğer sabredersek büyük nimetlere kavuşuruz.
2: Tamam, yarına kadar bekleyeceğim. Ama büyük bir kase isterim.
0: Anlaştık.
1: Hadi bakalım şampiyon. Son işi de sen yap. Bunu buzluğa koyabilirsin.
0: Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hazırladığımız karışımı buzluğa koyuyoruz. Orada üstü açık bir şekilde bir gece bekleyecek. Sonra da afiyetle yiyeceğiz. Merak etmeyin, dondurmanın son halini size göstereceğim. Ama sizin de yarına kadar beklemeniz gerekiyor. Şimdilik hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.

0: Ne yapıyorsun Tuna?
1: Allah'a dua ettim. Bir an önce yarın olsun diye.
2: Ah, benim güzel oğlum. Canın çok mu dondurma çekti?
0: Evet ama sabredeceğim. Anne, yarına kaç saat var?
2: Biraz var Tunacığım.
0: Of ya. Tuna, daha saat çok erken. Yarın demiştiniz, yarın oldu. Hadi dondurmayı çıkaralım artık.
3: Günaydın arkadaşlar. Bir gece bekledik. Artık dondurmamız hazır. Size de göstermek istedik. Ve işte çilekli dondurma. Gördüğünüz gibi dondurmamız artık yemeğe hazır. Şimdilik Şef Lina'nın mutfağından bu kadar. Bu dondurmayı siz de deneyin. Hoşça kalın.
0: Sabretmeyi unutmayın.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.
4: Garip abi.
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan.

마음이 딘. 무덤 미니미 씨. 이 시대 미니미 기빔.

0: ne böyle? Değişik kokuyor. Acaba ne?
1: Al.
0: Neymiş?
1: Bilmiyorum.
0: Hayda. Yarım saattir bakıyorsun.
2: Sen bildin mi?
0: Yo.
2: Bana niye kızıyorsun? Benim en azından bir fikrim var.
0: Öyle mi? Neymiş?
2: Nohut olabilir.
0: Yok pirinç. Ya nohut kahverengi olur mu?
2: Belki kahverengi bir nohuttur.
0: Kokar mı?
2: Belki kokulu bir kahverengi nohuttur.
0: İyi de neden...

0: Yola dizsinler.
1: Belki yola dizilmiş bir kokulu kahverengi nohuttur.
0: Of!
2: Yahu neden tartışıyorsunuz? İşimiz bu değil mi? Öğrenelim işte.
1: Bu kesinlikle ayağa batan, yola dizilmiş, kokulu kahverengi bir nohut. Evet benim sevgili duyarlı dostlarım. Gördüğünüz gibi burada ne olduğunu ve nereden geldiğini bilmediğimiz cisimler var. İşte bu küçük, yuvarlak, kahverengi ve kokulu... Yaman Allah'ım.
2: Tamam, başı alıyoruz. Koklamadan devam et.
1: Tamam. İşte bu küçük, yuvarlak, kahverengi ve değişik kokulu cismin ne olduğunu hep birlikte bulacağız. Beni takip edin. İşte bir ipucu yakaladık. Bu bir yemek tabağı. Demek ki bu cisim bir yemek. Yani... nohut.
0: Taktın nohuta.
1: Of kurye ya. Çekimdeyiz.
0: O yüzden girdim zaten. Doğru bilgi verelim duyarlı dostlarımıza.
1: Doğru olmadığını nereden biliyorsun?
0: Ya sen doğru olduğunu ne biliyorsun?
1: Baksana yemek tabağında.
0: İyi de bu bildiğin mama kabı. Yemek tabağı değil ki.
2: Kurye aklı tilki.
0: Peki ya ne bu?
1: Tamam, ben öğrenmenin yolunu biliyorum.
0: Nedir o?
1: Laboratuvar incelemesi.
0: Laboratuvar incelemesi mi?
1: Evet, ne olduğunu duyu organlarımızla, yani göz, el, kulak, dil ve burunla anlayamadığımız şeyler bu incelemeyle ortaya çıkar. Bazı bilimsel gereçlerle yapılan testler sonucunda ne olduğunu öğrenebiliriz.
0: Bir bakayım. Bunların hiçbiri bilimsel değil.
1: Zaten laboratuvar incelemesi burada yapılmaz kurye.
0: Ya.
1: Tabii ki laboratuvarda yapılır.
0: Anladım. Öyleyse...
1: Bildin. Haberci.

0: Bu laboratuvar nasıl gidiliyor ya? Nereden bulacağım yolu? Etrafta kuş da yok ki. Yolu sorayım. Uf! Ben de diyorum, kendi konuştuğumu neden ben bile anlamıyorum. Eyvah! Neyse. Nerede bu laboratuvar ya? Sanırım şurası. Hey be! Haberciden kaçar mı? Gidiyoruz!
1: Beklenen an geldi sevgili duyarlı dostlarım. Bu cismin ne olduğunu birazdan öğreneceğiz. Habercinin buraya gelmek üzere olduğu haberini aldık. Habercinin gelmek üzere olduğu haberini kimden aldık sizce? Yine haberciden. Of. Ha?
0: Sonuç çıktı.
1: Gördük. Neyse sevgili dostlar, küçük bir yayın kazası. Artık şu sonuca bakalım değil mi? Evet, teleskop, kurye, tahminleri alalım.
2: Nohut değil.
3: Nohut değil.
1: Ne komik. Ve...
0: Neymiş?
2: Evet, neymiş?
1: Vay be.
2: Söylesene tilki, neymiş? Vay be, gerçekten şaşırdım.
0: Söylesenize bana da, meraktan çıldırtmayın. Kamerayı tutuyor olmasam gelip ben de bakacağım.
1: Köpek maması.
0: Ha? Köpek maması mı?
1: Evet. Demek ki köpek mamaları böyle kokuyor.
2: Nasıl yani? Bu ayağa batan, yuvarlak, küçük kahverengi kokulu şey nohut değil miymiş?
1: Yok değilmiş.
2: Buraya getirirken de yanlışlıkla dökmüşler demek ki.
1: Evet, bu yüzden ormanda mamalar vardı ve bizi buraya kadar getirdi.
2: Peki, neden burada hiç köpek yok?
1: Bilmem.
0: Asıl soru o değil.
1: Nedir?
0: Neden bu mama kabını köpeklerin bulunmadığı bir yere koymuşlar?
1: Doğru.
2: Belli ki mamaları buraya getiren iyiliksever kişi bunu düşünememiş.
1: Ayrıca bu mamaları gelişigüzel bırakırsak mamaları başka hayvanlar yiyebilir.
0: Yesinler işte. Ne güzel.
1: İyi de her mama her hayvana uygun değildir.
2: Doğru. Peki ne yapmalıyız?
1: Bu mamaları köpeklerin olduğu bir yere götürmeliyiz. Evet benim sevgili, tatlı, akıllı ve duyarlı can dostlarım. Bir bilinmezi daha çözmüş olduk. Şimdi sıra bu mamaları köpek dostlarımıza ulaştırmaya geldi.
4: Aa, bir dakika ya. Nasıl götüreceğiz ki? Ve köpeklerin nerede çok olduğunu nereden bileceğiz?
2: Doğru.
0: Aslında benim bir fikrim var.

0: Bölüm 4. Ciğerim benim.
1: En çok da develi cıvıklısını severim.
2: Hı? Niye ki?
1: Çünkü etli pide dedin mi en iyisi develi cıvıklısıdır. Öyle pideyi yerken yağlar da akacak.
2: Hı. Başka ne seviyorsun?
1: Pide yağlamayla bazlama. Fırından yeni çıkmış ekmeğin üstüne yağ süreceksin. Of, çok fena.
0: Fena tabii. O kadar çok hamur işiyle yağ yersen çok fena olursun tabii.
1: Ama çok lezzetliler.
0: Lezzetli ama bu kadar çok tüketirsen zararlı.
1: Neye zararı var ki?
0: Vücudun en büyük iç organına.
2: Aa, vücudun en büyük iç organı hangisi ki?
0: Tahminleri alalım.
1: Bir kere de doğrudan söyleseniz olmaz mı?
0: Olmaz.
2: Beyin mi?

0: Tabii ki saçlarımız.
1: Saçların iç organ mı?
0: Değil mi?
1: Değil tabii ki.
0: Hı? Peki bu organın ağırlığı ne kadar?
1: Yaklaşık 1,5 kilogram.
0: Bilemedik. Peki vücudun neresinde?
1: Vücudun sağ tarafında. Göğüs kafesinin hemen altında.
0: Burada demek ki.
1: Evet.
0: Ya, bulamadık profesör.
1: Tamam tamam söylüyorum. Karaciğer.
0: Karaciğer mi? Karaciğeri çok severim ben.
1: Aferin Yaman. Bilimsel konuları bu kadar sevmen çok güzel.
0: Yani tam olarak bilimsel denmez aslında. Ciğer kebabı çok severim ben. Profesör, yakından görelim mi karaciğeri?
1: Tabii ki. Kaşif.
0: Profesör, kaşifi bu sefer de ben kumanda edebilir miyim?
1: Olmaz.
0: Bir kere de ben sürsem ne olur sanki?
1: Bisiklet mi bu?
0: Bisiklet süren her şeyi sürer.
1: İşte en büyük iç organımız, karaciğer.
0: Büyük olsa ne olur? Kalp ya da beyin kadar önemli değil sonuçta. Bence önemli bir organdır.
1: Elbette. Karaciğer en değerli organlarımızdan biridir.
0: Görevi nedir profesör?
1: Karaciğer safra salgısını üretir.
0: Safra salçası mı? Salça domatesten yapılmıyor muydu?
1: Salça değil, safra salgısı.
0: Aa, safra salgısı ne işe yarıyor?
1: İnce bağırsakta A, D, E ve K vitaminlerinin emilimini sağlar.
0: Bu kadar mı?
1: Hayır tabii ki. Karaciğer vücudun deposu gibidir.
0: Ne? Neyi depoluyor ki?
1: Vitaminler, demir, bakır gibi mineraller ve glikoz burada depolanır.
0: Aa, şeker deposu mu yani?
1: Evet, bu sayede vücuttaki şeker dengesini sağlar.
0: Nasıl?
1: Vücut aç kaldığında enerji sağlamak için glikoz salgılar. Yemek yendiğinde de fazla glikozu depolar ve ihtiyaç anı için saklar.
0: Aferin karaciğere. O da işe yarıyormuş.
1: Tabii ki Yaman. Allah hiçbir şeyi boş ve gereksiz yaratmaz.
0: Ay canına.
2: Vücudumuzdaki her bir organ harika işler yapıyor.
0: Anladım. O yüzden de vücudumuz Allah'ın en büyük mucizesi.
2: Peki başka görevleri de yok mu karaciğerin?
1: Olmaz olur mu? Karaciğer aynı zamanda vücudun koruyucusudur.
0: Simülasyonun koruyucusu olabilirim.
1: Vücuttaki zararlı maddelerin atılması onun görevidir.
0: Ben de kaşifle zararlı maddeleri avlayabilirim. Tek yapmam gereken şu kolu çekip...
1: Ne yaptın Yaman?
0: Korkmayın profesör. Emin ellerdesiniz. Kaptan Yaman'a güvenin.
1: Önüne bak.
2: Yaman, durdur kaşifi.
1: Direksiyonu sola çevir.
0: Bu çok zevkli.
1: Oyun değil bu, dikkat et. Dikkat.
0: Hayır.
1: Çocuklar, iyi misiniz?
3: Ben iyiyim.
4: Ben de.
1: İnşallah kaşife zarar gelmemiştir.
2: Bakın profesör, karaciğer yarılmış.
0: Eyvah, düştü.
2: Gördün mü yaptığını Yaman?
0: Vay benim başıma gelenler. Ciğeri söktüm derinden. Depoyu ettim yerinden. Dengeyi kırdım belinden.
1: Tamam, sakin ol Yaman.
2: Şimdi ne olacak profesör? Karaciğeri nasıl onaracağız?
1: Biz onarmayacağız.
2: Hı? Tamirci mi çağıracağız?
1: Hayır, kendi kendini onaracak.
0: Ne?
1: Şaşırmayın. Size söylemeyi unuttum. Karaciğer kendi kendini yenileyebilen tek organdır.
0: Vay canına!
1: Simülasyonu da buna göre yaptım. Yani kendi kendini onaracak. Merak etmeyin. Bakın, onarmaya başladı bile. Ama bizim şimdi laboratuvara dönüp kaşifi onarmamız lazım. Onda bu özellik yok.

0: Çok şükür büyük bir hasar yok. Bunu kolayca tamir edebiliriz.
1: Profesör, bu karaciğer amma da değerliymiş.
0: Öyle tabii.
2: Peki karaciğere ne iyi gelir?
1: Nelerden hoşlanıyorsa onları yiyelim de sevinsin garip.
0: Bol bol sebze ve meyve yiyerek karaciğerinizi sevindirebilirsiniz. Özellikle de greyfurt ve limon gibi C vitamini zengini yiyecekleri çok sever.
1: O zaman hemen gidip limon yiyeyim.
0: Hiçbir yere gitmiyorsun Yaman. Önce kaşifi tamir ediyoruz.
1: Haklısınız profesör. Ben kırdım, ben yapmalıyım. Verin ben tamir edeyim.
0: Yamancığım, sen yardım et yeter.
1: Ne olur ben tamir etsem?
2: Ne olduğunu az önce gördük.

0: adrenalin kokusunu alıyor musunuz arkadaşlar?
1: Ve de sucuklu tost.
2: Ne?
3: Şey, bunu yapmak istediğimize emin miyiz?
2: Ne oldu kız? Korktu mu yoksa?
3: Korkmaktan değil de buradan bakınca bir emin olamadım. Bu aleti ilk yaptığımızdaki kadar mantıklı gelmedi.
2: Sakin ol benim canım kardeşim. İsmo 3000 benim tasarımım. Yani ona kardeşine güvendiğin gibi güvenebilirsin.
3: Ben de bundan korkuyorum ya.
2: Ne?
3: Yok bir şey.
2: Ha, madem şüpheleriniz var, bu işi önce ben deneyeyim.

0: Aman oğlum, dikkat et!
1: Dikkat edemiyorum!
2: İsmail, yavaş!

0: Belki de abimin önden denediği yoldu. O alışkın böyle şeylere. Artık hiç canı yanmıyor.
1: Anlaşılan bize yine hurdalık yolu göründü. Verdiğimiz hasarları telafi etmek için çok çalışmamız gerekecek.
0: Meto, sen ne ara gittin de? Yani tam olarak olmasa da fikri veriyor. Hem ne demişler? Önemli olan niyet. Simitçi amcanın kırdığımız arabası yerine bu da iş görür mü sizce?
1: Bununla çim biçebileceğini sanmıyorum Makbule teyzenin. Of! Bugün niye böyle beceriksiziz anlamıyorum.
2: Niye öyle dediniz? Bence hiç de fena değiliz. Bence yanlışlıkla bisikletini kırdığım arkadaş bunu görünce bayılacak.
0: Gerçekten de sahibi bunu görünce düşüp bayılabilir.
2: Sorun sizde değil çocuklar.
3: Makbule teyze.
2: Selamun aleyküm çocuklar.
3: Aleyküm selam.
1: Yardım et Allah aşkına. Beceremedik bu sefer.
2: Bir etrafınıza baksanıza çocuklar. Ne görüyorsunuz?
4: Burada.
1: Bir sürü şey görüyorum ama tek bir şey söylemek çok güç.
2: Evet. Aynen öyle çocuklar. Anlayacağınız size biraz düzen ve temizlik lazım. Temizlik imandan gelir ve düzenli temiz bir yerde çalışan insanın kafasının içi de öyle temiz ve öyle düzenli çalışır.
0: Yani başka işlerle ilgilenmeden önce burayı toplamamız lazım öyle mi?
2: Öyle kızım. İşiniz bitince farkı göreceksiniz. Şimdi benim tembel oğlum nerede bakalım? Bodo. Git de bul Müçtebayı.

0: Ne? Annem mi geldi? Hurdalık takımı talimatlarınızı bekliyor anneciğim.
1: Rahat oğlum, rahat.
0: Anneciğim, hayırdır inşallah. Sen buralara gelmezdin pek.
1: Belli oluyor yeterince gelmediğim. Buraya acilen bir çeki düzen vermek gerek.
0: Nasıl? Burası gayet temiz ve düzenli anneciğim. Yani benim burada bir düzenim var anneciğim.
1: Artık burada tek başına değilsin oğlum. Çocuklar da...

0: dünyayı düzenli olarak kullanıyor.
1: Onlara da öğretirim.
0: Neyi öğretecekmişsin bakalım?
1: Düzensizlikten kurduğum düzeni. İstediğimi kolayca bulabilecek gibi yerleştirdim ben hurdalığı.
0: Öyle mi? O zaman bana bir faraş ve süpürge bul da getir bakalım.
1: Ha?
0: Eğer elinle koymuş gibi bulup getirirsen burayı olduğu gibi bırakırız.
1: Bu değil. Bu değil. Bu hiç değil. Bu imkansız. Hiç değil.
0: O araya dursun çocuklar. Biz hayırlısıyla işe girişelim. Temizlik günü başlasın.
2: Temizlik günü!
0: Öncelikle hurdaları küçük, orta ve büyük olarak sınıflayalım. Sonra materyaline göre daha küçük gruplara böleriz.
1: Ne oldu bana böyle?
0: Bunu da ne yapalım?

0: buraya tekrar bakmak gerekecek.
1: Hoşuma gitmedi diyemem. Ama baştan yapsak iyi olacak.

0: Nasıl? Dediğim kadar varmış değil mi?
1: Harika. Harika.
2: İnanılmaz. İnanılmaz.
0: Bunu bizim yaptığımıza inanamıyorum.
3: Yani benim halim de oldukça düzenliydi ama bunun da fena olmadığını itiraf etmek gerek. Tamam tamam. Bayağı iyi oldu. Haklıymışsın anne.
0: Hadi bakalım. Şimdi deneyelim çalışmayı. Ne dersiniz çocuklar?
2: Evet. Simit arabasının tekerlerini yenilememiz gerekiyordu.
0: Hemen teker reyonuna gidiyorum.
3: Hop. Dur bakalım İsmail. Sizi düşündük herhalde.
1: Eline sağlık Müştem abi. Bu yeni haliyle abim bile sakarlık yapamaz. Erken konuştum galiba.
0: Özür dilerim. Söz daha dikkatli olacağım.
2: Bir de tutacağı kırılmış. Bunun için bir şeyimiz var mı acaba?
1: Tutacaklar da yanımıza bakalım hemen. Harika oldu. Şimdi çim biçme makinesi ve bisikleti de onaralım.
2: Bundan sonra elimizden hiçbir kırık oyuncak, hiçbir bozuk araç kurtulamaz.
0: Evet. Artık istediğimiz gibi sakarlık yapabiliriz.
2: Bu o demek değildi ama...
0: Haklısın. Bir an kendimi kaptırdım ağanın coşkusuna.

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera yaptım.

Merhaba çocuklar. Aman da aman, kitap mı okuyor benim canlarım? Vaktinizi kitap okuyarak değerlendirmeniz çok güzel. Aferin size. Çok uykun gelmiş anlaşılan Kara. Ama biliyorsun, esnerken ağzımızı elimizle kapatmak Peygamber Efendimizin sünnetidir. Sünnet ne demek biliyorsunuz değil mi? Oo, maşallah size. Yine de hatırlatmak isterim. Sünnet demek Peygamber Efendimizin sürekli yaptığı ve bizden de yapmamızı beklediği güzel davranışlardır. Esnerken ağzımızı kapatmak da bunlardan biridir. Bu güzel davranışı hatırlattığı için keçeye teşekkür ediyorum. Aa, bakın aklıma ne geldi. Peygamber Efendimizin sünneti deyince akla ilk gelen şeyler hakkında kapışmaya ne dersiniz? Keçe, hazır mısın? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Oo, top! Çoktandır ortalarda görünmüyordu. Anladım. Bu bir simit. Yanına bir de ayran,

Her gün yemek yiyen canlılar olarak oturarak yiyip içmeye dikkat etmeliyiz çocuklar. Bu peygamberimizin sünnetlerinden biridir. Aynı zamanda başlarken besmele çekmeli, bitirdiğimizde ise elhamdülillah demeyi unutmamalıyız. Hız kesmeden devam edelim. Neredesin Kara? Çok hızlı oldu gerçekten. Tebrikler. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Al sana bir yuvarlak daha. Bir yuvarlak.

ve bir çocuk. Bir yuvarlak, bir çocuk, bir tarak ve... Ve bir kolonya. Şimdi hepsi tamam da o yuvarlak ne kara? Kaldı orada öylece. Ben bileyim, evet. İşim bu, bilmek. Buldum! Ayna! Peygamberimizin birçok sünnetini tek çizimde özetledin sen de kara. Maşallah. Ayna ve tarak kullanmak ve güzel koku sürmek peygamberimizin sünnetlerindendir çocuklar. O bizim daima temiz ve bakımlı olmamızı öğütleyen bir peygamberdir. Keçe, var mısın bir çizim daha yapmaya? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Yok canım, daha neler? Oraya bir yuvarlak çizmedin değil mi? Gözlerim yanılıyor olmalı. Neyse, iyi tarafından bakayım. Gözlerim hala sağlam. Evet, bir yuvarlak. Oo, onlarca yuvarlak daha. Şimdi oldu. Bu bir tesbih. Peygamber Efendimiz her namazın arkasından tesbih çekerdi çocuklar. Bu sebeple bizler de namazlarımızı kıldıktan sonra tesbih çekeriz. Allah kabul etsin. Peygamber Efendimizin bazı sünnetlerini bize hatırlattığınız için teşekkür ederim çocuklar. İyi ki varsınız. Geldik bir programın daha sonuna. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Veresiye defteri.
1: Yemekler nereye gitti?
2: Çok yoruldum dostlarım. Birazcık sessiz olun. Bugün benden hayır yok. Hepiniz hoşça kalın.
3: Mehmet, neler oluyor? Ne defteri?
0: Arkadaşlar, beni dinleyin. Size ninemin anlattığı bir iyilik hareketinden bahsedeceğim. Eskiden insanlar bakkallardan alışveriş yapar, sonra ödemek üzere deftere yazdırırmış. Zengin insanlar da bu defterlerde yazan borçları ödermiş. Hem de isimlerini bile söylemeden.
3: Yani borcu ödenen kişiler bu hayırseveri hiç görmüyorlar. Öyle mi?
0: Tam da öyle Ahsen.
1: Neden saklıyorlar ki? Benim bildiğim kötü işler saklanır.
4: Yediğin abur cuburların çöpünü koltuğun altına sakladığın gibi mi?
0: Ninem dedi ki peygamber ahlakıymış bu. Hazreti Muhammed
5: sallallahu aleyhi ve sellem
0: sağ elin verdiğini sol el bilmeyecek demiş. Zenginler de muhtaç olanları incitmemek için böyle yaparmış. Hala böyle insanlar olmalı. Onları herkese duyurmalıyız.
1: Harika bir fikir Mehmet. Bu harika fikir için ninenin ellerinden öpmek istiyorum. Şimdi o börek çörek falan da yapmıştır hem.

0: geldiniz.
1: Biz iyilik habercileriyiz. Çok önemli bir araştırma üzerinde çalışıyoruz.
2: Amcacığım, biz veresiye defteriyle ilgili bir araştırma yapıyoruz da.
0: Anladım evladım.
2: Amcacığım, acaba siz hiç veresiye defteri sildiren bir hayırseverle karşılaştınız mı?
1: Amca, senin hiç defterin yok mu yoksa? Üzülme, biz defter buluruz sana.
3: Amcanın derdi defter değil galiba.
0: Defter olmaz olur mu? Hayırsever pek yok.
2: Kitaplardan derlediklerim bunlar.
4: Mehmet, son kontrolleri yap istersen. Kanala haberi yüklüyorum.
0: Çocuklar, veresiye defteri borç defteri demektir. Eskiden beri bu gelenek devam eder. Hayırseverler kendilerini gizli tuttukları için isimlerini söylemiyorum ama benim bakkala da arada uğrarlar, borçları öder, defteri yakar giderler. Allah razı olsun hepsinden. Ama eskisi kadar yok bu güzel insanlardan.
5: Sevgili iyilik habercileri takipçileri, veresiye defterlerindeki borçları ödeyen gizemli bir kahramanla birlikteyiz bugün. O da bize bu güzelliği anlatacak.
6: Evlatlarım, Allah bana bu dünyada zenginlik vermiş. Ama bunu sadece kendime harcamam için vermedi. Ben de bakkala gider, veresiye defterlerindeki tüm borçları öderim. Gelin bu geleneğe yeniden can verelim.
2: Harika olmuş. Ben de bloğa bütün dosyaları ekledim. Yorumlar gelmeye başladı.
7: Bakın, bloğa isimsiz bir mesaj gelmiş.
2: Sevgili iyilik habercileri ekibi. Benim dedem de arkadaşlarıyla birlikte insanların borçlarını öder ama bunu kimse bilmiyor. Yarın tekrar dedem ve arkadaşları bakkalları gezip borçları ödeyecek. Kendisinden habersiz yazıyorum. Sizden ricam gelin, dedemi ve arkadaşlarımı da haber yapın.
5: Harika Asen. Adres bilgilerini al.
2: Tamamdır Mehmet. Hemen yazıyorum.
1: Bu işi bana bırakın dostum.
3: Durma. Daha o kısma gelmedik.

0: Madem, hadi gel de gözlüğümü düzelt.
1: Kanki, sen de çabuk gel. Birkaç alet lazım.
2: Yusuf, kameranı hazırla. Mo, Yusuf, İkbal ve ben amcaları takibe gideceğiz.
3: O zaman işe koyulalım dostlar.
4: İyi habercileri!
2: İşte aradığımız adres burası. Saklanın.
1: Böyle gizlice takip etmemiz doğru mu?
3: Dostum, bu hayırverler, hayra severler, hayır eserler. Aman işte bu iyi insanlar iyiliklerini saklıyorlar. Ama herkes onları tanımalı.
2: Şşş, bakın.

0: Merhaba amcacığım. Yani aleyküm merhaba.
1: Evladım, senin yanında birileri daha vardı sanki.
0: Bu işi de bana bıraktılar amcacığım.
1: Hangi işi?
0: Bir takım yakalanma, basılma ve hapı yutma gibi işleri hep bana bırakırlar da.
1: Siz niye bizi takip ediyorsunuz?
0: Biz size haber yapacaktık. Neresiye defterini ödemeye gidiyormuşsunuzmuş.

0: Biz çok özür dileriz. Sizin hayırseverliğinizi haber yapmak istemiştik. Çünkü bu geleneği yaşatan çok az kişi var ve biz...
1: Tamam evladım, biz anladık durumu. Ama keşke önce gelip izin isteseydiniz.
2: İyi bir iş yapalım derken ayıp ettik.
0: Özür dileriz. Hadi arkadaşlar, dönelim.
3: Durun bakalım. Buraya kadar geldiniz madem, siz de bize katılın.
4: Çekim de yapabilir miyiz? Yani kamerayla.
1: Yüzümü çekmeden evet.
3: Bir dakika, çanta yok. Para çantası nerede?
5: Amca, paraları kaybettim deme.
0: Hemen etrafı arayalım amca.
2: Yok, hiçbir yerde yok.
1: Evladım, bu yolda düşmüş olmalı. Buraya geldiğimde elimdeydi, eminim.
0: Dikkat dikkat. Bütün ekip üyeleri belirlediğimiz adrese intikal etsin. Hayırsever amcaların parası kayboldu. Dedektör, dürbün, fener getirmeyi unutmayın, tamam?
2: Mesaj alındı Mehmet. Hemen oraya geliyoruz, tamam?
5: Bu işi bize bırakın lütfen. Çantayı bulacağız.
6: İyilik için.

0: ne mutsuz bir sandviç.
1: Bir dakika arkadaşlar. Yusuf, sen çekim yapmıyor muydun?
0: Her saniyeyi çektim.
2: Tabii ya. Görüntülere bakalım. İşte bu.
0: İyi de bu köpeği nasıl bulacağız ki?
2: Harikasın kanki.

0: Çok teşekkür ederiz evlatlar.
1: Badem sayesinde bulduk çantayı.
2: Hadi gidip şu işi bitirelim.
1: Amcaların videosu tam 3 milyon kişi tarafından izlendi arkadaşlar.
3: İyilikler yayıldıkça dillerden dillere, veresiye defteri de silinir gider. Helal olsun borç sildiren ellere, bizim görevimiz burada biter.

0: kardeşim Şifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldız.
1: Yardımcı

0: oldu ki?
1: Çubuklardan ev yapmıştım, yıktın.
2: He, o muydu? Ben de çubuk kafana geldi sandım, korktum.
1: Hayır ama evimi yıktın.
2: Bir şey olmaz, bir daha yaparsın.
1: Ne? İnsan en azından özür diler. Ha? Yardım eder, bir şeyler yapar.
3: Kim? Ben mi yardım edeceğim? Ben senin abinin.
1: Ne olmuş yani?
2: Ben senden büyüğüm. Senin bana yardım etmen lazım.
1: Hiç de bile. Böyle bir şey yok. Yani yardım ederim tabii ama sen de benim için bir şeyler yapabilirsin. Buna bir engel yok.
2: Hiç de bile.
4: Ne oluyor burada çocuklar?
1: Ha?
2: Ha? Ah! Oh, kafam!
4: Anladık değil mi? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sürekli tavsiyesidir bu. Kadınlar, kız kardeşlerimiz bizlere Rabbimizin emanetidir. Hem Peygamberimiz kendisi bizzat ev işlerinde eşine yardım ediyor. Evi süpürüyor, koyunları sağıyor biliyor musun Yera?
2: Ya ama ben de anneti sağarken anneme yardım ediyorum.
4: Aferin sana. İşte böyle.
1: Hadi özür dile artık.
5: Biraz zaman ver bakalım Şifa. Yera bunu kendisi anlayacaktır.

0: Kolay gelsin anne.
1: Sağ ol kızım.
0: Abimi göremedim. Akşam çok üzgün görünüyordu. Sence endişelenmeli miyim?
1: Ani de otlatmaya yakındaki kayalıklara gitti. Öğleden sonra gelir canım kızım. Endişelenme.
0: Ben bir bakıp gelsem anne.
1: Tamam. Lemmy'yi de al yanına, olur mu?
0: Lemmy mi? Tamam. Kolay gelsin anne.
1: Sağ ol kızım. Dikkatli olun, olur mu?
0: Hadi Lemmy, geride kalma. Çok uzaklaşma Lemmy. Seni kaybedeceğim.
2: Nerede bu otlar acaba?
3: Sen de yardım eder misin Anit? Şu kopmadan bükülebilen otlardan arıyorum.
2: Bu ne yahu? He? He? O sen miydin Lemmy?
3: Çubuk kafama düştü Lemmy.
2: Bu ikinci oldu. Biraz dikkatli ol.
3: He?

yanımda yapmana sevindim Lemi. Hiç değilse nereye attığını görürsün. Kafam. Ha? Yeter Lemi. Bırak şu sopa fırlatma işini artık.

0: İşte buldum sizi.
1: İfa.
0: Ne oldu Lemi? Oradalar mı? Nereden biliyorsun? Teşekkürler Lemi.
2: Dur Anit, bunu yemeye çalışma. Zorla yaptım zaten. Kifa'ya hala kızgınım Anit. Ama babamın dedikleri de hiç aklımdan çıkmıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ev işlerine hep yardım ediyormuş. Çok nazik davranıyormuş insanlara, çok. Bak şimdi, kardeşimin gönlünü almalıyım. Bunu onun için yaptım. Ama ben veremem. Sen vereceksin, tamam mı?

0: yapmadı anlıyorum ama her seferinde kafama vurmayı başardı. Boş boş oynayacağına bir işin ucundan tutsaydı ya. Bebeği hazırlarken otları bulmak zor oldu. Yardım ederdi. Neyse hallettim zaten. Neden bu kadar sesli? Ne yaptın sen Anit? Olamaz.
1: Git

0: Olmadığını it beceremedim işte. Açıklamaya çalışma. Resmen hediyemi yedin. Zaten kalınlığını Dalem'i götürdü. Ah peygamberim. Seni görseydim her şey daha kolay olacaktı. Neyse gidelim Annet. Akşam olacak.
1: İffa! İffa! İffa!

0: Abi.
1: He?
0: He? Bak.
1: He?
0: Teşekkür ederim.

0: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
3: Miş mış mış miş.
4: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
5: Buradaymış.
3: Ne güzelmiş.
4: Bugün Eren nerelerdeymiş?
6: Astronot olmuş, uzaydaymış.
4: Ceren neden çok sevinmiş?
7: Annesiyle börek yapmış.
4: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Lütfüllah'ı olmaz. Hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: Bence şutlara çalışmalıyız.
0: Bence de. Çengelli çalışalım, turnike çalışalım, hepsi tamam da parmakta top çevirmek nereden çıktı arkadaşlar?
3: Kazanan takımların topla gösterileri oluyor Galip. Biz de bir şeyler yapmalıyız.
0: Evet, çok eğlenceli oluyor böyle gösteriler. Tamam da bunu neden Cemile'den öğreniyoruz ki?
3: Cemile bu işte çok iyi kardeşim. Hemen püf noktalarını verir. Gerisini biz hallederiz inşallah.
4: Selamun aleyküm arkadaşlar.
5: Aleykümselam.
4: Hazırsanız başlayalım. Çünkü güzel bir gösteri için sıkı çalışmanız lazım.
3: Aynen, çok sıkı çalışmalıyız.
4: Parmakta top çevirmenin iki tane kuralı var arkadaşlar. Birincisi, başta bileğinizi hızla çevirip topa hareket kazandırmak. Sonra da parmağı almak.
3: Aa, çok kolaymış.
4: Bir kere daha göstereyim.
0: Tamam, ben anladım. Ne kadar zor olabilir ki?
3: Oo, maç mı var?
0: Neden haber vermediniz?
3: İzlemeye gelirdik.
0: Yok, çalışıyoruz. Ne çalışıyorsunuz?
4: İşte buna.
3: Oo, süper. Ben de yapabilir miyim Cemile abla?
4: Yap tabii. Hadi bakalım Ali.
2: Daha sadece bir kere denedin Ali.
3: Olmadı işte.
0: Bana bakın. Hey! İşte bu.
3: Helal be. Ben de biraz daha çalışayım. Benimki de olacak inşallah.
0: Üstelik topu çevirirken yürüyebiliyorum. Bakın.
2: Muhteşem çeviriyorsun kardeşim. Çamur gelse koşarak bile çevirirsin.
0: Çamur mu?
3: Nasıl ineceğim şimdi?

0: Selamun aleyküm gençler.
1: Aleykümselam hocam.
0: Herkes sayfasına hazırlandı mı bakalım?
2: Hepimiz verdiğiniz sayfaları en güzel şekilde okumak için çalışıyoruz hocam.
3: Tebrik ederim, maşallah.
0: Kim okumak ister?
1: Ben.
0: O zaman hadi Galip, seninle başlayalım. Siz burada çalışın çocuklar. Sonra sırasıyla devam edelim. Gel bakalım Galip.
3: Çok güzel olmuş Salih. Maşallah.
0: İşaretlediğim iki harfe dikkat edersen tamamdır. Herkes okudu değil mi?
2: Evet hocam. Hepimiz okuduk.
4: Hala inanamıyorum hocam. Biz Kur'an-ı Kerim'e geçtik ve Yasin okuyoruz.
0: Buna inan Salihciğim. Emek verdiniz ve artık güzel bir şekilde yüce kitabımızı okuyabiliyorsunuz.
2: Emekte galip olursak başarıda mülayim oluruz değil mi hocam?
0: Aynen öyle Galip.
5: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam Ali. Hoş geldin.
5: Programda okuyacağım şiire çalıştım hocam.
0: Aferin Ali. Senden de bunu beklerdim.
5: Abilerim ne okuyacak hocam?
3: Onlar Yasin suresinin ilk sayfasını okuyacaklar.
5: O zaman ben de okuyacağım.
4: Sen Kur'an-ı Kerim'e geçmiş miydin Ali?
5: Yok.
4: E o zaman nasıl okuyacaksın?
5: Olsun, okurum.
0: Aliciğim madem bu kadar isteklisin seni de okutalım. Ama programa kadar sıkı çalışmamız lazım.
5: Çalışmak mı?
0: Evet.
5: Tamam, bir kerecik okusam yeter mi?
0: Bir kereden fazlası lazım Aliciğim. Çünkü önce cüzü bitirmemiz lazım.
5: Ama o zaman çok çalışmam gerekir hocam. Ben hemen okumak istiyorum.
0: Azim ve kararlılıkla çalışırsan programa kadar epey yol alabiliriz Ali.
5: Ama hocam!
0: Şimdi ne yapacaksınız? Bir planınız var mı?
6: Daha karar vermedik hocam ama ikindide basket çalışmamız olacak.
0: O zaman çevirelim mi?
4: Hocam topaç hala dönüyor.
0: Yılların tecrübesiyle atıldı Salih.
6: Topaç nereden çıktı hocam? Daha önce hiç oynamamıştık.
0: Geçenlerde bir kırtasiyede gördüm. Görünce önce çocukluğuma gittim, sonra da hızla günümüze dönüp hepiniz için birer tane aldım.
5: Çok teşekkürler hocam. Hiç topacım olmamıştı.
4: Evet hocam, ben de çok teşekkür ederim.
0: Lafı bile olmaz çocuklar. Hadi şimdi biraz oynayalım.
5: Sonra da yarışalım hocam.
0: Tamamdır. Herkesin topacı hazırsa atalım mı?
1: Evet.
0: O zaman dönsün topaçlar.
5: Atıyorum hocam. İpi de elimden fırladı hocam. Hemen tekrar sarıyorum.
0: Tamam. Şimdi kim atıyor?
5: Atıyorum hocam. Ama hocam neden olmadı?
0: İlk deneme için iyiydi Galip. Hadi tekrar.
6: Şimdi herkes dikkatle izlesin. Bu sefer olacak. Hissediyorum.
4: Haydi bismillah.
0: Topaç.
5: Çok güzelmiş. Benim mi bu?
0: Evet Ali, senin.
5: Ben de atabilir miyim?
0: Tabii ki. Galip abin bir kere atsın, onu izle sonra da sen at.
5: Tamam, anladım. Şimdi atıyorum.
0: Koluna dikkat et. Yan değil, düz atmalısın.
5: Tamamdır. Ama neden? Neden dönmedi? Bozuk mu benimki?
2: İlk attığımızda bizimki de dönmedi Ali. Birkaç kez dene sonra seninki de döner.
5: Hayır, atmayacağım işte.
0: Ali gel hadi. Birkaç deneme daha yapalım. Aliciğim. Topacı atamadın diye kızdın. Ama kimse tek seferde mükemmel olarak atamaz ki. Mutlaka denemen ve üzerinde biraz çalışman lazım.
5: Yine mi çalışmak? Ben çalışmak istemiyorum ki. Hemen olsun istiyorum.
0: Bir şeyin olmasını hem de iyi olmasını istiyorsak onun için denemekten bıkmadan çalışmamız gerekir Ali. Programda güzel Kur'an okumak için abilerin hala çalışıyor.
5: Hala mı?
2: Basket maçı sonrası gösteri için parmaklarımız çok acıyor ama hala çalışıyoruz Ali.
4: Topaç çevirmek için de biraz daha uğraşacağız.
6: Ne demişler? Emeksiz yemek olmaz.
2: O zaman

Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum.

0: Seba, ben Cuma'ya gidiyorum kızım.
1: Tamam baba. Ben ekmekleri keserken sen de biraz marul yıkar mısın Elif'cim?
2: Tabii Sema abla. Ama bana Miço de.
1: Ama senin adın Elif.
2: Adım Elif ama işim Miçoluk. O yüzden çalışırken bana Miço diyebilirsin.
1: Peki tamam.
2: Sema abla, biz neden sandviç yapıyoruz?
1: Agah deden Cuma'ya gittiği için bugünkü uçuşumuz öğleden sonra olacak. Yani kahvaltının üzerinden çok zaman geçecek. Yukarıda karnımız acıkacak. İşte o zaman yiyeceğiz.
2: Anladım. Hey hey hey, sandviç yapıyoruz. Lay lay lay, havada yiyeceğiz. Hop hop hop, karnımız acıkır. Agah dede ne zaman gelecek Sema abla?
1: Sıkıldın mı?
2: Yok ama ne zaman gelecek?
1: 10 dakikaya kadar gelmiş olur Miço.
2: Bana Elif diyebilirsin istersen.
1: Ama sen de bir karar ver Elif'cim.
2: Şimdi çalışmıyoruz. Agah dedeyi bekliyoruz. O yüzden Elif diyebilirsin.
1: Anladım. Çalışırken Miço, çalışmazken Elif.
2: Evet.
1: Peki küçüğüm.
2: Şey, Agah dede ne zaman gelecek?
1: Sen içinden 100'e kadar say, gelecek.
2: Yaşasın.

0: şey Agah dede daha gelmeyecek mi?
1: Birazdan burada olur küçüğüm.
2: Selamun aleyküm.
0: Agah dede. Selamun aleyküm Agah dede.
2: Ve aleyküm selam Elifciğim.
1: Allah kabul etsin baba.
2: Amin kızım. E hadi çıkalım da daha çok geç kalmayalım.
1: Tamam baba.
2: Diğer çocuklarla yine balonun orada buluşacağız değil mi?
1: Evet baba, iki çocuk geliyor. Veli ile Emin.

0: arkadaşlar. Şimdi önce yemeğimizi yiyeceğiz. Sonra da manzaranın tadını çıkartırken dikkat öykümüzü dinleyeceğiz. Ama hava kararmadan geri inmiş olmamız gerek. Bu yüzden iş bölümü yapmamız gerek.
1: Elif'ciğim, sen sandviçlerimizin poşetini aç. Veli, sen bardakları ve tabakları masaya koy. Emin, sen de masanın ayaklarını şu köşelerdeki iplere bağla ki kaymasın.
2: Tamam, anlaştık.
0: Emin'cim, o işin bittiğinde meyve sularını da doldurur musun bardaklara?
2: Tamam. Aa, kuşa bakın.
3: O Fiko.
0: Emin, meyve sularını doldurmadın mı?
2: Fiko'yu görünce unuttum Sema abla.
0: Peki öyleyse. Ben doldurayım da bir an evvel yiyelim yemeğimizi.

0: Hay Allah. Masayı bağlamadık mı? Az kalsın yiyeceklerimiz ziyan oluyordu.
1: Şey, unutmuşum.
0: Tamam Emin'ciğim. Dikkatinin dağılması normal. Burada çok fazla yeni şey keşfettin. Heyecanlanman, unutman normal. Hiç sorun değil.
1: Şey, ama her şey ziyan oluyordu.
0: Tamam, ama çok şükür ki olmadı. Bundan sonra biraz daha dikkatli davranırız, olur biter.
2: Dikkatsiz olmak kötü mü Agah dede?
0: Evet Elif'ciğim. İstenmeyen şeyler yaşanmasına neden olabilir.
2: Nasıl?
0: Sanırım bugün size Baytar Emre'nin hikayesini anlatmalıyım.
3: Baytar mı? O da ne?
0: Baytar veteriner. Yani hayvanların doktoru diyebiliriz Veli'ciğim. Sema, çöp poşeti getirmiş miydin kızım? Şu çöpleri atalım, rüzgardan uçup da etrafı kirletmesin.
4: Yukarıda dümenin yanında baba. Alıp geleyim.
1: Ben getiririm.

0: Hay Allah. Emin nerede kaldın?
1: Emin sakın. Bu çok tehlikeli. O düğmelerle oynamaman lazım.
2: O düğmelere basman balonun kontrolden çıkmasına ve kazalara sebep olabilir. Sen sadece çok poşetini alıp gelecektin.
1: Unuttum.
0: Allah'tan sepetten aşağı düşmediler de etrafı kirletmedik. Neyse ki kazasız belasız atlattık. Bir anlık dalgınlık bile istenmeyen sonuçlar doğurabilir hayatta. O yüzden bundan sonra daha dikkatli olmak gerek. Şimdi öykü vakti. Hazır mısınız?
1: Evet.
0: Dediğim gibi size Baytar Emre'nin öyküsünü anlatacağım. Bir varmış bir yokmuş. Köyün birinde Emre adında bir hayvan doktoru, yani Baytar yaşarmış. Bu Emre çok iyi kalpli bir kişiymiş. Herkese yardım etmek istermiş. Ama bir problemi varmış.
1: Neymiş?
0: Baytar Emre sorumluluklarını hiç yerine getirmezmiş. İşe giderken kendi kendine...
3: Bugün veteriner kliniğime gidip gelen bütün hasta hayvanları muayene edeceğim.
0: Dermiş. Ama yolda koyunları otlatmaya giden çobanı görünce...
3: Çoban, kırlara mı gidiyorsun? Dur ben de seninle geleyim de bir güzel gezip dolaşayım.
0: Diyerek hasta hayvancıkları unutur, koyunların peşine takılır, dağ bayır gezermiş. Ama durum bununla da kalmazmış. Mesela diyelim ki elinde mektuplarla köyü gezen muhtarı gördü.
3: Muhtar emmi, muhtar emmi, bana mektup var mı?
0: Yok.
3: Kimlere var?
0: Var işte birilerine.
3: Hay Allah, kimlere var acaba?
0: Der, işi gücü unutur, kime mektup geldiğini öğrenmek için muhtarın peşine takılır gidermiş.

0: Ama bununla da kalmaz, gökte süzülen uçurtmayı görür, bu sefer de fırlar gidermiş uçurtma uçuran çocukların yanına. İşi gücü hepten unutuverirmiş.
1: Ama böyle olmaz ki.
0: Olmaz değil mi Veli'cim? Üstelik bununla kalsa iyi. Bir kış günü Baytar Emre...
1: Yarın çok soğuk olacak. Klinikteki hayvancıklar üşür. Sabah kalkınca ilk iş odun kırayım da sobayı yakayım.
0: Demiş. Ertesi gün erkenden kalkmış odun kırmak için. Ama bir de bakmış ki ne görsün.
2: Ne görmüş?
0: Kar yağdığı için etraf bembeyazmış. Emre de odun kıracağını, hasta hayvanların üşüyeceğini falan unutmuş ve kar kuşu görmek için etrafta koşturmaya başlamış.
1: Kar kuşu da ne agah dede?
3: Serçegillerden, karlı dağların tepelerinde yaşayan, bacakları ve parmakları tüylü, minik sevimli bir kuş.
0: İşte böyle. Bütün gün kar kuşu göreceğim diye ortalıkta dolaşan, dağlara tırmanan Baytar Emre hiç odun kırmamış. Dışarısı buz gibi, yakacak hiç odun yok. Veterinerde bekleyen hasta hayvancıklar iyice üşümeye başlamış. Baytar Emre geri gelip klinikteki hayvancıkların halini görünce hatasını anlamış ve Allah'a dua etmiş.
3: Allah'ım, ben bugüne kadar sorumluluklarımı unutup görevlerimi yerine getirmedim. Dikkatsiz davranışım yüzünden hayvancıklar iyice hasta oldu. Ama artık hatamı anladım ve çok pişmanım. Eğer bu hayvancıklar iyileşirse bir daha asla sorumluluklarımı unutmayacağım.
0: Demiş. Sonrasında hayvancıklar iyileşmiş. Emre de önce sorumluluklarını yerine getirmesini gerektiğini anlamış ve bir daha sorumluluklarını hiç unutmamış.
3: Çünkü küçücük şeyler gibi görünse de sorumluluğumuzu yerine getirmemenin büyük sonuçları olabilir arkadaşlar.
0: Mesela bir doktor ameliyata girme, bir öğretmen derse girme sorumluluğunu yerine getirmese ya da polisler suçluları yakalamayı ihmal etse. Bir düşünün, halimiz nice olurdu. Evet, gelelim yarışmaya. Bu sorumsuz Baytar'ın ismini hatırlayan var mı içinizde?
1: Baytar Emre.
0: Güzel. Bir puan Veli'nin oldu.
3: Peki Baytar ne demekti?
2: Veteriner.
3: Aferin Emin. Bir puan da sana geliyor.
0: Peki, Emre hatalı olduğunu ne zaman anlamıştı?
1: Hayvancıklar soğuktan iyice hastalanınca.
0: Çok güzel. Emin 2-1 öne geçti. Son sorumuz geliyor. Bakalım kim doğru cevap verecek?
2: Ben sorabilir miyim Agah dede?
0: Sor bakalım Miço.
2: Emre hangi kuşun peşine düşmüştü?
1: Kar kuşu.
2: Heyo, doğru. Emin 3-1 kazanmış oldu.
1: Çok teşekkürler.
2: Ama kimse üzülmesin. Çünkü bizim yarışmamızda kaybeden olmaz. Herkes manzaranın tadını çıkartır, rozet kazanır.

0: Bugünün işini yarına bırakma.
1: Of ya! Agu'nun yaptığı yemek yenmez mi? Agu, afiyet olsun. Agu yemeklerinin lezzeti sevgisinden. İlahi Agu, oldu mu şimdi? Üzüldü Agu. Dağınıklığı toplamak hep Agu'ya kalıyor. Dağınıklığa asla tahammül edemez.
2: Agu!
1: Nereye gittiği hakkında bir tahmininiz var mı çocuklar? Elbette oyun oynamaya. Keşke oyun oynarken başarılı olduğun kadar sorumluluklarını yerine getirirken de başarılı olsan be tatlı Agu. Önce tabaklar, şimdi oyuncaklar. Ah Agu ah. Öyle ya çocuklar, Agu neden bütün oyunları oynamasın? Eyvah, düştü yine. Ama böyle şeyler Agu için eğlence demek. Yine bırakıp gitti. O dağınıklığı kim toplayacak?

Sevimli kuş Hago'nun dikkatini çekti. Kuş yakalamaya çalışmak yeni bir oyun olmalı. Dikkat, düşünmedin. Aman düşmedin. Allah'ım neler oluyor? Yo, hayır, düştün. Zamanında toplamadığın dağınıklık başına iş açıyor işte. Başını da döndürüyor. Gürültüyü duyup gelen gugular şaşkın.

0: Şefkatli Bagu, Hago'yla biraz konuşacak gibi. Ailenin geri kalanı da Bagu'yla aynı fikirde. Biz de aynı fikirdeyiz, öyle değil mi çocuklar? Hago yaramaz ama çok zeki. Hatasını anlıyor. Zamanında toplamadığı dağınıklığı toplamaya başlıyor. Neyse ki dağıtırken de toplarken de neşeli ve enerjik Hago. Ve karşınızda hatasını anlayıp düzelten tatlı Hago. İşte her yer derli toplu. Kocaman bir alkış Hago'ya. Herkes çok mutlu. Kuş yakalama oyunu yine başlıyor. Ev soğumuş olmalı. Bagu ateşe odun atıyor. Neşeli Hago bu sefer de arabasıyla oynuyor. Hayır, hatırla Hago, hatırla.
1: Hago.
0: Neyse ki Hago fark etti. Çogu bile dağınıklıktan rahatsız. Evet, işleri sonraya bırakmanın baş döndüren sonuçları olmuştu. Doğru, dağınıklığımızı hemen toplayalım. Hago'dan da onay geldiyse bu iş tamamdır. Demek ki neymiş? Bugünün işini yarına bırakmamalıymışız.

0: Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzun...

0: Bunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
0: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel! Hey hey hey!
3: Garip abi!
4: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Aa Asya, gördün mü? Senin ismin bir kıta ismiymiş. Hey, sana diyorum. Oho.
1: Ne oluyor?
0: Korktun mu?
1: Korktum tabii ki.
0: Duydun mu söylediklerimi?
1: Yo.
0: Bilgisayarda araştırma yaparken gördüm. Senin ismin bir kıta ismiymiş.
1: Biliyorum.
0: Demek ki ismin Avrupa'da olabilirmiş. Ya da Avustralya. Ya da Afrika. Ya da...
1: Ay tamam, anladık. Tüm kıtaları sayacak mısın?
0: Sana bundan sonra Avustralya diyeceğim. Sonuçta o da bir kıta. Ne fark eder ki?
1: Ama ben adımdan memnunum.
0: Belki ben memnun değilim.
1: Ne saçma bir şey o. İsmini sevmediğin herkese başka isim mi vereceksin?
0: Yoo, bir tek sana.
1: Hayır, istemiyorum.
0: Sormadım ki sevgili Avustralya.
1: Eymen!
0: Hadi bana müsaade sevgili kardeşim Avustralya.
1: Of ya!

0: Avustralya.
1: Eymen, neden hoşuma gitmeyen şeyi yapmakta ısrar ediyorsun?
0: Aman Avustralya, çok büyütüyorsun.
1: Ama benim adım bu değil.
0: Kim demiş? Artık adın bu.
2: Eymen.
0: Efendim Temel amca.
2: İsminin anlamını biliyor musun?
0: Evet Temel amca. Çok uğurlu demek.
2: Aferin. Aynen öyle. Çok güzel bir anlamı var.
0: Evet.
2: Peki Asya isminin anlamını biliyor musun?
0: Evet. Onu da biliyorum. Bir kıta ismi.
2: Evet, bir kıta ismi. Ama asıl anlamı o değil.
0: Aa, değil mi?
2: Evet. Asıl anlamı şifa veren, tedavi eden, iyileştiren demek.
0: Bilmiyordum.
2: Evet. Muhtemelen insanlara lakap takmanın bize yakışmadığı...

0: Ne de bilmiyordun.
1: Şey...
0: İnsanlara onların hoşlanmadığı kelimelerle seslenmek maalesef kötü bir davranıştır.
1: Sanırım Asya'ya lakap taktığımı duydum.
0: Öyle.
1: Şimdi ben de üzüldüm.
0: Ne yapman gerektiğini biliyorsun ama, değil mi?
1: Evet. Asya.
2: Şimdiden söyleyeyim, benim adım.
1: Özür dilerim. Ayrıca hakkını helal et. Sana bundan sonra lakap takmayacağım.

0: çalışkan kavuncalar. Kızım biraz tuz getirir misin?
1: Tamam anneciğim.
0: Ateş hazır mı?
2: Hazır, hazır.
0: Zeynepciğim biraz su getirir misin?
3: Hemen getiriyorum. Ben de yardım etmek istiyorum anneanne.
0: Bir bakalım. Sen de kaşıkları diz sofraya.
3: Yaşasın! Şunu da koyalım.
4: Zeki, biraz yardım etsene bana.
5: Ne? Bunun çok işi var. Enişte, önemli bir işim var şimdi. Kusura bakma, tamam mı?
4: Neymiş o önemli iş?
5: Önemli işim... Saçlarım çok yarıldı da onları dinlendirmem lazım, tabii.
4: Of Zeki, of! Alt tarafı bir tornavida vereceksin. Ne oldu Gümbel'e? Aferin Gümbel'e. Senin gibi dost kolay bulunmaz.
0: Zeki oğlum şu çorbayı karıştırır mısın?
5: Kusura bakma anneciğim. Ellerim çok hassas bu aralar. Karıştıramam.
0: Yusuf sen karıştır oğlum.
6: Benim de ellerim çok hassaslaştı birden. Ben de karıştıramam.
7: Zeki, Yusuf. Gelin bakayım buraya.
5: Ne oldu babacığım?
7: Size bir görev veriyorum. Akşama kadar karıncaları izleyip onları örnek alacaksınız. Yoksa akşama yemeği siz yaparsınız.
5: Ucuz atlattık Yusuf. Akşama kadar uzanıp karınca seyrederiz.
8: Öyle olmaz dayı. Karıncaların hayatından ders çıkarmamız lazım.
5: Tamam canım, onu da yaparız. İş yapmaktan iyidir ya. Tabii.
8: Şurada bir karınca yuvası var. Hadi izleyelim.
5: Küçücük hayvanlardan ne dersi çıkaracağız? Onlar benden ders alsınlar. Tabii.
8: Hadi dayı, zorla kendini. Akşam yemeğini düşün.
5: Haklısın. Aç kalmayalım şimdi. İşte bu. Koçum be. Gördün mü karıncayı? Ne kadar güçlü. İşte almamız gereken ders bu.
8: Neymiş?
5: Çok güçlü olacaksın. Ağır yükler taşıyacaksın. Tabii.
8: Emin misin dayı? Bana pek öyle gelmedi de.
5: Korkma yeğenim. Ben girerim yüklerin altına. Bana atom karınca Zeki derler. Yük bizim işimiz. Tabii.
8: Dayı emin misin? Bak bu bavul çok ağır.
5: At aşağı yeğenim. Küçücük karınca kadar gücümüz yok mu ya?
8: Günah benden gitti. Dayı.
9: Bak gördün mü? Nasıl da taşıyorum.
8: Ya ne demezsin?
3: Karıncaları inceleyerek böyle bir dersi nasıl çıkardınız? Hayret doğrusu.
8: Abla ya böyle zor oluyor. Sen anlatsana biraz karıncaları.
9: Önce beni mi kurtarsanız acaba?
5: Tamam. Hadi Zeynep. Aç şu kitabı bakalım.
3: karıncaların iki midesi vardır. Birini kendi yiyeceklerini saklamak için, diğerini yuvaya taşıyacağı yiyecekleri saklamak için kullanırlar.
5: Heh. Yok ya, bundan ders çıkaramayız.
3: Karıncaların vücutları baş, göz ve gövdeden oluşur.
5: Bizimki de öyle zaten. Bunu da geç.
3: Karıncalar yaz boyunca çalışarak yuvalarına yiyecek depolar.
5: Kışın ne yapıyorlar bunlar?
3: Karıncalar kış boyunca yuvalarında ilkbaharın gelmesini ve karların erimesini beklerler. Bu sürede kış uykusuna yatarlar.
5: İşte bu. Aferin karıncalara. Çok iyi fikir. Hadi Yusuf, gel benimle.
3: Dayıcığım, bundan nasıl bir ders çıkardın bilmiyorum ama kesin yanlış anladın. Ne yapıyorsunuz acaba?
5: Şşş, sessiz ol. Kış uykusuna yatıyoruz. Tabii.
3: Ama şu anda kış değil ki.
5: Bu kadar mükemmeliyetçi olma. Biz de karınca değiliz zaten.
3: Of dayı. Deden bunu kastetmedi ki.
5: Nereden biliyorsun? Bence harika bir ders.
3: Akşam yemeğini yaparsınız. Siz bilirsiniz.
5: Ellerim hassas benim.
8: Hadi dayı, karıncaları gözlemeye devam.
5: Koş yeğenim, koş. Akşam az kaldı. Sana saygım sonsuz ama biz başka bir şey arıyoruz. Arıyoruz da ne arıyoruz acaba?
8: Karınca kostümü mü giysek?
5: Saçma.
8: Sanki öncekiler saçma değildi.
5: Şşş, öncekileri karıştırma. Bu sefer bulacağız.
8: Karınca yürüyüşü mü yapsak?
5: Çok saçma.
8: Sana da bir şey beğendiremiyoruz dayı.
5: Şşş, iyiyiz de. Almamız gereken ders iletişim kurmak.
8: Olabilir. Dedem insanlarla iyi iletişim kurmamızı istiyor olabilir.
5: Hayır, o değil. Karıncalar gibi antenlerimizle iletişim kuracağız.
8: Ama bu çok saçma.
5: Dayıya saçma denmez. Saygılı ol biraz. Ben senden büyüğüm. Bana güven.
8: Sana güvenmek istiyorum dayı.
5: Evet Yusuf'cum, şimdi bunlarla anlaşacağız.
8: Niye normal insanlar gibi konuşarak anlaşmıyoruz?
5: Çünkü normal insanlar gibi akşam yemeği yemek istiyoruz. Bunun için de karıncaları örnek almamız lazım.
8: Nasıl anlaşacağız?
5: Bak şimdi. Antenimle senin antenine bir kere vurunca A harfi demek. İki kere vurursam B harfi. Üç kere vurursam C harfi.
8: Bu biraz zor gibi.
5: Yok ya, hiç zor değil. Mesela ada diyorum şimdi. İzle. A. D. Bu da. Ada. Bu kadar basit işte.
8: Peki Zeki demek istersen ne olacak?
3: Z harfi için 29 kere mi dokunacaksın dayıcığım?
5: O zaman... Aman canım, siz de dayı deyin. Size de bir şey beğendiremiyoruz ha.
8: Ben dedim böyle olmaz diye. Radyo anteni kullanmalıydık. Bir de uzay telsizi. Of, harika.
3: Of, sizin işiniz zor. Akşama da az kaldı. Bence annemden yardım isteyin.
5: Yani aslında biz bulurduk ama... ...şimdi ablamın da sevaba girmesine engel olmayalım, değil mi?
8: Anne, bize yardım eder misin?
1: Ne oldu? Bulamadınız mı?
5: Aslında çok şey bulduk ama farklı fikirler dinlemekte de fayda var dedik. Hem sen de sevaba girersin. Fena mı?
1: Öyle olsun hadi. Bakın çocuklar, karıncalar çok çalışkan varlıklardır.
3: Benim gibi.
1: Yaz boyunca çalışır, kışlık yiyeceklerini toplarlar. Ama bunu yaparken birbirlerine destek olurlar.
3: Ben de yardım ediyorum.
5: Tamam Yavuzcuğum, reklamı bırakalım da ablamı dinleyelim. Aç kalacağız.
1: Her karınca kendi görevini yapar. Hiçbir karınca işten kaytarmaz. Bir karınca bir yerde yiyecek bulsa hemen diğer karıncalara haber verir. O yiyecekleri birlikte taşırlar.
5: Bunun bizimle ne alakası var abla?
3: Çok alakası var dayı.
8: Bizim de işten kaytarmamamız lazım. Ailemize ev işlerinde yardım etmemiz lazım dayı.
5: Yani doğru tabii de... Ablacığım, yardıma ihtiyacın varsa çekinme söyle. Atom karınca zeki derler bana. Tabii.
0: Sofrayı kurmaya yardım edebilirsiniz.
3: İşiniz gücünüz gösteri.
5: Ta ta ta ta. İşte soframız hazır.
7: Aferin çocuklar. İyi iş çıkarmışsınız. Görevi başarıyla tamamladınız.
5: Yaşasın.
8: Yaşasın.

0: Harika. Çok eğlenceli değil mi? Bunu sık sık yapalım.
1: Çırptı kanat, uçtu gitti allı turna. Vursun davul, çalsın zurna.

0: Ino Chile Miskin.
1: Efendim, bir varmış, bir yokmuş. Bir yerlerde bir miskin kedi yaşarmış.

0: Miskin! Hey, miskin!
1: Efendim Cesur.
0: Uyan hadi miskin. Sabah oldu.
1: Sabah mı oldu? Ben daha uykumu alamadım. Bu yorgunlukla eve gidemem ki. Of, 3 aydır bir türlü evime gidemedim. Neyse, yarın.

0: İşte bu miskin kedi bir arkadaşının evine gider, orada günlerce kalırmış. Bugün giderim, yarın giderim der durur ama bir türlü gitmezmiş. Günlerden bir gün inatçı keçi Cesur Tay'ı ziyarete gelmiş.
1: İnatçı, hoş geldin.
2: Hoş buldum Cesur. Miskin de buradaymış.
3: Aslında bugün gidecektim ama misafir gelecek diye hazırlık yapmak çok yordu beni. Bugün dinleneyim, yarın giderim artık.
4: İyi ama tüm hazırlığı ben yaptım. Bana yardım edebilirdin ama öylece yaptın. Nasıl yoruldun?
3: Sen hazırlıkları yaparken ben de seni izliyordum. Bir o yana bir bu yana koşturdun. Sana bakarken çok yoruldum.
2: Miskin, misafirliğin kısası makbuldür.
3: Kalkıyor musun? Peki sen bilirsin. Yine gel.
4: Dur canım, daha yeni geldin.
3: İşi vardır belki. Israr etme. Gitmek istiyorsa gitsin. Hem biz de oturmaktan yorulduk. Gitsin de yatıp dinlenelim.
4: Çok ayıp miskin. Bizim kültürümüzde misafiri en güzel şekilde ağırlamak vardır.
3: Tamam, bir şey demedim. Keçi, sen ne kadar da güçlü görünüyorsun.
2: Öyle mi dersin?
3: Evet, baksana. Çok kaslı görünüyorsun.
2: Öyleyimdir ya. Bir katır kadar güçlüyüm. Sırtıma taş yükleseler taşırım.
3: Biraz abarttın inatçı. Sen sırtında beni bile taşıyamazsın.
2: Taşırım.
3: Taşı da görelim.
2: Taşıyayım da gör.
3: Hadi bana eyvallah Cesur. Bir süre inatçıya misafirliğe gidiyorum.
0: Keçinin inadı tutunca miskin kediyi sırtladığı gibi kendi evine götürmüş. Günlerden bir gün inatçı pencereden bakarken... Pencere!
5: Geldim.
2: Şunun güzelliğine bak.
3: Ay, neyin?
2: Aman ne güzel.
3: Neyin yahu? Canım söylesene neyin? Ney? Ne o? Ne varmış? Ha? Neymiş? Hanimiş? Neredeymiş? Hani neymiş?
2: Allah, miskin korkuttun beni.
3: Göster hadi.
2: Bak. Şu yılkı atlarına bak. Ne güzel geziyorlar.
6: Yılkı atı ne demek?
0: Doğaya salıverilmiş atlara yılkı atı denir küçüğüm.
2: Ne güzel geziyorlar.
3: Gezmek mi? Atsın sen at. Yılkı atısın. Dursana durduğun yerde. Ne geziyorsun?
2: Sen hiç gezmez misin?
3: Hayır. Oturmak varken neden gezeyim?
2: Ama sen hiç oturmuyorsun ki, hep yatıyorsun.
3: Doğru. Yatmak varken neden oturayım?
5: Pencere gidebilir mi artık?
0: Canım nerede görülmüş pencerenin bir yerden bir yere gittiği?
5: Ne o? Pencerenin konuştuğuna inanıyorsun da gittiğine mi inanmıyorsun?
3: Bunun için yerimden kalktığıma inanamıyorum. Aman bu iş beni çok yordu. Dilim damağım kurudu. Bana biraz su getirir misin inatçı?
2: Sabır. Peki tamam getiririm.
3: İnatçı. Gitmişken biraz da mama getiriver.
2: Acıktın mı? Daha yeni kahvaltı ettik.
3: Evet. Kahvaltı ederken çok hareket ettim. Yemeği al, çiğne, yut. Bir sürü iş yaptım. Üstüne cama kadar gittim geldim. Tüm bunlar da beni çok acıktırdı.
0: Günler böyle sürmüş gitmiş. Miskin kedi bir türlü kendi evine gitmiyormuş.
3: Keçi kardeş, hazır ayaktayken bana bir su getirir misin?
2: İyi de ben ayakta değilim ki. Oturuyorum.
3: Sen de anca oturuyorsun keçi kardeş. Hadi kalk da bana bir su getiriver. Çok yorgunum.
2: Ne yaptın da bu kadar yoruldun?
3: Canım, camdan baktım yani şu yılkı atlarına.
2: Yılkı atları mı? Onun üzerinden günler geçti miskin.
3: Gördün mü bak, nasıl yorulduysam günler geçmesine rağmen hala gelemedim kendime.
0: Günler günleri kovalamış. Bir gece İbikli Horoz'la Cesur Tay aralarında yarın sabah Miskin ve inatçıyı ziyarete gidelim diye sözleşmişler. Ziyarete gittiklerinde gözlerine inanamamışlar. Neden? Hadi izleyelim.

içim. Susadım. Sen miyav, ben miyav. Zil çalıyor keçi kardeş. Hadi kalk, önce mutfağa git. Biraz yiyecek içecek getir. Sonra da kapıyı aç. O kadar aç ve susuzum ki yerimden kımıldayamıyorum.

0: Şunların haline bak. Bir deri bir kemik kalmışlar.
1: Arkadaşlar, ne oldu size böyle?
2: Açız.
1: Yiyeceğiniz mi yok?
2: Var. Mutfak tıka basa yiyecek dolu. Bolca su da var.
0: O halde neden yiyip içmiyorsunuz?
2: İnatçı keçi inadından vazgeçmedi de ondan. Asıl bu miskin, miskinliğinden vazgeçmedi. Neyse, birimiz miskinlik, birimiz inatçılık yaptık. Yiyip içmediğimiz için gerçekten halsiz düştük. Sonrasında istesek bile kalkıp alamadık.
0: Mevla size nimet vermiş, sağlık, sıhhat vermiş. Şükredip keyfinize bakmak dururken şu sizin yaptığınıza bak.
2: Ah, çok haklısın.
3: O zaman bu size ders olsun. Bir daha miskinlik edip inatçılık yaparsanız başınıza ne geleceğini anlamış olursunuz.
0: Hadi keçi, gidip dostlarımıza su ve yemek getirelim. Yesinler, kendilerine gelsinler.
4: Sonra da bu hatalarından ders alıp inatlarından, miskinliklerinden vazgeçsinler.
0: Efendim, biz söyledik kıssamızı, dinleyen alsın hissesini.

0: anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
1: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
2: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
1: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
2: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Allah Allah! Ne oluyor ya? Bu ne gürültü?
1: Akşama Türkiye milli takımının maçına gidiyoruz dayı.
0: Maşallah! Milli takıma mı girdiniz? Beni niye almadılar?
2: Maç yapmaya değil, izlemeye gidiyoruz dayı.
0: Niye o zaman antrenman yapıyorsunuz atölyemin ortasında?
3: Antrenman yapmıyoruz dayı. Formalarımızı kurutuyoruz.
0: Niye siz kurutuyorsunuz?
2: Çünkü elektrikler gitti ve çamaşır kurutma makinemiz çalışmıyor.
1: En sevdiğimiz formalarımızla maça gitmek istiyoruz.
3: O yüzden hemen bunları kurutmamız lazım.
0: Başka forma giyin.
2: En sevdiğimiz kıyafetlerle gitmek istediğimiz maça başka kıyafetlerle mi gidelim dayı?
0: Doğru. Tamam, buldum. Bu sorunun çözümü bende.
2: Ay, Allah yardımcımız olsun.
0: Hepimizin. Hadi gelin bakalım. Yüzyılın icadı bizi bekler. Tabii. Şimdi söyleyin bakalım bugün ne icat edeceğiz?
2: Çamaşır kurutan bir alet mi?
0: Aferin küçük hanım. Tam üstüne bastın. Kaldır ayağını ezilmesin. Neyse. Espriden ne anlamıyorsunuz? Evet, bugün ıslak çamaşırları kuru hale getiren bir alet icat edeceğiz. Artık kimse ıslak formalarını giymek zorunda kalmayacak. Tabi.
3: Zaten ıslak giymiyoruz ki.
0: O zaman kimse forması kurumadığı için maça geç kalmayacak. Tabi.
2: Biz elektriklerin gelmesini beklesek daha iyi olur dayıcım.
0: Hayır küçük hanım, hayır hayır. O işe yaramaz çamaşır kurutma makinesiyle benim icadımı kıyaslayamazsın.
1: Neden?
0: Kurutma makineleri elektrik olmadan çalışmaz.
2: Seninki nasıl çalışacak?
0: Elektriksiz. Tabii. Kurutma makineleri kıyafetlerin rengini soldurur.
3: Seninki?
0: Asla soldurma olmaz. Kurutma makineleri çevreye zararlıdır.
1: Seninki?
0: Tamamen doğal kurutma. Annen de sever doğal şeyleri. O da bayılacak. Tabii.
3: Adı ne demiştin dayı?
0: Adı motokurut. Motosikletin motosu, kurutmanın kurutunu birleştirdim. Dahice, zekice. Tabii.
3: Tabii.
1: Maşallah çok dahice.
0: Tamam. Metal çubuk. Yine çubuk. Çabuk. Ha ha ha!

0: Ha? Bana ıslak kıyafetler getirin.
1: Bu yaptığımız giysi haklarına aykırı ama ne yapalım? Başka çaremiz yok.
0: Açın kapıları.
1: Dayıcığım, yağmur altında kıyafet kurutmaya çalışmak sence de kötü bir fikir değil mi?
0: Hayır küçük hanım, hiç de bile.
2: Nasıl yani?
0: Kıyafetleri o kadar hızlı kurutacağım ki yağmur damlaları düşer düşmez kuruyacak tabii. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ne oldu dayıcığım? Damlalar anında kurumayı reddettiler herhalde.
0: Neyse, yağmur altında çalışma özelliğini geliştirmemiz lazım. Ama iyi tarafından bakın.
1: Neymiş o iyi taraf?
0: Kıyafetleri iyice ıslattım. Artık icadımın ne kadar güçlü olduğunu görebileceksiniz. Tabii.
2: Hiç bu açıdan düşünmemiştik.
1: Nasıl kuvayacak bu kıyafetler?
0: Tabii ki. İçeride süreceğim. Çekilin kenara.
1: Bu hızla kıyafetler yarın sabah 9'a kadar kurur bence.
2: Bence o kadar sürmez ya. Daha çabuk kurur. Mesela yarın sabah 8:59.
0: Siz görürsünüz. Bakın nasıl anında kurutuyorum. Göremiyorum.

0: İyi misin dayı?
1: İyiyim, bana bir şey olmaz, merak etmeyin. Kıyafetler ne oldu, kurudu mu?
0: Yani yırtılanları ve kirlenenleri saymazsak...
2: Hiç kuruyan yok.
0: Üzülme dayı, başka icatlar yaparız. Ben senin yanındayım.
1: Ben ona üzülmüyorum ki.
2: Ya neye üzülüyorsun?
1: En sevdiğiniz kıyafetlerinizi mahvettim. Ama merak etmeyin, size yenilerini alırım. Tabii.
0: Almana gerek yok dayıcığım.
1: Neden?
2: Çünkü biz başımıza gelecekleri biraz tahmin etmiştik.
0: O yüzden de en sevdiğimiz kıyafetleri ayırdık.
1: Demek en sevdiğiniz dayınıza güvenmediniz ha?
0: Güvense miydin?
1: Yok yok, iyi yapmışsınız. Benim akıllı yeğenlerim. Kıyafetleriniz nasıl kuruyacak?
2: Kurumuşlar bile.
0: Dayıcığım, laboratuvarda öyle bir fırtına kopardın ki tüm kıyafetlerimiz kurumuş.
1: Yaşasın icadımın işe yarayacağını biliyordum. Tabii.
0: Teşekkür ederiz dayı.
1: Rica ederim yeğenim. Ama böyle kırış kırış kıyafetlerle gidemezsiniz. Gelin size kıyafet düzleştirici bir alet yapayım.
0: Allah korusun.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış.
0: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Diyanete Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur. Vücut

0: Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyk ala şeri şey.
1: Şerike leke lebbeyk.
0: Şerike leke lebbeyk.
1: Öğrenmişsin, aferin sana.
0: Bazı yerleri unutuyorum, çok zor.
1: Hiç zor değil, ezberlemişsin baksana.
0: Kağıda bakmadan biraz zor. Baba, baba, kağıt.
1: Ne yapıyorsun oğlum, tehlikeli iş yapma.
0: Uçtu gitti.
1: Üzülme, telefondan ezberlersin.
0: Annem yazmıştı.
1: Yapma oğlum, anneni mi özledin yoksa?
0: Özledim ama bu macera tam istediğim gibi.
1: Hadi o zaman üzülme de bak bakalım, yakınlarda bir çeşme olacaktı. Hala yerinde duruyor mu?
0: İşte buldum. Şurada ileride bir yol ayrımı var. Çeşme orada.
1: Hatırladım, hatırladım. Biz annenle gittiğimizde bu yol yoktu. Hatta buralar hep dikenli otlarla doluydu. Koşup geçeyim derken dikenlerin içine düşmeyeyim mi?
0: Of, ne yaptın peki?
1: Ne olsun, ellerim hep diken oldu. Hatta yüzüm bile. O gün fülfülü annen kullandı.
0: Annem mi?
1: Ne sandın? Annen motosiklet kullanabiliyor. Yola çıkmadan önce ehliyet almıştık.
0: Annemi fülfülün üzerinde hayal ediyorum da. Çok havalı.
1: Hadi Murat. Murat.
0: Uçtu gitti. Baba ne yaptın?
1: Gökyüzüne bakıp duruyordun. Yağmur yağdı.
0: Görürsün sen baba.
1: Hayır oğlum, babalar ıslatılmaz.
0: Niye ıslatılmasın? Olamaz. Sen de nereden çıktın?
2: Su doldurmaya gelmiştim.
0: Kusura bakma, babamı ıslatayım derken sana geldi.
2: Olsun, bir şey olmaz, hava sıcak kurur.
1: Delikanlı, sen şu çadırdan mı geldin yoksa?
2: Evet, dedenle hayvanları otlatmaya götürdük. Dedem geride koyunlarla geliyor. Çok susadık, ben de önden gelip su doldurmaya karar verdim.
0: Adın ne peki?
2: Mert. Senin adın ne abi?
0: Murat. Bak, bu da Zemzem.
2: Kapıyı açmayı unuttum. Ne çabuk geldiniz.
1: Ne o, bidonu mu götüreceksin?
0: Çocuğu o kadar ıslattım, bir iyiliğim dokunsun.
1: Birlikte götürelim.
3: Demek siz hac yolcususunuz.
1: İnşallah İsmail amca.
3: Maşallah, biz de koyunlarımız için buradayız. Yıllardır bahar geldi mi buraya geliriz. Torunum da beni yalnız bırakmaz. Mert, hadi bir bardak su ver içeyim. Buranın suyu bir başka. Zemzem mübarek.
2: Deden de hacca gitmiş değil mi dede?
3: Çok şükür gittim.
2: Beraber de gideceğiz. Onun için çalışıyoruz. Deden bana her akşam haçla ilgili bir şey anlatıyor. Dün akşam telbiyeyi öğrendim.
0: Ne, telbiye mi?
1: Murat, sabah senin ezberlemeye çalıştığın şey telbiye.
0: Evet evet, tabii telbiye. Ezberledin mi peki?
2: Lebbeyk Allahümme lebbeyk.
4: Lebbeyk la şerike leke lebbeyk. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyk la şerike leke lebbeyk.
1: Bu kadar mı?
2: Devamı da mı var?
0: Olmaz mı? Hem de çok uzun. Annem bana yazmıştı ama gelirken kağıt uçtu gitti.
2: Dede, senin kitabında var mı?
3: Var evlat, var.
2: Ben nasıl görmedim? O zaman kitabı ver de ezberleyeyim dede.
3: Çadırda, sandığın üzerinde.
2: Ha, işte burada.
0: Haccın kitabı da mı var?
1: Olmaz mı oğlum?
0: Baba, o zaman bana neden kitap almadın?
3: Bunu sana verelim. Biraz eskimiş ama.
0: O zaman Mert nasıl öğrenecek hacla ilgili bilgileri?
2: Biz yenisini alırız değil mi dede?
3: Paylaşmayı da severmiş benim torunum. Evet, yenisini alırız. Hem ben bunu yıllar önce koyunları otlatırken bulmuştum.
0: Nasıl yani?
3: Bir gün koyunları otlatırken... Baktım ki çeşmenin başında bu kitap duruyor. Etrafta da kimse yok. Elbet sahibini bulurum diye cebime koydum. Ama yıllardır kimse çıkmadı.
0: Ya kimin acaba? Burada bir isim yazıyor. Galiba sahibi. Leyla Arar.
1: Leyla Acar olmasın?
0: Evet. Leyla Acar yazıyor. Annem mi yani? Annemin mi bu kitap?
5: Annem mi?
1: Durun durun. Bakayım ben şu kitaba.
0: Baba. Baba. Baba ne oldu? Anlatsana. Daldın gittin.
1: Bu hac rehberi annenin. O da senin gibi terbiyeyi ezberlemek için yol boyu elinden düşürmemişti. Hatırladım, çeşmenin üzerine bırakmıştı. Demek ki almayı unuttu.
3: İnanılır gibi değil. Onca sene sonra sahibini bulduk.
0: Ben de sabah kağıt uçup gidince çok üzülmüştüm. Ah canım annem.
2: Dede, artık yenisini almak şart oldu.
3: Alırız tabii.
2: Biz de gideriz değil mi dede? Senin pat patla gitsek nasıl olur?
0: Pat pat mı? O da ne?
2: Dedemin traktörü.
0: Hiç traktörle hacca gidilir mi?
2: Peki motosikletle gidilir mi?
0: Biz gidiyoruz işte.
2: Biz de gideriz bir gün değil mi dede?
3: Gideceğiz, gideceğiz inşallah.
1: Her şey için sağ olun. Biz gidip çadırımızı kuralım.
3: Yerimiz var bu gece, misafiriniz olun.
0: Sağ ol İsmail amca. Bu zemzem bizi uyutmuyor. Sabaha kadar cik cik de cik cik. Sizi de uyutmaz. Biz en iyisi kendi çadırımızı kuralım.
3: Vay zemzem vay.
2: Burada kalsaydım beraber terbiyeyi ezberlerdik. Hem benim kitabım yok.
0: Çok iyi olurdu ama babam çadır kuracak yeri daha iyi bilir.
1: İstersen burada kalabilirsin. Ben çadırı buraya getireceğim. Komşu olsak hiç de fena olmaz değil mi Mert?
2: Harika olur.
0: O zaman hadi biraz çalışalım.
2: Gel şurada çalışalım.
0: Salıncak da var.
2: Evet dedem yaptı. Hadi gidelim.
0: Mert yavaş yavaş.
2: Bunun keyfi hızlı olmasın da Murat abi.
0: Bulutlara değeceğim sanki. Tamam hadi çalışalım. Akşam olmak üzere. Kaçıncı sayfada acaba? Tamam buldum. Kabe'nin etrafında 7 kez dönmeye tavaf denir. Tavaf sırasında telbiye getirilir.

0: talbiye şu şekildedir. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk.
1: Buraya kadar biliyoruz. Ya sonrası? Çok uzun mu? Bu akşam ezberleyip öyle yatalım.
0: Mert, gören de hacca sen gidiyorsun sanır.
1: Dedem bu kitapta yazılanları öğrenirsem beni hacca götürebileceğini söyledi.
0: Ha, sen ondan bu kadar acele ediyorsun. Hı-hı. Tamam, hadi devam edelim. İnnel hamde.
1: İnnel hamde.
0: Ven nimete.
1: İnnel hamde vel neydi?
0: Ven nimete. Nimete diyeceksin.
1: Murat abi bu çok zor. Öyle hemen ezberlenmez.
0: Dur, ben ezberledim sanırım. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk. Buraya kadar tamam. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnnel nimete lebbeyk. Of, yok olmuyor. Gerçekten çok zormuş. Karışıyor her şey birbirine.
2: Ne oldu size böyle?
1: Ne olsun dede, bir türlü ezberleyemedik.
2: Biraz dinlenin, sonra tekrar çalışırsınız. Hadi gelin beraber koyunlara su verelim.
1: Yaşa dedem.
3: Murat, gel biraz dinlen. Yarın çok yol yapacağız.
1: Ama ben sana tüylüyle fısıltıyı gösterecektim.
0: Onlar kim?
1: Biz yarın seni uyandırmaya geliriz. O zaman tanışırsın.
0: İnnel hamde ven nimete leke vel mülk. İnnel hamde ven nimete leke vel mülk.
3: Oğlum hadi yat artık.
0: Tamam, yatıyorum baba. Ha? Nereden çıktınız siz? Nasıl girdiniz içeri?
1: Murat abi korkma. Seni uyandırmaya geleceğimizi söylemiştim. Tanıştırayım. Tüylüyle fısıltı. Hem baksana fısıltı sana ne getirdi?
0: Ha? Gelirken yolda düşürdüğüm kağıt. Bunu sen mi buldun?
1: Nasıl olmuş bilmiyorum. Sabah ağla gittiğimde fısıltı bunu ağzında tutuyordu.
0: Çok teşekkür ederim.
3: Eğlenceniz bittiyse artık toparlanalım.
0: Tamam baba.
3: Allah'a ısmarladık. Çok sağ olun.
2: Güle güle. Allah'a emanet olun.
0: Mert, kendine iyi bak. Baba, biliyor musun ezberledim.
3: Hepsini mi?
0: Hepsini tabii. Hem de annemin yıllar önce kaybettiği kitabından.
3: Çok iyi haber. O zaman ne duruyoruz?
0: Lebbeyk, Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ben nimete leke vel mülk la şerike lek.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Allah, cimcimenin nesi var? Pek perişan görünüyor.
1: Aa, başım çatlıyor.
2: Anlamadım ki dede. Başını da annem gibi sarmış. Başım ağrıyor acaba.
0: Selamun aleyküm cimcime.
1: Aleyküm selam dedeciğim.
0: Neyin var yavrum? Neden başına tülbent doladın?
1: Başım çatlıyor dede.
2: Başın mı ağrıyor Cemre? Doktora gidelim canımın içi. Yorma kendini.
1: Ha? Yok yok. Doktora gerek yok. Başımı sardım. Birazdan geçer.
2: Dur koşma. Yorma kendini Cemre. Hastasın.
0: Cimcimenin bir derdi var ama baş ağrısı olmadığı kesin.
2: Baksana dede nasıl da koşuyor. Hiç hasta gibi değil.
0: Tülbenti de başına pakizem dolamış belli. Hasta olsa salar mıydı cimcimeyi bahçeye?
2: Haklısın dede. Cemre hasta olsa annem onu koca karı ilaçlarıyla iyileştirirdi.
0: İlahi çocuk. Pakizeme laf yok. Ailemizin hekimi o. Tıbbun nebeviyle iyileştiriyor bizi.
2: Tıbbun nebevi ne dede?
0: Peygamber Efendimizin sağlığın korunması ve hastalıkların tedavisi için tavsiye ettiği veya uyguladığı reçetelerdir.
2: Ya ne güzel. Yani peygamberimiz kalplerimizi iyileştirmekle kalmıyor, bedenlerimizi de mi iyileştiriyor?
0: Aynen öyle evlat. Allah Allah. Hiç geleyim yardım edeyim demiyor cimcime. Bak sen şu işe.
2: Ha, evet dede. Şimdiye kadar çoktan çitlerle ilgili projesini çizip elimize tutuşturmuştu.
0: Sus getirme beni. Duyacak cimcime.
2: Cemre bizi duyamaz dede. Çünkü bahçede değil. Şu anda verandada gördüğümüz annem. Başına çemberi sıkıca dolamış bezelye ayıklıyor.
0: Hakkım var evlat.
2: Ha, dede bence Cemre yanımıza gelmemek için kendini zor tutuyor.
0: Öyle görünüyor. Hay Allah. Bize yardım etmek ister misin cimcime?
2: Hadi gel yardım et Cemre. Yapacak çok işimiz var.
1: Olmaz abi. Benim kendi yapacak çok işim var.
2: Çok merak ettim dede ya. Neden bizden uzak duruyor?
0: Yakında anlarız nasıl olsa. Biz işimize bakalım.

0: Hayır yavrucuğum, olmaz. Abimle eğlenceli vakit geçiremeyiz çünkü onun işi var. Biz de maceralar yaşayabiliriz. Bak, topum saksıdan kaçmış. Topraktan ayrılırsa büyüyemez ki. Sene gidi yaramaz. Ne kadar da eğlenceli ve maceralı bir gün.
1: Hı? Kendi kendine gülüyor dede. Ben iyice meraklandım.
2: Cemre! Ha? Koş!
0: Koştum dede.
2: Yahu Çelebi'yle bir türlü anlaşamıyoruz. Senin aramızı bulmana ihtiyacımız var.
0: Aranızı mı bulacağım? Nerede düşürdünüz?
2: Yahu Çilçime, anlaşamıyoruz demek istiyorum. Çitleri ben başka türlü yapalım diyorum. Çelebi başka türlü yapalım diyor. Bir de senin fikrini alalım istedik.
0: Nasıl bir fikir istersiniz?
1: Şöyle renkli bir fikir olsun.
0: Renkli bir fikir. Hı-hı. Çitler yeşil renk olsun.
1: Cemre, bu harika bir fikir kardeşim.
2: Öyle evlat. Depoda yeşil boya olacaktı. Yarın da çitleri boyama işini yaparız.
0: Çitleri gerçekten yeşile mi boyayacaksınız?
2: Evet, elbette. Bize harika bir fikir verdin.
0: İşinize karışmadım mı? Yani bıkmadınız mı benden? O kadar işinizin arasında bir de benimle uğraşmıyor musunuz?
2: O ne demek yahu?
0: Hani ben hep abimle maceralı oyunları oynamak istiyorum ya.
1: Evet.
0: Hani onu hep şeşgul ediyorum ve de o işlerini bitiremiyor ve de derslerine çalışamıyor ve de yatışlı okula gitmek istiyor ya.
1: Yatışlı okul mu?
2: Sen bizim dün akşamki konuşmamızı mı duydun?
1: Ah canımın içi, sen duyduklarını yanlış anlamışsın. Dedem Ankara'da okuduğu için yatılı okulda kalmış.
2: Mecburen.
1: Ben de ailemden ayrı okumanın çok maceralı olacağını düşündüm ve heves ettim. Sonra da dedem bana yaşadığı sıkıntıları, ailesini ne kadar özlediğini anlattı. Sen galiba konuşmanın bu kısmını duymamışsın.
0: Duymadım evet. Çünkü ağlamak için odama gitmem gerekiyordu.
1: Ya ben senden hiç sıkılır mıyım? Bıkar mıyım? Sen benim hayatımın neşesisin.
0: Ha, neşe ne? Bu iyi bir şey. Yatışlı okul yok mu yani?
1: Yok.
3: Cemre. Ha? Galiba bugün su içmeyi unuttun canım. Bak suluğun sabah doldurduğum gibi. Başın bu sebeple ağrıyor olmasın?
0: Aa, evet. Başımın ağrısı geçti bile.
1: Oh, çok şükür.
2: Nereye Cimcime?
0: Yarına hazırlık yapmam lazım dede. Çitler boyanacak.
1: Proje dosyası yükleniyor dede.
2: Eyvah eyvah.
3: Oh çok şükür keyfi yerine geldi.
2: Sorma kızım, sabahtan beri bizden de köşe bıçak kaçıyordu.
1: Benim ondan kurtulmak için yatışlı okula gideceğimi sanmış anne.
3: Yatışlı okul mu? Hay Allah.
2: Bugünlük bu kadar. Güzel oldu elhamdülillah.
1: Ama yarın daha güzel olacak. Cemre sayesinde. Yani dedeciğim bizi yorucu bir gün bekliyor.
2: Sen yatışta okula gider kurtulursun. Beni bu yaştan sonra kimse almaz.
1: Sahi dede. Seninle konuştuğumuzdan beri eski talebeleri düşünüyorum. Kim bilir onlar zamanında ne kadar zordu bu işler.
2: Zordu elbet. Kimi zaman insanlar ilim tahsil etmek için başka şehre giderlerdi. Nerede iyi bir medrese var oraya. Hı? Belki de aylarca yürüme yoluyla varıp kendilerini ilme adarlardı.
1: Peki aidatı nasıl öderlerdi? Ya da okul harcını bir yandan çalışıp bir yandan okurlar mıydı?
2: Eskiden de ilim tahsiline ve talebeye pek kıymet verilirdi. Para almak şöyle dursun. Üstüne harçlık verirlerdi. Bugünkü burslar gibi düşün.
1: Vay süpermiş.
2: Sadece ihtiyaçlar da değil üstelik. Yılda birkaç defa kıyafet parası, piknik gibi eğlencelere ayrılan ödenekler de vardı.
1: Her şeyi düşünmüşler dede.
2: Aynen öyle.
1: Peki nasıl yerler ki bu medreseler? Yani neye benziyor? Cami gibi mi?
2: Gidelim görelim evlat.
1: Yaşasın.

0: Fatih medreseleri, namı diğer, yani diğer adıyla Sahn-ı Seman medreseleri. Aa,
1: ne kadar büyük bir yapı dede.
0: Bu gördüğün yalnızca bir parçası evlat. Bu kısım Akdeniz medreseleri.
1: Aa, cadde adını bu medreseden mi alıyor?
0: Aynen öyle. Haliç'e bakan taraftaki medreselerin adı da Karadeniz medreseleri.
1: Bunların aynından bir daha mı var?
0: Ve dahi neler var. Burası bir külliye evlat. Sultan Mehmet tarafından, şehrin Fatih tarafından yaptırılmış bir külliye.
1: Uf, kim bilir neler göreceğiz.
0: Haydi bismillah. Fatih Külliyesi, Fatih Sultan Mehmet tarafından 1463-1470 tarihleri arasında yaptırılmıştır.
1: Külliye denince içinde her şey oluyordu değil mi dede?
0: Evet evlat. Bir devletin halkı için verebileceği hizmetlerin çoğunu kapsardı külliyeler.
1: Ne gibi hizmetler mesela?
0: Külliyenin merkezinde cami olmak üzere etrafında medreseler, darüşşifa.
1: Yani hastane.
0: Kitaphane, imaret, kervansaray, sıbyan mektebi, kitaplık, hamam, saraçlar çarşısı, han ve türbeler.
1: Ya dede, burası göz alabildiğine geniş. Ne kadardır bu alan?
0: Tam 120 bin metrekare.
1: Vay, inanılmaz. Hepsini gezecek miyiz?
0: Külliyeyi gezmeye bir hafta yetmez evlat. Ayrıca ne yazık ki külliye içindeki bazı birimler günümüze ulaşmamış.
1: Ya, ne kadar üzücü. Burada yatışta kaç öğrenci vardır dede?
0: İlahi çocuk, yüzlerce. Toplam 8 medrese var. Her birinde 19 oda, odalarda ikişer talebeden hesap et.
1: Neden 8 medrese peki?
0: Fatih Sultan Mehmet medresenin eğitim planı üzerine çok kafa yoruyor. Dönemin meşhur matematikçisi ve gökbilimcisini getirtiyor, biliyorsun.
1: Ali Kuşçu!
0: Evet, birlikte medresedeki müfredatı düzenliyorlar. Sahn-ı Seman adı da buradan geliyor zaten.
1: Ne demek ki?
0: Sahn-ı Seman, 8 kısım demektir. Her birimde farklı bir eğitim uygulanırdı.
1: Hangi dersleri gördüklerini çok merak ediyorum.
0: Medreseler, bugünkü üniversitelere karşılık gelen kurumlardır evlat. Fatih medreselerinde Sultan Mehmet'in ve Ali Kuşçu'nun belirlediği müfredat üzere Kur'an, hadis, fıkıh, kelam, tefsir gibi İslami ilimlerin yanı sıra fizik, kimya, matematik, geometri ve astronomi de okutulurdu.
1: Ya, muhteşem. Namazdan sonra da camiyi gezer miyiz?
0: Olur tabii.
1: Ben çok kısmetliyim dede.
0: Elhamdülillah. Neyi kastediyorsun?
1: Burası üniversiteymiş ya dede. Hiç sınavsız girdim ben bu medreseye.
0: İlahi dede.

Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

Ayşe, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ah Rıkkıbız, döndün demek. Epey susamışsın. Ne o? Ali yordu mu seni? Sahi, o nerede? Ha, iyi insan lafının üstüne gelirmiş.
1: Alacağın olsun Rıkkıbız. Sana yetişeyim derken nefessiz kaldım.
0: Hayırlı sabahlar Ali.
1: Hayırlı sabahlar Bilge. Elhamdülillah.
0: Şifa olsun. Nasıl? Kitapları kolay dağıttın mı?
1: Şipşak. Hepsi yerine teslim edildi. Bunları da Arif Baba'ya gönderdiler. O nerede?
0: Az önce çıktı.
1: Nereye? Bana bir şey bırakmadı mı?
0: Merak etme. Emanetini dedemin masasına bıraktık.
1: Macera beni bekler. İnşallah çok zorlanmam.
0: Bak buna söz veremem. İyisin mi sen? Gözünü dört aç.
1: Bakalım kahramanımız bu karışık gizemi çözebilecek mi? İşte başlıyoruz. Ali, günün ilk bulmacası basit bir bilmece. Karşına çıkan bütün bulmacaları çözdüğünde
0: ve ödül harflerini eksiksiz topladığında gizemi çözebilirsin. İşte bilmecen. Teline bağlı boncuk. Faydalanır her çocuk. İster topla ister çarp, sen bu hesabı doğru yap. Bilge.
1: Ödül harfi dediği bu olmalı. Bilmeceyi ilk kez duyuyorum. Y harfinin bilmeceyle ilgisi var mı acaba? Teline bağlı boncuk, faydalanır her çocuk. İster topla, ister çarp. Sen bu hesabı doğru yap. Hesap makinesi olabilir mi? Belki harfle değil de rakamlarla ilgilidir. Ama hangileri? Hadi Ali, cevap burada bir yerde.

0: Teline bağlı boncuk faydalanır her çocuk. Okula başlayan her çocuk bunun gibi sayı boncuklarından kullanır. Ah, bu da ne? Halı mı? İyi ama yerde hiç halı yok. Bakalım bu ipucu bizi nereye götürecek? Rıkkımız, biraz daha geç kalsam bütün gizemi kendim çözecektim. Son ipucu bir halıyı işaret ediyor. Her yere baktım ama bulamadım. Ah, dur biraz. Gerçekten yapabilir misin? Yani koklayarak. Bu kadar hızlı olmasını beklemezdim. Aferin Rıkkımız. İyi iş çıkardın. Bir dakika. Sen ne buldun anlamadım. Burada halı falan yok. Aman ne komik. Ya benimle alay ediyorsun ya da halının ne olduğunu bilmiyorsun. Hadi canım. Yerde ararken gökte bulmak diye buna denir. Bu ikinci ödül harfi. Bir de fotoğraf var. Burası sahaflar çarşısına benziyor. İki de çocuk var. Bir şeyler okuyorlar. Rıkkımız, geri ver onu. Rıkkımız, bulmacayı çözmek için. Gel buraya, bırak fotoğrafı.
1: Ali, iyi misin?
0: İyiyim. Rıkkımız ipucumu kaçırdı.
1: Hangisini?
0: Eski fotoğrafı.
1: İlkini mi?
0: Aa, demek ki birden fazla var.
1: İyi, hay Allah. Ağzımdan kaçtı, görüyor musun? Neyse, önemli olan bulmacayı çözmen.
0: Nasıl?
2: Dört eski arkadaş bir arada. Birinin adını görsen de bakınca, o yol gösterir sana. Eski günlerden kalma anılara. Arif.
0: Arif baba kitap okuyan çocuklardan bahsediyor. Ama Rıkkımız sağ olsun fotoğrafı kaybettim.
1: Bakabildin mi fotoğrafa?
0: Biraz baktım. Sahaflar çarşısında iki çocuk bir şeyler okuyordu.
1: Gözünden de bir şey kaçmıyor. Hafızanı zorla. Belki aklında kalanlar yardımcı olur. Ya da istersen Rıkkımız'ın dönmesini bekle.
0: Rıkkımız kim bilir kaç mahalle gezecek. Bir bakalım fotoğrafta neler vardı. Düşün Ali, düşün. Gözümde canlandırdığım kadarıyla. İki çocuk ve eski bir tornet. Sade ama güzel görünüyor. İkisi de okuduklarına dalmışken aldırış etmezler herhalde. Arkadaşlar, ipucunda dört kişi olduğunuz yazıyor. Diğer ikisi hakkında bana söyleyebileceğiniz bir şey var mı? Karşılığında ben de size kitap önerisinde bulunabilirim. Bir dakika. Kitaplar insanın en iyi arkadaşı denir.
2: Dört eski arkadaş bir arada. Birinin adını gör.

0: sen de bakınca...
1: Arif Baba dört arkadaş derken çocuklar ve okuduklarından bahsediyor. Adı görünen sadece bir dergi var. Dört arkadaştan birinin adını görebiliyorsun. Diyanet Dergisi. Bilge, geçmiş yılların dergileri nerede?
2: Anlaşılan fotoğrafa gerek kalmamış. İlerideki rafları takip et. Son kısımda.
1: Sağ ol. Türk Edebiyatı ve yazarları burada. Dergiler de burada. Yaklaştım. İşte burada. Bunlar aynı çocuklar. Bir ödül harfi daha. Bakalım ipucunda neler var. Seni çocukluk arkadaşım Ethem'le tanıştırayım Ali.
0: Birbirimizi bulduğumuzda senden daha küçüktük. O günden bugüne can yoldaşı olduk elhamdülillah.
1: Bizim semtte bir saatçi dükkanı var. Selamımı götürürsen sana bir emanet olacak. Arif. Rıkkıbız, seni gidi püsküllü bela. Demek fotoğrafı alıp buraya kaçtın. Bak gönlümü almayı nasıl biliyor. Selamun aleyküm Ethem amca. Arif babanın selamını getirdim.
3: Ve aleyküm selam. Sen Ali olmalısın. Gel, gel içeri. Kızma Rıkkımıza. Fotoğrafın benim olduğunu bildiğinden getirmiş olacak.
1: O halde bu fotoğraf da sizin.
3: Laf aramızda. Bu oyunu ben kazandım.
4: Ali, bir şeyler söyleyeyim içer misin? Yoksa hemen emanetini mi teslim edeyim?
1: Bulmaca beklemez Ethem amca. Daha sonra bir limonata içmeye gelirim.
4: Hay hay. Bu kutulardan birinde emanetin. Ama hangisinin doğru kutu olduğunu bulman gerek.
1: Bu.
4: Emin misin Ali? Sonra üzülme.
1: Üzülmem Ethem amca. Siyah taşın önündeki kutuyu seçiyorum. Kapının önündeki üç taş oyununun eksik taşı.
4: Maşallah sana. Arif Hafiye gibi çocuk demişti. Az bile söylemiş.
1: Bir ödül harfi daha.
4: Pek kahrımızı çekti bu tornet. Çokça kahkahalarımıza şahit oldu. Neyse, muslukları gevşetmeyelim şimdi. Arif seni burada bekliyor.
1: Sağ ol Ethem amca.
4: Limonataya mutlaka bekliyorum.
1: İnşallah, ilk fırsatta. Arif baba.
0: Ali, bu ne hız? Biraz daha açık havanın tadını çıkarırım diyordum. Madem buradasın, şu son emanetini de teslim edeyim.
1: Bu son ödül harfi ise bulmaca bitti demektir.
0: Daha değil. Harflerin ne dediğini bulmadın.
1: Orası işin kolay kısmı.
0: İnsan bir işe başlamadan önce... O işi yapmak isteyip kendine amaç edinir Ali. Düşünür, zihnimizde tasarlar, ardından harekete geçeriz. Bu dini görevlerimizde de böyledir. Abdest almaya, namaz kılmaya ya da oruç tutmaya karar verdikten sonra...
1: Niyet!
0: Niyet ederiz. Niyetlenmek bir şeyi yapmayı zihinde tasarlamak, düşünmektir. Bu yüzden her işin başında niyet gelir. Kalk ağacın arkasına bir bak bakalım.
1: Fotoğraflardaki tornet bu.
0: Ethem epey bir elden geçirdi.

0: Sürebilir miyim?
1: Artık senin. Ne istersen yaparsın.
0: Yaşa Arif baba. Allah razı olsun.
1: Allah senden de razı olsun evlat. Hı?

0: Selamun aleyküm Hakkı Baba.
1: Aleyküm selam Fatma.
0: Benden istediğin kitabı getirdim.
1: Hay Allah razı olsun. Hakikaten güzel bir kitap. Lamı cimi yok.
2: Lamı cimi mi? O ne demek?
1: Bu deyimi duymadınız mı?
2: Ben duymadım.
0: Ben duydum ama anlamını hiç düşünmedim.
1: Eskiden kitap okuyanlar kitapla ilgili sayfalara notlar alırlarmış. Kafalarına takılan soruları belirtmek için sual kelimesinin son harfi olan lam harfini yazarlarmış. Bu suale verilen cevabı gördüğünde de o kısma da cevap kelimesinin ilk harfi olan cim harfini koyarlarmış. Eğer bir sayfada okuyucunun kafasına takılan hiçbir şey yoksa oraya da not almasına gerek kalmazmış. Böylece gayet açık yazılmış sayfalara notsuz anlamında lamı cimi yok denilirmiş.
0: Aa, her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Allah razı olsun Hakkı Baba.
1: Cümlemizden Fatma. Ama benim bu kitapta kafama takılan bir soru var.
0: Yani oraya bir lam koyacağız.
1: Aynen. Mahir, sana zahmet. Benim tesbih dükkanındaki masamdan kalemimi getirir misin?
2: Tamam Hakkı Baba.
0: Şu satırın başından oku bakalım.
2: Alem mi?
0: Hayır.
2: İlim mi?
0: Hayır.
2: Elem.
0: Hayır.
2: Bilemedim dostum. Üç tane harf var. Elif, lam ve mim.
0: Ha? İşte öyle okuyacaksın.
2: Neden?
0: Bazı ayetlerin anlamı Allah'ın ilminde gizlidir. Bizler bilemeyiz. O yüzden bu ayetlere mana yüklemeden harf olarak okuruz.
2: Öğrenmiş oldum. Allah razı olsun dostum.
0: Cümlemizden. Hadi devam edelim.
2: Kalemi bulamadım.
1: Allah Allah. Kendim koydum halbuki.
0: Sonra tekrar almış olabilir misin?
1: Yo, buraya gelirken koydum.
0: Ama kim almış olabilir?
1: Bilmem. Ne oldu?
0: Biraz önce Emin buradaydı. Harun'la birlikte ders çalışmaya gidecekmiş. Bana kalem sormuştu. Sonra da tamam önemli değil deyip hızlıca uzaklaştı.
1: Ama izinsiz almaz Emin.
0: Ben de öyle düşünüyorum ama çocuk işte. Bazen düşünemeyebiliyorlar.
1: Olsun. Yine de biz iyi düşünelim.
0: Ya kalemi bulamazsak Hakkı Baba?

0: İyi gidiyor Hakkı Baba. Biraz zorlansa da okuyor Kur'an'ı. Yakında ezbere geçmeye başlarız.
1: Hay maşallah benim çocuklarıma. Hadi Allah zihin açıklığı versin.
2: Amin.
1: Emin.
0: Buyur Hakkı Baba.
1: Bugün Fatma'dan kalem istemişsin.
0: Aa evet, ders çalışırken lazım olur diye.
1: Bulabildin mi?
0: Buldum evet.
1: Tamam öyleyse.
0: Ne oldu ki?
1: Benim masamda bir dolma kalem vardı. Baba yadigarı, manevi değeri var. Onu bulamıyorum da. Belki sen almış olabilirsin diye düşünmüştüm.
0: He? Ama sana sormadan neden alayım ki?
1: Doğru. Ben de öyle düşünmüştüm. Hadi selametle kalın.
0: Benim aldığımı düşünmesine üzüldüm.
2: Kötü düşünme. Sorması şüphe etmesinden iyidir.
0: O kalemi bulmalıyız Harun. Yoksa Hakkı Baba'nın aklında şüphe kalabilir.
2: Kalmaz bence. Hakkı Baba öyle biri değil.
0: Olsun. Yine de bulmalıyız o kayıp kalemi. Hı?
3: Oo gençler. Birileri kayıp bir şeyler mi dedi?
2: Kulakların senden önce girmiş gibi odaya.
3: Evet canım, kulaklarım iyi duyar. Şimdi birileri bana olayı anlatsın çabuk.
2: Hakkı Baba'nın dolma kalemi kaybolmuş Zehra abla. Manevi değeri varmış kalemin. Emin'in almış olabileceğini düşünmüş ama Emin yapmadığını söyledi. Sorun yok.
3: Hayır efendim, sorun var.
2: Ama Hakkı Baba Emin'den şüphelenmiyor artık.
3: Sorun şüphelenmesi değil.
2: Ne?
3: Kalemin kayıp olması. İşte macera. Kalemi alan kişiyi bulmalıyız.
2: Ben varım.
0: Ben dünden varım. Sonuçta kalemi benim almadığımı ispatlamam lazım.
2: Çok heyecanlı olacak.
0: Hadi yapalım öyleyse.
2: Hadi.
3: İşte bu. Kağıtta mürekkep var çocuklar.
0: Yani?
3: Yani kalem mürekkep akıtmış.
2: Onu anladık.
3: E'si benim akıllı kardeşim. Bu kalem bozuk.
2: Of abla ya. Onu da anladık. Buradan ne anlam çıkacak?
3: Ya bunu anlamayacak ne var? Eğer buraya mürekkep akmışsa başka yerlere de akmıştır. Mürekkep izini takip edeceğiz.
2: Doğru.
3: Ya. Şimdi tebrik edin bakayım beni.
2: Bu ne abla ya, Allah'ını seversen?
3: Ne olmuş? Dedektifim ben. Dedektiflerin gözlüğü olur. Neyse, çaktırmadan herkesin eline bakacağız. Mürekkep izi var mı, yok mu?
0: Ama Zehra abla, bu yaptığımız doğru mu?
3: Neden?
0: Hakkı Baba benden şüphelendiğinde ne kadar üzülmüştüm. Şimdi biz herkesten şüpheleniyoruz.
2: Doğru.
3: Doğru. Özür dilerim çocuklar, bunu düşünemedim.
2: Peki ne yapacağız?
3: Yerde mürekkep izi var mı yok mu diye bakacağız.
0: Harika fikir. Nereden başlayacağız?
3: Tabii ki kalemin kaybolduğu yerden.
2: Mantıklı. Hadi başlayalım.
3: Hadi.
2: Hadi. Of abla ya. Yine nereden buldun onu?
3: Ya sen niye sürekli benim hevesimi kırıyorsun?
2: Çek şunu suratımdan ya.
3: Simit mi yedin sen?
2: He? Evet, nereden anladın?
3: İşte bundan. Susam kalmış ağzının kenarında. Pis.
0: Süper. Sherlock Holmes gibisin Zehra abla.
3: Zehra Holmes. Bu ismi sevdim.
4: Siz asıl aman vermez armiyi bir okusanız.
3: Neyse çocuklar. Tespihaneden buraya kadar tam 4 mürekkep izi gördük. Buradan dışarıya gidiyor izler. Öyleyse izleri takip etmeye devam etmeliyiz.
0: Demek ki kalemi alan kişi dışarı götürmüş.
2: Hadi gidip dışarı bakalım.
3: Çocuklar?
0: Evet Zehra abla.
3: İzler burada son buluyor.
2: Yani?
3: Yani bitiyor.
2: Of abla ya. Yani ne demek oluyor bu?
3: Yani demek oluyor ki...
0: Evet.
3: Ya kalemi alan kişi ağaca çıktı ya da...
0: Ya da...
3: Kalemin mürekkebi bitti.

0: İlk seçenek mantıklı geldi bana.
1: Ağaç mı?
0: Evet.
1: Öyleyse ağaca çıkıp bakılması gerek.
2: Kim çıkacak?
0: Ben çıkmam.
3: Ben hiç çıkmam.
0: Ben çıkmam dedim.
2: Benim ayağım ağrıyor.
0: Hiç bana bakmayın. Ben çıkmam dedim. Niye ben ya? Niye ben?
3: Çünkü sen bizim kahramanımızsın. Hadi Harun, dayan.
0: Bakın.
2: Bravo Emin, bulduk.
3: Ama buraya kim getirmiş olabilir?
2: Belki kalemi alan kişi buraya sakladı.
0: Belki de küçük bir çocuktu. Oyun olsun diye buraya attı.
3: Hadi be. Ağaca Harun zor çıkardı seni. Küçük çocuk nasıl çıksın?
0: Ya arkadaşları yardım ettiyse?
3: Doğru.
2: Ne oldu dedektif Zehra Holmes?
3: Öf, uzatma. Dedektifler de insan. Yanılabilir.
0: İşte böyle Hakkı Baba. Takip ederek bulduk kalemi.
4: Aferin çocuklar. Tebrik ederim sizi.
3: Kalemin bulunmasında benim payım daha büyük tabii.
2: Tabii ki. Güneş gözlüğü ve mercek olmasaydı hayatta bulamazdık kalemi.
0: Ama kalemi ağacın üstüne kimin koyduğu hakkında fikrimiz yok.
4: Bizim var. Değil mi Fatma?
3: Evet.
0: Nasıl yani?
4: Kalemi alanı bulduk.
5: Buldunuz mu?
6: Evet çocuklar. Siz buradan çıktıktan sonra Hakkı Baba kitap okumaya ve notlar almaya başladı. Kalemi bulamayınca ben de Hakkı Baba'ya yeni bir kalem getirdim. Fakat tam o esnada bir şey gelip kalemi elimizden aldı. İşte böyle çocuklar. Kalemi bir karga elimizden alıp gitti.
3: Vay be!
4: Muhtemelen benim odama da aynı karga bir şekilde girip kalemi almış olmalı.
0: Bu kalemin ağacın üstünde olmasını açıklıyor.
2: Aynen.
3: Aslında anlamıştım onu ben.
2: Hadi be!
6: Emin.
0: Efendim Fatma abla.
6: Ben başta senden şüphelenmiştim. Hakkı Baba'ya senin almış olabileceğini söylemiştim. Özür dilerim.
0: Önemli değil Fatma abla. Herkesin aklına gelebilirdi.
6: Ama emin olmadan söylememem gerekirdi. Hakkını helal et.
0: Helal olsun.
6: Allah razı olsun.
4: Şimdi ne yapıyoruz?
5: Çay içiyoruz.
4: Evet, çay içiyoruz. Çaylar benden.
6: Yo, bu kez benden Hakkı Baba. Gönül almam lazım.
4: Peki, senden olsun bakalım.
2: Ben gazoz içsem olur mu?

0: Biz geldik.
1: Selamun aleyküm.
2: Sayışmaca parmağı geliyor. Oo, piti piti.
0: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
2: Ha?
1: Oh,
0: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: Anne ve babamızı üzmeyelim.
1: Hayırlı sabahlar Fikri.
2: Sana da hayırlı sabahlar. Hazır mısın? Gidiyor muyuz?
1: Gidiyoruz tabii. Maç çoktan başlamış. Birazdan her yere çekirdek atarlar.
2: Ne maçı? Ne çekirdeği Zikri?
1: Yahu bugün derbi maç var ya. Her yere bir sürü çekirdek saçılır. Biz de gider afiyetle yeriz. Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
2: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim. Hatta sen de gelecektin.
2: Alışverişten sonra da babanın bahçeyi düzenlemesine yardım edecektik.
1: Doğru. Ama bunları söylediğimizde maçı olduğunu bilmiyorduk ki. Biz bu işleri halledene kadar sabah olur. Bütün çekirdekleri başka kuşlar yer. Hatta karıncalar kabuklarını bile toplayıp yuvasına götürür. Biz bir tanecik bile bulamayız.
2: Mesela annen sana yarın gel çok güzel bir ballı kraken yapacağım dese.
1: Ah keşke.
2: Sonra sen ballı krakeri yemeye gitsen ama annen başka zamana ertelediğini söylese.
1: Çok üzülürüm çok.
2: O zaman sen de sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı?
1: Peki tamam. Gitsek annemle babamdan bu işleri yarın yapmak için izin istesek?
2: Zikri yarın pazara nasıl gideceksin? Üstelik baban da sadece bugün izinli.
1: Doğru. Peki. Anneciğim, babacığım, bütün kuşlar bir güzel çekirdek yerken biz buracıkta mı kalalım desek? Belki siz gidin biz hallederiz derler.
2: Zikri, duygu sömürüsü mü yapacağız? Bu hiç olmaz.
1: Of ne yapacağız peki?
2: Karar vereceğiz Zikri. Bolca çekirdek yemek mi? Anne ve babamıza verdiğimiz sözü tutmak mı?
1: Anne ve babamı üzmeyi hiç istemiyorum. Ama stadyumda yerlere saçılan çekirdekleri kaçırmak da istemiyorum. Bazen güzel gelir bir tutam çekirdek. Ama anne ve baba her şeyden önce gerek. En son isteyeceğimiz şeydir anne babamızı üzmek. Söz verdiysek tutalım, güzel gelse de gezmek.
2: Doğru karar vereceğini biliyordum arkadaşım.
3: Ay amma yoruldum. Arkadaşlar şu ay çekirdeğini size versem alır mısınız?
1: Almaz olur muyuz hiç ama neden bize vereceksin?
3: Ben bunu buldum. Üzerindekilerin bir kısmını bir güzel yedim. Sonra kalanlar ziyan olmasın diye eve götüreyim dedim. Ama çok yoruldum. Kalanını da siz yemek isterseniz paylaşmış oluruz.
1: Çok teşekkürler Mesut.
3: Hadi Allah'a emanet.
2: Gördün mü Zikri? Bak nasibin ayağına geldi.
1: Vallahi öyle oldu. Doğru kararı verdik, bolca nasiplendik.
2: Demek ki neymiş? Anne ve babamızı üzmezsek mükafatını er geç alırmışız.
0: Anne ve babamızı üzmeyelim.

0: privacy.
1: Olamaz. Arıyorlar. Gidemem. Gidemem. Yeniden rezil olamam ben.
2: Geldim, geldim.
3: Aa, dostum, henüz hazırlanmadın mı? Bak bana, nasıl olmuşum?
2: Mükemmel görünüyorsun dostum.
3: Hadi, bugün en yakın dostumuz Kılıç Balığı Mutlu'nun en mutlu günü.
2: Yıllar ne çabuk geçti, yetişkin olduk. Ama o günler dün gibi aklımda.
3: Duygulanmanın sırası değil yengeç. Bugün Mutlu'nun düğünü var. Hadi, onu yalnız bırakamayız.
2: Ben gelemem. Ona mutluluklar dilediğimi söyle.
3: Tabii, hatırladım. Sen korkuyorsun.
1: Hem de çok.
3: Hala vaktimiz var. Öğretmen hanım ve yavru balıklar bize yardımcı olacaktır.
2: Emin misin? Gerçekten bana yardım edebilirler mi?
3: Hadi, bana güven dostum. Bu endişeni bugün yeneceğiz.

0: Yine olmadı.
1: Sarı. Bu olmaz. Bu da. Bu hiç olmaz.
2: Sarı, sarı nerede?
0: Sarı.
2: Sarı.
0: Eyvah.
2: İşte sarı.
0: Sıkıştım.
3: İncilerim maşallah. Allah neşenizi artırsın. Ancak pufun rengi sarı değil ki. Kıpır ve lilanın rengi sarı.
1: Doğru. Şaşırmışız. Kaju ve yengeç geliyor.
4: Hayırlı günler arkadaşlar.
3: Hayırlı günler Kaju ve yengeç.
1: Yengeç hayırdır? Moralim bozuk gibi.
5: Seni hiç böyle görmedik.
4: Bugün en sevdiğim dostum kılıç balığı Mutlu'nun düğünü var. Ama ben gidemiyorum.
6: Neden? Hasta mısın?
4: Turp gibi sağlıklı. Ama sorun şu ki halk oyunları oynamaktan korkuyor. Halay çekmeyi bilmiyorum. Her seferinde ya birinin kuyruğuna basıyorum... Ya da düşüyorsun.
1: Halay mı? O ne ki?
3: Halay çekmek, çifte telli oynamak, zeybek ve daha fazlası.

0: Halk oyunları incilerim.
1: Çok eğlenceli.
2: Ben hiçbirini yapamıyorum.
3: Ama sen her işi yapabilen yengeçsin. Bence bunu da öğrenebilirsin.
4: Bu kupa her işi kusursuz yapabilir kupası. Biliyorsunuz kıskacımdan gelmeyen hiçbir iş yoktur. Bu kupayı kazanmak da oldukça zordur ama ben kazanmıştım. Ah, yaparım değil mi?
0: Hep birlikte öğrenmek ister misiniz? Yöresel kıyafetlerinizde hepiniz harika görünüyorsunuz. Önce herkes yüzgeçlerini birleştirsin bakalım.
5: Oy, kıskaçların çok sert yengeç.
2: Affedersin, affedersin dostum.
5: Şimdi oldu.
0: Halay halk.

0: Enerji.
1: 3 adım ileri, 1 adım geri. Hadi bakalım, izliyorum sizi.
0: 1, 2, 3.
2: Daha yavaş olmalısın yengeç. Yapamıyorum, yapamıyorum.
1: Yapabilirsiniz, yapabilirsiniz.
0: 1, 2, 3 geri, 1 ileri. 1, 2, 3 ileri, 1 geri.
3: 1, 2, 3 geri, 1 ileri. Yapıyorum sanki.
1: Ve yeniden müzikle. Hadi Kaju, salla mendilini.

0: insaciabile.
1: Kaç gündür elektrikler yok.
2: Dondurma bile yiyemiyorum. Çünkü buzdolabı elektrikle çalışıyor.
3: Duyduğuma göre elektrik santralinde fırtına sonrası bir aksama olmuş. İnşallah yakın zamanda düzelir incilerim.
4: Ben mumları ve kandilleri de çok sevdim ama.
1: Sütlaç, iyi misin?
4: Her yer karanlık. Önümü göremiyorum ki.
5: Karanlıkta resim yapması çok zor oluyor. O da ne?
6: Beni gölgemden tanımalısınız yavru balıklar.
2: Tabii ki yengeç.
6: Telefonumu şarj edemedim. Elektrik yok malum. Kimseye ulaşamadım. Ama öğrendiğime göre sabah elektrikler gelmiş olacak.
0: Yaşasın!
2: Acaba elektrik nasıl oluşuyor?
6: Güzel soru. Bunu öğrenmek için bir yer biliyorum.
4: Sahi mi?
3: Tabii ya. Enerji adası.
5: Aa, tamam hatırladım. Babam bir dönem orada çalışmıştı.
3: İncilerim, yarın enerji adasına gidiyoruz. Elektriğin nasıl üretildiğini öğreniyoruz.
0: Yaşasın!

0: Nerede kaldın Sütlaç? Seni beklemekten bütün enerjimiz tükendi.
1: Abartma Kıpır. Enerjin gayet yerinde.
2: Üzgünüm arkadaşlar. Evde rüzgar gülü yaparken dalmışım. Hemen yetiştim.
3: O zaman herkes hazırsa... Enerji Adası'na gidiyoruz.

0: Enerji Adası'na hoş geldiniz yavru balıklar.
1: Hoş bulduk.
2: Yeni işin hayırlı olsun yengeç.
0: Teşekkürler puf puf balık. Hey Sütaç, o rüzgar gülü mü?
3: Evet, kendi yüzgeçlerimle yaptım.
0: O zaman şu tepeye bakın.
1: Kocaman rüzgar günleri.
4: Bunlar ne işe yarıyor?
0: Fazla yaklaşmasam daha iyi olurdu. Rüzgar günleri rüzgar sayesinde döner ve enerji açığa çıkar.
5: Böylece bu enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürüp kullanırız.
6: Şuraya bakın.
4: Ne kadar hızlı akıyor.
0: Temiz enerji.
3: Temiz enerji nedir öğretmenim?
5: Tıpkı rüzgar gücüyle olduğu gibi su gücüyle de elektrik üretilir incilerim. Ve çevreye zarar vermediği için bu üretim şekline temiz enerji denir.
4: Şu altın renkli camlara da bakın.
3: Güneş vuruyor camlara.
0: Ve bir temiz enerji daha. Güneş enerjisi de elektrik üretiminde kullanılır.
1: Ve çevreye zarar vermez.
5: Aferin incilerim. Hemen anladınız. Elektrik günlük yaşamımızda önemlidir. Onun sayesinde aydınlanırız. Televizyon izleriz. Aletlerimizi şarj ederiz.
3: Rüzgar gülü, rüzgar gülü. Nasıl da dönüyor gör.

0: de rüzgar gülü yapmayı öğretsene.
1: Hayır, bu bir sır.
2: Sır tacı, hadi hadi.
3: Ah, gençlik, ah.
4: Elektrik hayatımızı kolaylaştırır. Ancak elektrik kullanımında dikkatli davranmalıyız. Böylece zarar görmeyiz. Anlaştık mı incilerim?

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: ile Bera.
1: Yardımlaşmak ne güzel. Ayla ile Bera bu hafta evlerinin bahçelerinde zaman geçirmekteydiler. Bu akşam dedeleri ve babaannesi onları ziyarete gelecekti. Bu yüzden çok heyecanlı ve mutluydular. Ayla elinde tuttuğu bir kağıt parçasına bakıp bakıp bir şeyler tekrarlarken, Bera ise elindeki abaküsle boncukları sağa sola kaydırıp toplama işlemi yapmaya çalışıyordu.
2: Ama hep karıştırıyorum, hep karıştırıyorum.
1: Ayla bir anda kardeşinin sesiyle irkilmişti ve kafası karıştı. Bera'ya doğru baktı.
3: Bera ne oldu? Korkuttun beni,
1: dedi.
2: Fark etmemişim Ayla, özür dilerim. Ama bu sayıları ezberlemek ve toplama işlemi beni çok zorluyor.
3: Neden Bera? Karıştırıyor musun yoksa?
1: Bera hafif utanmış şekilde gökyüzüne bakarak...
2: Biraz,
1: dedi. Ayla elindeki kağıdı yana doğru koydu ve Bera'nın yanına gitti. Kardeşine yardım etmek istiyordu. Ayla işaret parmağını düşünceli şekilde çenesine götürdü ve içinden mırıldanmaya, ardından sağ ayağını ritim tutarcasına yere vurmaya başladı. Bera ise bu sırada Ayla'ya şaşkın gözlerle bakıyor, kardeşinin ne yaptığını anlamaya çalışıyordu. O sırada rengarenk bir kelebek uçarak Ayla'nın kafasına kondu. Kafasındaki kelebeği görünce gözleri büyüdü ve...
3: Buldum!
1: Diye bağırdı bir anda Ayla.
2: Ayla, ödümü patlattın!
1: Dedi Bera.
2: Ne buldun, hadi anlat bana da.
1: Ayla kardeşine gülümseyerek baktı ve küçük bir ricası olduğunu söyledi. Bera da kabul etti. Ricasının ne olduğunu söylemesini istedi.
3: Akşama dedemler geldiğinde sen de bana yardım edeceksin, tamam mı Bera?
1: Diye sordu. Bera kardeşinin isteğini kabul etti. Hiçbir şey de sormadı. Ayla koşarak Bera'nın futbol topunu getirdi. Bera şaşkın bir ses tonuyla,
2: "Şimdi futbol zamanı değil Ayla,"
1: dedi kardeşine.
3: "Hayır hayır, tam da şimdi zamanı Bera,"
1: diyerek futbol topunu kardeşine uzattı Ayla.
3: "Al hadi, sektir bakalım topu,"
1: dedi. Ardından Bera topu alarak sektirmeye başladı. Ayla saymaya başladı.
3: 1, 2, 3, 4, 5, hop kaçtı.
1: Ayla koşarak topu geri getirdi.
3: Şimdi en baştan başlıyoruz Bera. Önce topu 2 kez sağ bacağınla sektir,
1: dedi. Ayla kendine göre bir yöntem bulmuştu. Bera topu aldı, 2 kez sağ bacağıyla sektirdi ve durdu.
3: Güzel, kaç kez sektirdin?
1: Diye sordu.
2: 2.
3: Tamam, şimdi de sol bacağınla sektir hadi.
1: Bera bu sefer de sol bacağıyla topu 2 kez sektirdi ve durdu.
3: Güzel, şimdi kaç kez sektirdin Bera?
1: Bera cevap verdi.
2: 2 kez.
1: Ayla devam etti.
3: Yani 2 sağ, 2 sol. Ne eder? Toplamı söyle.
1: Bera direkt cevap.

0: Abu söyledi.
1: Dört. Hadi şimdi üç kez sektir,
0: dedi Ayla. Bera ne yaptığının farkına varmıştı. Topu yeniden aldı. Önce sağ bacağıyla üç, sonra sol bacağıyla üç kez sektirdi. Durup Ayla'ya baktı.
1: Kaç kez sektirdin,
0: diye sordu Ayla. Bera sağ elini havaya kaldırarak üç parmak işareti yaptı. Ardından sol elini havaya kaldırdı. Üç parmak işaretini tekrarladı.
1: Üç sağdan, üç soldan, yani altı,
0: dedi Bera büyük bir heyecanla. Bu durum Bera'nın çok hoşuna gitti ve topu sektirmeye kaldığı yerden devam etti.
1: Sağ, bir, iki, üç, dört. Sol, bir, iki, üç, dört,
0: dedi.
1: Kaç etti Bera,
0: diye sordu Ayla. Bera tek nefeste
1: sekiz,
0: diye bağırdı.
1: Allah'ım sana şükürler olsun, artık sayıları toplayabiliyorum. Sen beni ve kardeşimi koru. Ha be de annemi babamı da.
0: Ayla araya girdi.
1: Şşş, dedemle babaannemi de.
0: Bera.
1: Evet evet onları da. Amin,
0: dedi. Ellerini yüzüne götürdü. Çocuklar çok mutlu görünüyordu.

0: Çocuklar, dedeniz ve babaanneniz geldi.
1: Çocuklar hep bir ağızdan,
2: geliyoruz anneciğim,
0: geliyoruz anneciğim
1: diye bağırdılar. Bera önden yürürken Ayla bir anda onu durdurdu.
0: Şuraya bak Bera,
1: dedi ilerideki çukuru göstererek.
2: Burası neden çukur olmuş?
1: Diye sordu kardeşine Bera. Ayla da bilmiyordu.
0: Bu çukuru hemen kapatmamız lazım. Allah korusun içine düşebiliriz. Ya da bir hayvan da içine düşebilir,
1: dedi.
2: Peki ne yapacağız Ayla?
1: Diye sordu Bera. Yapılması gereken yerdeki kapağın kaldırılarak çukurun üzerine kapanmasıydı. Fakat kapak çocukların taşıyabileceğinden daha ağır görünüyordu.
0: Hadi kapağı kaldırıp üzerine kapatalım,
1: dedi Ayla. İkisi birden kapağı kaldırmaya çalıştı. Fakat kapak çok ağırdı. Ne yaptılarsa olmadı. Biraz düşünmek ve dinlenmek için mola verdiler.
0: Başka bir yol bulalım Bera,
1: dedi Ayla.
2: Buldum,
1: diye sıçradı yerinden Bera.
2: Şöyle uzunca bir tahta olsa kapağı daha rahat kaldırabiliriz aslında.
0: Evet haklısın, bir kaldıraç gibi.
1: Ayla ve Bera hemen tahtayı kullanarak kapağı kaldırmaya çalıştılar. Fakat eksik bir şeyler vardı.
0: Tamam ama kaldıraçta tahtayı destekleyeceğimiz bir parça daha olmalı. Tam şu araya koymalıyız ki yerinden daha kolay oynatabilelim.
2: Evet haklısın. O parça eksik.
1: Ayla ve Bera hızlıca diğer tahta parçasını da kapağın altına destek olarak koyarlar.
2: Üç dediğimle kaldırıyoruz,
1: dedi Bera.
0: Tamam hazırım,
1: diye destekledi Ayla. Tüm güçlerini verdiler. Tahtayla kapağı kaldırdılar ve yuvarlayarak çukurun üzerini kapattılar.

0: Neden telaşlandın Ayla?
1: Diye sordu. Ayla da dedesinin verdiği görevi yerine getiremediğini anlattı. Ayla'nın dedesi geçen hafta bir sonraki akşam yemeğinde sofra duasını ezberlemesini istemişti. Fakat Ayla bu yeni duayı bir türlü ezberleyememişti. Bera durumu anlayınca hemen kardeşine yardım etti. Birkaç kez duayı tekrar ettirdikten sonra içeriye girdiler. Ona heyecanlanır ya da duayı unutursa yanından fısıldayacağını söyledi. Bu bir nebze olsun Ayla'yı rahatlatmıştı. Dedeleri,
2: "Benim güzel torunlarım, bir haftada ne kadar da büyümüşsünüz,"
1: dedi. Bera,
0: "Yolculuk nasıl geçti dedeciğim?"
1: diye sordu. Dede,
2: "Çok güzeldi çocuklar, eski dostlarımızı ziyaret ettik."
1: Bera,
0: "Çok sevindim dedeciğim. Dede biliyor musun, bugün sayıları toplamayı öğrendim. Üstelik Ayla da bana yardım etti. Onun sayesinde artık sayılarla aram daha iyi,"
1: diye ekledi. Bu sohbet yerini tatlı gülümsemelere bıraktı. Sonrasında dedeleri Ayla'ya seslenerek,
2: "Güzel kızım, bugün sofra duamızı sen yapmak ister misin?"
1: diye sordu. Ayla panik oldu, yutkunarak Bera'ya bakıyordu. Ayla dua etmeye başladı.
3: "Bismillahirrahmanirrahim. Ey Rabbimiz, sana tertemiz duygularla eksilmeyip artan, huzurundan geri çevrilmeyip kabul eden sayısızı,"
1: dedi ve duraksadı. Bera onun durduğunu görünce hemen kardeşine fısıldayarak duanın kalanını hatırlattı.
0: "Hamd ile hamd ederiz."
1: Hep bir ağızdan amin dendi. Afiyetle yemekler yendi. Ve sonrasında dedeleri,
2: "Şükretmek insan için çok değerlidir. Sahip olduğumuz her şey için Allah'a şükretmeliyiz çocuklar,"
1: dedi. Tatlı tebessümler ve gülüşmeler eşliğinde akıp geçti zaman. Akşam olmuştu. Yıldızlar gökyüzünde ışıl ışıl parlarken, odalarında, yataklarında yatarken Ayla ile Bera geçirdikleri bu güzel gün için Allah'a şükrettiler ve bunu bir şiirle süslediler. Bugün sayılarla eğlendik, hem topladık hem de öğrendik. Biraz da top sektirdik, kuşlarla dans ettik. Bugün bir çukur gördük, kimse düşsün istemedik. Güçlerimizi birleştirdik, üstünü kapatıp tehlikeyi bitirdik. Dedemiz babaannemiz geldi, birlikte yemek yedik. Yemekler için Allah'a şükrettik, sofra duasını öğrendik. Güzel bir günün ardından biz dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya. Onlar yardımlaşmanın değerini, birbirlerine vermiş oldukları desteği düşünerek uykuya dalsınlar. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel! Hey hey hey!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç.
1: Dört de artık be adam, dört de.
0: He, o kim?
1: Anlaşıldı. Artık sana üçten sonrasını da öğretmek lazım.
0: Ne güzel olur be Hacivat. Kaldım üçte.
1: Ben de uyumak için koyun sayardım ama koca ahırı tek seferde sayardım. Senin koyunlar üçüncüde çite takılıyor.
0: Yok be Hacı Cavcav. Karınca sayıyorum ben.
1: Karınca mı? Ne karıncası?
0: Bildiğin karınca işte.
1: Bu ne be?
0: Karınca ağacı.
1: Hakikaten karınca ağacı bu Karagöz.
0: Dedim ben.
1: Hayatımda gördüğüm en güzel şey olabilir.
0: Benim de.
1: Yahu bunlar saymakla biter mi? Buna neredeyse benim bile ilmim yetmez. Kalkmışsın şu halinle 10.100.000.000 karıncayı saymaya çalışıyorsun.
0: Kaç kaç?
1: 10.100.000.100. Aman birçok işte.
0: Her neyse. Ben bu ağacı çok sevdim Hacivat.
1: Ben de.
0: Bu adamın bakışı bakış değil. Belli ki benim karınca meyvelerimi toplamak için plan yapıyor.
1: Bu adam bu güzelim ağacı telef eder. Ne anlar zerafetten, güzellikten.
0: İyisi mi? Hemen gidip bir sepet bulayım. Ondan önce meyveleri toplayayım.
1: Karagöz meyvelere niyetlenmeden buraya bir gösteri salonu kurayım. Adam başı 5 akçeye izletirim ben bunu. Kim olsa izlemek ister. Birkaç sandalye ve bir sahne perdesi işimi görür.
0: Ne düşünüyorsun Hacivat?
1: Hiç. Sen diyorum. Oturup saymaya devam et. Benim biraz işim var.
0: Canım, ne var şu kasalardan birini bana versen?
2: Olmaz efendi, olmaz.
0: Hem bana bir kasa verirsen sana öyle bir meyve getireceğim ki satarsan köşeyi dönersin.
2: Neymiş o meyve?
0: Karınca meyvesi.
2: Git işine efendi. Ben de dinliyorum akla yatkın bir şey anlatacak diye.
0: Akla yatkınmış. Senin aklın yatmış kalkmıyor. Hıh.
2: Tövbe estağfurullah.
1: Selamun aleyküm Manav Bey kardeşim.
2: Aleyküm selam efendi. Ne lazımdı?
1: Sandalye.
2: Ne sandalyesi?
1: Mama sandalyesi olacak değil ya. Normal sandalye işte.
2: Nasıl yani?
1: Şunun gibi mesela.
2: İstemez yahu istemez. Gidin işinize.
1: İyi be. Sana bilet satmayacağım. Görürsün sen.
2: Satmazsan satma. Tövbe estağfurullah. Birisi kasa ister, birisi sandalye. Meyve sebze alana hasret kaldık.
0: Ne yapsam? Nereden bulsam? Aman! Bu da ne? Yorgunluk yetmezmiş gibi bir de şu tahtalar çıktı. Aman tahta! Canım tahta! Ne işin var bu güzergahta? Uy! Şimdi ben seni ne yapayım ha?

0: ne yapayım? Odun diye ateşe mi atayım yoksa senden kasa mı yapayım? Tabii ya. Neden yapmayayım? Çivim de var, çekicim de. Testerem de var, elim de. Aklım da var, neşem de. Aman da aman. Oy oy oy.
1: Ha? Bunları kim koydu buraya? Kenara çekeyim de kimsenin ayağına batmasın. Hem sünnettir. Yoldaki engelleri kaldırmak lazım ki kimsenin bir yerine batmasın. Şuraya atayım en iyisi. Aslında yorgun olmasam bunlarla çok güzel şey yapılır. Şey, sandalye. Evet evet, sandalye. Neden aklıma daha önce gelmedi? İşte bu. Bak hele şuna. Karınca gibi hızlı çalışıyor. Ne var baksam ne yaptığına?
0: Sen işine bak Hacıvat. Benim ne yaptığım seni ilgilendirmez.
1: Ama ben çok yavaş çalışıyorum. Hatta neredeyse hiç çalışmamışım. Neredeyse bile fazla. Bildiğin hiç. Koca bir hiç.
0: Bana ne?
1: Canım kara gözlüm. Hem çekici, hem tahtayı, hem de çiviyi tutamıyorum. Ne var iki çekişte şu tahtaya vursan? Vay! Şuraya da vur. Şuraya da. Anam! Elim, elim, elim. Benim güzel elim. Benim tatlı elim. Benim kıymetli elim. Ne yaptın Karagöz, ne yaptın? Ben şimdi nasıl mektup yazarım? Nasıl kalem tutarım?
0: Amma yaygara yaptın. Ne işin var tahtayla çiviyle o zaman? Gidip mektup yazsaydın.
1: Vay vay vay. Demek kasa yaptın kendine.
0: Ne yaptıysam yaptım. Sana ne?
1: Seni uyanık seni. Karınca meyvelerini toplayacak. O toplarsa ben nasıl gösteri yapacağım peki?
2: Vay! Hacıvat Efendi, ne yapıyorsun?
1: Asıl soru, ne yapamıyorum?
0: Nasıl yani?
1: Şu tahtalardan sandalye yapmaya çalışıyorum ama nafile. Gerçi artık yapsam ne fayda? Karagöz gitti meyveleri toplamaya.
2: Yahu ne sandalyesi, ne meyvesi, ne tahtası. Ne diyorsun be Adem?
1: Yok bir şey.
0: Derdini söylemeyen derman bulamaz Hacıvat.
2: De bakalım derdin ne?
1: Siz marangozluktan anlar mısınız?
2: Evet.
1: Ne oldu yahu?
2: Ben marangozluğun Kundak'ta okulunu okudum. Beşik'te öğrendim. Sokakta ustalığına geçtim.
0: Buraya da medreseden geldi. Marangozlara ders veriyordu.
2: Evet.
1: Tamam Bekir Efendi, tamam. Sen ne diyorsan o. Al bakalım. Yap bana birkaç sandalye de görelim.
2: Bana göre mi yapayım, Beberu'ya göre mi?
1: Sana göre.
2: O kadar büyüğüne bu tahtalar yetmez.
1: O zaman Beberu'ya göre.
2: O kadar küçüğü de iş görmez.
1: Bana göre yap o zaman.
2: Konuşarak çok oyalandık Hacıvat. Benim vaktim doldu. Hadi bana eyvallah.
0: Tuzsuz yoksa ben de yokum. Ben zaten küçüğüm. Yok sayılırım.

0: Selamun aleyküm Karagözüm.
1: Aleyküm selam Hacivat.
0: Ne olmuş buna böyle?
1: Ben de şaşırmıştım. Geçer birazdan.
0: İyi de bu karınca ağacı değil miydi?
1: Değilmiş.
0: Neymiş ya?
1: Görmüyor musun? Elma ağacıymış.
0: Yapma ya. İyi de basit bir elma ağacını kim izlemek ister ki? Bizim gösteri işi yattı.
1: Gösteri mi?
2: Vay uyanık vay.
1: Demek ben meyveleri toplamayacak olsam gösteri düzenleyecektim.
0: Bana uyanık diyene bak hele. Demek ağaç aslına dönmese tüm meyveleri toplayacaktın.
1: Evet. Neden toplamayayım? Önce ben gördüm.
0: Sen ağacın gövdesini gördün. Meyveleri ilk ben gösterdim.
1: Nasıl? Öncelik benim.
0: Hayır benim.
3: Selamun aleyküm ağalar.
1: Aleyküm,
0: aleyküm selam.
3: Ooo ağaç normale dönmüş elhamdülillah.
1: Nasıl yani? Haberin var mıydı?
3: O nasıl söz Karagöz? Ben ilaçladım zaten ağacı. Bu iş görür. Zavallı ağaç. Kurumak üzereydi.
0: Sen mi?
2: Aman Allah'ım. Yoksa zavallı karıncalar.
3: Korkma yahu. Hiçbiri zarar görmedi. Hayvana kıyılır mı Karagöz?
0: Nasıl yaptın öyleyse?
3: Bu ilaç karıncaları ağaçtan uzaklaştıran cinsten. Böylece hem karıncaları uzaklaştırdık hem de ağacı kurtardık çok şükür.
1: Ah, ben de sandım ki.
3: Peki siz ne yapıyordunuz burada?
1: Sorma Çelebi Efendi. Biz açgözlülüğümüze yenildik.
0: Evet, aklımıza ağacın zor durumda olduğu gelmedi. Nasıl para kazanırız onun derdine düştük. Üstelik birbirimiz hakkında zanda bulunduk.
1: Zan mı? Ne zan mı? Zan filan yapmadım ben.
0: Zan değil gözüm. Zan. Zannetmek gibi.
1: Ha, niyetlerimizi kötü zannettik.
0: Ha, tam da öyle.
3: Neyse, anladınız ya hatanızı. Önemli olan o.
1: Anladık çok şükür.
3: İyi madem. Hadi bana müsaade.
0: Biz de gidelim yavaş yavaş. Ağaççık biraz dinlensin.
1: Evet, yorulmuştur. O kadar karıncayı misafir etmek kolay mı?

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha, bu imkansız.
0: Görürsün, başaracağım.
1: Baba.
2: Ha, dur Lemi.
0: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o hazırlığa götüreceğim. Belki onu babamla peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim.
1: Ha?
0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
3: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.
4: İşte bu kadar daha lazım.
5: Ama burada hiç para yok ki.
4: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
6: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
5: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin, sonra sorular sorulacak.
6: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
4: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
6: Kaybeden olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
4: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: hücum da çok iyiler. Defansı güçlendirmemiz lazım.
1: Peki hücum ne olacak?
2: Hücum çalışmaya gerek yok. Topu kaleye doğru atın yeter. Top dışarı gidecek olsa da Aziz onu içeri alır.
1: Öyle demeyin çocuklar. O da gol yiyince üzülüyordur.
0: Benim gönlüm merhamet dolu güzel arkadaşım. Bu sadece bir oyun. Takılıyoruz işte.
2: Hadi bakalım. Şu işleri hemen bitirelim.
3: Hayırdır? Bu ne yumurta aşkı?
2: Yumurta aşkı değil, yumburlap aşkı. Bir an önce çalışmaya başlamazsak sıradaki maçı da kaybedeceğiz.
0: Ondan sonra da yumburlap oyuncusu değil, yumurta toplayıcısı oluruz.
2: Evet.
1: Önce bizim yumurtaları satın. Daha antrenman yapacağız.
0: Merak etmeyin, hallederiz.
4: Ver bakalım yeğenim şuradan bir koli yumurta.
1: Amcacığım, bozuk yok muydu? Nasıl bozacağız şimdi biz bunu?
4: Bir koşu bakkala gidip bozdur.
1: Bir koşu mu? Ben hemen hallederim. Alayım. Hı?
5: Delikanlı, bunların son kullanma tarihi ne zaman?
1: Son kullanma tarihi mi? Bilmem. Daha bu sabah topladık.
5: Nereden bileyim bu sabah topladığınızı?
1: İnanmazsanız Cemil'e sorun.
5: Neyse neyse. İçeriğini de yazmamışsınız.
1: Yazayım isterseniz.
5: Ne yazdın?
1: İçerik. Yumurtanın sarısı ve beyazı.
5: Bu kadar mı? Koruyucu madde yok mu?
1: Ha, doğru. Koruyucu olarak yumurtanın kabuğu.
5: Hı, dalga mı geçiyorsun benimle?
1: Yok teyze, olur mu hiç?
5: Peki bu yumurtanın özelliği ne?
1: Cemil abi, bu yumurtanın özelliği ne?
0: Bu yumurta protein kaynağıdır teyzeciğim.
5: İyi tamam, ver bir tane.
6: Koli mi?
5: Yok, tane.
6: Teyzeye bak. 10 kolilik sordu, 1 tane aldı.
1: Ne oldu çocuklar? Niye üzgün duruyorsunuz?
0: Yumurtaları bitiremedik anne. Antrenmana gidemiyoruz.
1: Hadi gidin siz. Ben satarım bunları.
0: Yaşasın!
7: Her gün 10 kilometre ara vermeden koşmalısınız. Böylece maç sonuna kadar aktif olabilirsiniz. Sorusu olan var mı? Hı? Hı? Hı? Aferin. Demek ki anladınız. Hadi kalkın. Şimdi antrenmana başlayalım. Size söylüyorum. Kalkın hemen. Ben bu işi biliyorum. Bir emrimle nasıl da koştular.
0: Geçen hafta burada siz antrenman yapmıştınız.
1: Bu hafta sıra bizde. Olmaz. Bizim de eksiklerimiz var. Yani benim daha çok.
0: Evet. Bizim de çalışmamız gerekiyor. Çalışmayan takımlara ne olduğunu gördük.
1: İkimiz de çalışsak olmaz mı?
8: Olmaz.
1: O zaman Osman Hoca'ya gidelim. O bize hakemlik yapsın.
7: Hı? Zaten hakem değil mi?
1: Ara bulucu olsun anlamında.
0: Evet. Vefa haklı. Osman Hoca'ya danışalım.
2: Hadi gidelim.
9: Saha çok büyük. Neden yarı yarıya bölüşmüyorsunuz?
1: Ama hocam, o zaman birbirimizin taktiklerini görmüş oluruz.
9: Haklısın. O zaman kimse sahada çalışmayacak.
0: Ne? Aa,
2: nasıl olur ama?

0: nerede çalışacağız peki?
1: Herkes kendi mahallesinde çalışsın.
0: Evet, adil bir çözüm bu. Bize de uyar.
2: Hadi Aziz, bu topu yakala.
3: Sorun değil dostum, gönder gelsin.
0: Azıcık zıplasa ne olur sanki?
3: Kolaysa sen zıpla.
4: Evet Aziz, topu takip et.
3: Tamam, gönderin bir tane daha.
0: Böyle olmaz. Hızlı hareket edemiyorsan en azından topun nereye gideceğini kestirmeye çalış.
4: Evet, topun önünde dur bari.
0: Bak, mesela biz Serhat'ın önünü kapattık. Nereden topu atabilir?
3: Sağ taraftan.
0: Evet. O yüzden sağ tarafa o daha topu atmadan geçmelisin.
3: Kolaymış.
0: Nihat, çek şutu.
3: Nasıl yakaladım ama?
0: Yakaladım demek biraz iddialı olur. Defansı güçlendirmemiz lazım. Maça kadar hep defans çalışacağız. Hadi. Hadi yakala. Evet. Aşağı yumurcalı geçen maçta çok iyi hücum etti.
5: Fırtına gibiydiler maşallah.
0: O yüzden defansı çok güçlendirmeliyiz.
6: Bir şekilde gol atarız ama önemli olan gol yememek.
0: Üçlü, dörtlü, gerekirse beşli savunma yapacağız. Hadi başlayalım.
5: Hadi.
0: Hadi.

0: Haridatlan mutfak ederseniz izleyenler, ben spikeriniz Kasap Cemal.
1: Evet sayın seyirciler, bir Yumurcalı derbisinde daha beraberiz. Son maçta kırmızı takım fırtına gibi esti. Evet Şakir, sen ne düşünüyorsun?
2: Bence yumurtaları ucuza satıyoruz. Yemiydi, suyuydu, bir sürü masraf.
1: Uzmanların da kafası karışık. Maçı diyorum Şakir, maçı.
2: Maç. Bence bugün bir sürü gol izleriz. İki taraf da çok güçlü.
0: Evet sayın seyirciler. Yukarı Yumurcalı atağa geçiyor. Cemil'e pas atıyor. Cemil'den bağlı bir pas. Burak atıyor. Ve o da ne? Burkan şık bir hareketle topu kapıyor. Aşağı Yumurcalı için karşı atak şansı. Burkan burada pas atıyor. Nihat tekrar Burkan'a attı.
1: Seyirciler, ilk yarı 0-0 berabere bitti. İlginç bir ikinci yarı bizi bekliyor.
3: Aferin, defans sorununu çözmüştün. Ama karşı takım da çözmüş. Daha güçlü ataklar yapın ama defansına boş bırak.
4: Hiç mi hücum çalışmadınız?
5: Maalesef. Gerek olmaz diye düşündüm. Ama bu savunmayı aşmamız imkansız.
4: Bakın, iyi dinleyin. Maç boyunca savunmayı aşmaya çalışın. Olmazsa son dakika kaleci dahil hücuma geçin. Unutmayın ama son dakikada. Süre kalırsa karşı atağa geçip onlar da gol atabilir.
5: Tamam, güzel fikir.
1: Evet sayın seyirciler, harika bir ikinci yarı bizi bekliyor. Ya da harika bir defans.
6: Bilemedim şimdi.

0: Kırmızı takım hata geçti. Mavi takım topu alıyor. Mavi takım da ataktı. Kırmızı takım topu kapıyor. Nihayet. Maçın da son dakikasına girdik.
1: O da ne? Mavi takım tüm gücüyle hata geçiyor.
2: Kaleci dahil. Az kaldı hücum. Pasajarı ilerliyorlar. Kaleci dahil. Geçen bir pas. Burak şut çekiyor. Asistan inanılmaz bir kurtarış. Çeliğe topu havada yakalıyor bir.
3: Bu kadar cezalete gerek yok canım.
4: Asistan topu at hemen.
3: Topu. Ne topu? Gol burada.
5: Son dakikada aldığınız risk çok iyiydi. Tebrik ederim.
4: O kadar iyi olsaydı son saniye golü yemezdik.
6: Hı hı. Evet, harika bir goldü. Tebrik ederiz.
7: Hayatta başarılı olmak istiyorsanız dengeyi korumayı bileceksiniz. Her işinizde, her davranışınızda dengeli olacaksınız. Sadece savunmaya değil, hücuma da çalışmanız gerekirdi.
8: Hayırdır Aziz? Bu ne acele?
5: Maçta yorulduk, mideyi boşalttık hocam. Şimdi yemek yiyip dengeyi sağlama zamanı.

0: Mercan ya, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Okulu çok özledim.
1: Hemen gidelim.
2: Ceren Hanım, buyurunuz lütfen.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Sizi diğer kapıdan alalım küçük bey.
0: Olur efendim.
2: Eren bey.
0: Miyav.
2: Miyav.
0: Aman şey, tamam. Kedi sesi duydum sandım da.
1: Hadi Eren, geç kalıyorum.
0: Geldim.
3: Ha? Miyav.
0: Kesinlikle bir kedi var.
2: Ama nerede? Buralarda görünmüyor. Kaputun içine mi girdi acaba? Bakın burada kim var?
1: Yaşasın.
2: Çenora'ya çıkıştın mı? Aman da aman.
0: Bizim olsun mu lütfen lütfen?
1: Evet baba, bizim olsun.
4: Hayır.
1: Ama anne.
4: Hayır dedim.
2: Pisi pisi.
0: Neden ama neden?
4: Çünkü o da çok küçük. Muhtemelen şu anda annesi onu arıyordur. Bir anneyi yavrusundan ayıramayız. Onlara karşı merhametli olmalı ve yavrusunu anneye götürmeliyiz.
2: Anneniz haklı çocuklar. Aman da aman. Şimdi bu yavruyu besleyelim. Ardından annesini aramaya çıkalım. Olur mu minnak?
4: Peki çocukların okulu ne olacak Adem Bey?
2: Öğretmene haber verdim bile.
0: Önemli bir işimiz var anne.
1: Çok önemli bir iş anne. Ancak el ele verirsek üstesinden gelebiliriz.
4: İyi tamam. Sadece bu seferlik.
0: Yaşasın.
2: Yaş mamamız vardı. Kim getirir?
0: Ben.
1: Biz geldik.
4: Sakin olun, korkutacaksınız hayvanı.
2: Namazı kılalım da ikindi gibi kedinin annesini aramaya tekrar çıkarız.
4: Olur tamam, hem de biraz dinlenmiş oluruz.
1: Anne.
4: Hayırdır çocuklar?
0: Kedicik yok.
1: Salonu görmeniz lazım.
4: İnanmıyorum.
1: Hepsi gerçek anneciğim.
4: İnanıyorum, tamam.
0: Minik kedimiz minik değilmiş anne. Her şeyi yapabiliyor. Çok kuvvetli. Yaşasın.
2: Eren, canım oğlum. Yerinde duramıyorsun maşallah.
1: Üstelik görünmez olabiliyor.
4: Nasıl yani?
0: Her yerde fırtına gibi esmiş ama hiçbir yerde yok.
1: Süper kediler görünmez olabilir. Kızarsın sanmıştır belki.
4: Aa, ne saçma. Kızmak mı? Neden kızayım ki? Ağlamak istiyorum şu an.
2: Hemen toparlarız canım benim. Ama önce kediciyi bulalım. Değil mi çocuklar? Gel pisi pisi.
0: Gahbili bili çili de pisicik kayboldu.
1: Kedicik neredesin?
0: Gahbili bili bili
1: tatlı kedi.
0: Gahbili bili bili
2: bili. Bili diye tavuk çağrılır oğlum. Kedimizin peşindeyiz. Pisi pisi de.
0: Çok akıllı baba. Pisi pisi deyince hemen anlar onu aradığımızı. Taktik yapıyorum şu an.
2: Süper taktik.
0: Buranın hali ne?
2: Nasıl düzelecek burası?
1: Olamaz.
4: Hey, ne oluyor orada? Aman Allah'ım.
1: Bunu pisicik yapmış. Olamaz.
0: Kesinlikle. Bakın burada kim var?
1: Demek tüm bu dağınıklığın sebebi sensin küçük adam.
0: Seni gidi keloğlan seni.
2: Durun çocuklar, kızmayın.
1: Hayır baba, odanın haline baksana.
2: O da felaket durumda ama bunu keloğlan yapmış olamaz.
4: Kesinlikle haklısın. Tamam, biraz afacan ve hareketli olabilir. Ama keloğlan her zaman haklının yanında, kötülerin karşısındadır.
2: Onu hemen masal diyarına göndermeliyiz. Yoksa devler onun yokluğundan istifade ederek kaçabilir.
0: Bu korkunç olur. Biz çok küçüküz.
4: Hemen müdahale ediyorum. Ver bakalım. Tamam, devler de keloğlan da olması gereken bir yerde.
0: Harikasın anne. Devler artık gelemeyecek.
1: Şengül'üm ve Şüngül'üm burada ama Mengül'üm ortada yok.
0: Yoksa...
2: Aman Allah'ım, Mengül'ümü kurt kaçırmış olmasın.
4: Kesinlikle kurdun işi. Anne keçi yabancılara kapıyı açmayın diye o kadar tembihlemişti halbuki.
1: Benim bildiğim anne keçi Mengül'ümü aramaya gitmiştir. Kurtarmadan da dönmez.
0: Hain kurta gününü bir güzel gösterir.
1: Şengül'ümle Şüngül'ümü güvenilir bir yere kapatıyor.

0: Biz de anne keçiye yardımcı olmak için etrafa dikkatlice bakınalım.
1: Şengül'üm, Şengül'üm, Mengül'üm.
0: Sanırım fena halde kandırıldık. Minicik kedinin günahını aldık.
2: Nereden anladın?
0: Bakın ne buldum.
2: Ah, topuz tokam. Şey yani Mercan kızın saçındaki iğne olmalı.
1: Aa, bakayım. Evet, kesinlikle onun tokası.
3: Tokasını düşürdüğüne göre dev anası kovalamış olmalı.
0: Dev anası mı? Yoksa kediciyi o mu kaçırdı?
1: Sanmam. Onun derdi Mercan kız ve tokası.
2: Bu tokadan hemen kurtulmalıyız.
3: Korkmayın, Süper Eren hepinizi korur. Şimdi tokayı sizden almalıyım.
0: Al bakalım.
3: Şimdi bunu yok etmeliyim. Toka bizde olduğu müddetçe ana dev bizi rahat bırakmayacaktır. Hemen sizden uzaklaştırıyorum.
1: Mercan kız nerelerde acaba?
2: Hadi hemen arayalım.
1: Hop hop hoplayalım. Zıp zıp zıplayalım. Hadi odamızı toplayalım. Hop hop hoplayalım. Zıp zıp zıplayalım.
0: Kara kedi, senin burada ne işin var? Yoksa beyaz kediyi gördün mü? Demek sen de görmedin. Masa bu kadar dağıldığına göre bir not yazmaya çalışmış olmalı.
3: Ama biz kedice bilmiyoruz ki.
2: 3 saatte kedice derslerine katılmalıydık Adem. Fareler gitsin deyip işin içinden çıkmamalıydık.
0: Haklısın canım ama artık çok geç.
1: Yani not işimize yaramaz.
2: Bir işaret bırakmış olmasın. Kedice bilmediğimizi o da biliyor.
0: Etrafa iyice bakalım. Belki de onu gören birileri vardır.
2: Biri var ama ona sormak konusunda pek emin değilim. Kim bilir ne yalanlar uyduracak yine.
4: Yalancı çoban.
0: Her zaman doğruları söyleyecek birine ihtiyacımız var.
2: Aynen. Yalancı çobanın yalanlarıyla zaman kaybetmemeliyiz.
1: Belki bu sefer doğruyu söyler.
3: Ya kandırıkçılığı üstündeyse? Bu rikse giremeyiz.
0: En iyisi onu hemen yerine koymak. Yok yok yok. Nerede bu kedi?
2: Namaz kılacaktık bak. Evin hali aklımızı başımızdan aldı.
0: Haklısın.
3: Yukarıda değilmiş, aşağı saklanmış.
0: Hoş geldin abla.
5: Hoş geldim Adem. Eve ne oldu böyle?
2: Kucağındaki cengavere sormak lazım.
5: Hadi canım, bu tatlı şey
3: tam
5: mi?
3: Tam bir süper kedi abla. Normalde tatlı görünümlü bir kedi. Ama yalnız kalınca değişim geçirip kahraman oluyor.
2: Kahramanlar evi dağıtmaz oğlum. Toplar. Hadi benim kahramanlarım iş başına.
0: Sonra da anne kediyi bulmaya.

Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım.

0: Köşlem.
1: Hop. Hoca, şunu normal bir insan gibi yesene mübarek. Aa, bak boğazında duracak şimdi efendim. Bak, kara kaçan da fena acıkmış.
0: Oo, çay demlendi mi çay?
1: Hoca, kara kaçan diyorum canım. Hayvan acıkmış bir bak. Bu arada, senin bu sabah bir davan yok muydu bey?
0: Eyvah. Yine unuttuk gördün mü? Kara kaçanım, hemen şehre gitmeliyiz. Eğer bu sefer de gecikirsek padişahtan okkalı bir azar yeriz. Belki de zindanlara bile düşeriz. Hemen gitmeliyiz. Ne olur güzel eşeğim benim. Hadi kara kaçan, padişaha haber uçmadan şu davaya yetişelim. Eğer beni hemen şehre götürürsen sana en sevdiğin şeyi alacağım. Evet, anladın sen onu. Sakızlı muhallebi. Sakızlı muhallebi.

0: Oh, yetiştik neyse. Selamün aleyküm.
1: Aleyküm selam. Hocam biz de az daha gidiyorduk.
0: Doğrudur efendim, doğrudur. Buyurun dinliyorum.
1: Hocam benim adım Kadayıf.
0: Kadayıf mı? Nasıl bir isim bu yahu?
1: Bu da kardeşim Sütlaç.
0: Sütlaç mı? Allah Allah. Bunlar hep kara kaçanın yüzünden. Babanız tatlıcı mıydı?
2: Evet hocam. Nereden bildiniz?
0: İçime doğdu sadece.
1: Babamız rahmetli Şerbet Efendi bize miras olarak bir tarla ve birkaç inek bıraktı. Ama bir türlü paylaşamadık.
2: Kime gittiysek abim hep itiraz etti.
1: Adil olmayı beceremiyor hocam.
0: Demek kimse adil olamadı ha?
1: Aslında kardeşim bana bıraksa şu şekilde böler, iki ineği de ben alırım. Bence hakkım bu.
2: Neden ki? Şöyle ikiye bölelim ve iki ineği de ben alayım.
1: Olmaz kardeşim. Şöyle böleceğiz.
0: Bir dakika, bir dakika efendiler. Hele durun biraz. Verin şunu bana. Şöyle mi, böyle mi? İki inek olmaz. Bir buçuk inek. Çok kolay. Gayet adil bir çözüm var.
1: Sahiden mi?
2: Nasıl böleceksiniz hocam? Ne?
0: Bölmeyeceğim.
2: Evet, en güzeli bu.
1: Ben de zaten hep onu diyorum. Hoca böler diyorum. Bölsene hocam.
0: Olmaz, bölmeyeceğim. Şimdi bu yıl ineklere sen bakacaksın, tarlayı da sen süreceksin. Seneye tarlayı sen sürecek, ineklere de sen bakacaksın. Her yıl böyle değişeceksiniz. Bakın delikanlılar, birlikten güç doğar. Hem de kardeşliğiniz güçlenir ve bölerek küçüleceğinize birlikte paylaşarak büyürsünüz. Anam. Ah. Oh, çok şükür bitti. Artık eve döneyim.
3: Oo hocam, hazır sizi bulmuşken bir sualim vardı.
0: Yahu tam bitti dedik, sen geldin.
3: Hocam pazarda çok güzel bir eşek gördüm. Birisi ipini eline almış, aheste aheste götürüyordu eşeği.
0: Allah Allah, gerçekten ilginç. De, bana ne?
3: Ama hocam o eşek galiba senindi.
0: Be adam, o zaman da sana ne? Eşek benim. Hırsıza kaptırdıysak da beni ilgilendirir. Güzel eşek mi? İp mi? Aheste aheste mi? Kara kaçan! Kara kaçan, kara kaçan. Neredesin oğlum? Kara kaçan. Amanın hırsızlar, hırsızlar. Bebeğimi kaçırmışlar. Neredesin yavrum, neredesin? Dur bakayım. Acaba eşeğimi Şükrü Naz Efendi mi aldı? Söyle efendi söyle. Sen mi aldın eşeğimi? Komşunu rahatsız edip sana iki nasihat verdik diye mi yaptın bunu, söylesene? Hasta hasta adamın da günahını aldık yahu. Bir dakika. Yoksa bunu bizim deli Kadri mi yaptı? Söyle bakalım deli efendi. Kavuğumu sakladığın gibi eşeğimi de sen mi sakladın yoksa? Yok yok. Vay anam. Bu adamın da hakkına girdik. Ah benim güzel eşeğim, ah benim güzel gözlüm, ah!
4: Hayrola bey?
0: Sorma hatun, kara kaçanı kaptırdık.
4: Ya, demek kaptırdın ha? Hayırlısı olsun.
0: Ne? Sen hiç görmedin eşeği değil mi?
4: Yo, gitmişse gitmiş, üzülme canım.
0: Bana bak hatun, doğruyu söylüyorsun değil mi? Ana, hatun hani eşek yoktu?
4: Senin dediğin gibi hocam. Bana, karına inanmıyorsun da hayvana, eşeğe mi inanıyorsun hoca? Anlaşılan hayvan acıkınca senin bıraktığın yerden kaçmış. Allah'tan bizim Ömer eve dönerken denk gelmiş. Tutmuş da eve getirmiş.
0: Kara kaçanım benim. Oo, çok şükür ya Rabbim, çok şükür. Yalnız, yalnız beni böyle koşturdun ya. Muhallebi unut sen. Şaka şaka. Sözüm söz. Gözlemeler tandırda, kara kaçan ahırda, dinlemeden anlamadan hiç kimseyi suçlama.

0: 유물전화.
1: 스스로 못 터무게 날 수 있는 정신이라 할 때 헤매는 선이 오르고.

반.

0: up.
1: Meow.
0: Open. Oh.

Hmm.

Ver. Bu. Al. Ha.

0: Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfz edip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabi tabi işler yolunda, zekice işler bir tane. Yeşilli mavili bir dünya, duyarlı tilki bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane. Yer

miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Komşu komşu, oğlun geldi mi?
1: Geldi.
0: Ne getirdi?
1: İnci boncuk.
0: Kime kime?
1: Sana bana.
0: Başka kime?
1: Kara kediye.
0: Kara kedi nerede?
1: Ağaca çıktı.
0: Ağaç nerede?
1: Balta kesti.
0: Balta nerede?
1: Suya düştü.
0: Su nerede?
1: İnek içti.
0: İnek nerede?
1: Dağa kaçtı.
0: Dağ nerede?
1: Yandı, bitti, kül oldu.
0: Ah, kiremitler!
1: Evladım, çatının kiremitlerini düşürdünüz.
2: Affedersin ninem.
3: Hava kara bulutlarla kaplandı.
4: Hadi ne duruyorsunuz? Çardağa koşun.
5: Oo, ha işte beklenen yağmur geliyor.
6: Yuvama girme vakti. Islanmaktan pek hoşlanmam.
7: Şimdi yağmurun sesi, toprak kokusu. Oh, ne güzel uyunur ha.
8: Hay Allah.
9: Hıp, kös kös dur.
8: Yağmur yağmadan evimi yapmama yardım et.
6: Seni uyardım Mirmir. İşlerini zamanında yapmalısın. Ben hiç de ıslanamam.
8: Aa, haklısın dostum.
6: Ah şu yumuşacık kalbim. Tamam dur dur, yardıma geliyorum. Temtem, bu taşı sadece sen taşıyabilirsin. Hadi kalk, yoksa Mirmir'le ben yağmurda kalacağız.
7: Nem nem.
8: Temtem.
7: Tamam, geliyorum.
6: Hadi acele et. Yağmur şiddetleniyor.
4: Ne kadar da çok yağmur yağdı.
2: Birazdan her yeri toprak kokusu sarar.
3: İyi yetiştik ama sırılsıklam olurduk yoksa.
2: Nine, sana ne oldu? Nasıl bu kadar ıslandın?
3: Sen evde değil miydin nine?
1: Oh, dam akıyor evladım.
10: Hiçbir şey anlamadım.
2: Yani biraz önce çatıya top atmıştık ya hani.
10: Evet, kiremitler düşmüştü.
11: Özür dilerim nine.
1: Bilerek yapmadınız ya kuzularım. Hem damın onarıma ihtiyacı vardı. Bir dahakine daha dikkatli olun ama.
2: Ama bizim yüzümüzden ıslandın.
1: Şeker değilim ya eriyim yağmurda. Yağmur kesildi. Mert'i arayayım da kasabadan bana biraz kiremit getirsin.
6: Açı! Elhamdülillah.
8: Temtem gelene kadar mevsim değişecek.
7: Yağmur dindi. Baksanıza, benim taşı taşımama gerek kalmadı. Hazır yerimden çok uzaklaşmamışken geri döneyim diyorum.
2: Mert abi kiremitleri getirdi.
1: Hay Allah razı olsun Mert. Ustalar çatıyı tamir etmek için birazdan gelir.
12: Kiremitleri kapının önüne yığayım o zaman.

0: Biz de yardım edelim arkadaşlar. Hem hatamızı telafi etmiş oluruz.
1: Hadi o zaman elden ele, elden ele. Ha?
2: Evimi iyice yağmur sularına dayanıklı hale getirdim. Sen ne yaptın Mirmir?
3: Şimdilik güneşli havanın tadını çıkarıyorum.
2: İşte bunu yapmamalısın. İşini zamanında bitirmelisin. Hala çatın yok.
3: Çatı için toprak kullandım, dayanıklı olmadı. Hangi malzemeyi kullanacağımı bilmiyorum.
2: Oturarak bunu öğrenemeyiz. Gözlemlemek lazım. Hadi kalk, köydeki evlerin çatılarına bakalım.
3: Şimdi mi?
2: Hadi, bugünün işini yarına bırakma derler. Bu kez seninle ıslanmaya hiç niyetim yok dostum.
3: Peki, tamam, geliyorum.
1: Ellerimize sağlık çocuklar. Tüm kiremitleri taşıdık.
4: Ama hala arabanın içinde biraz kiremit var.
5: Çalışkan evlatlarım benim. Arabanın içindeki kiremitler de sizin olsun. Belki oyun oynarsınız.
6: Kiremitlerle ne oynanır ki?
5: 7 kiremit oynayabilirsiniz.
1: Tabii ya. 7 kiremit.
7: 7 kiremit mi?
3: Vay! Bu çatı harika dizilmiş, çok güzel kırmızı taşlarla dolu. Ve taşların hepsi de birbirinin aynısı dostum.
2: Ha, onlar taş değil Mirmir, kiremit.
3: Kiremit mi? Ne güzel isim. Peki kiremit ne demek?
2: Kiremit, insanların verimsiz kil toprağını kalıplara koyarak ve pişirerek yaptıkları toprak levhalardır. Çok akıllıca değil mi?
3: Peki, biz nereden bulacağız bu kiremitleri?
1: 7 kiremit başlıyor. Şimdi topu attığımda kiremitleri devirirsem ve kiremitler dairenin dışına çıkarsa sizi vurmaya çalışacağım. Vurulan oyundan çıkar.
6: Peki ya kiremitler dairenin içinde kalırsa?
1: O zaman da topu atma sırası başkasına geçer.
4: Çok eğlenceli. Hadi Mert abi at topu, devir kiremitleri.
1: Ha! Ha! Başardım.
4: Kaçırdım.
0: Ha. Olamaz.
1: Yakalandın.

0: Harika bir oyunmuş bu yedi kiremit köz köz. Biz de oynamalıyız.
1: Şimdi oyun zamanı değil Mirmir. Bizim çatılarından artan o kiremitlere ihtiyacımız var. Yağmurların başlaması an meselesi.
0: Peki nasıl alacağız o güzelim kiremitleri?
1: Oyunlarının bitmesini bekleyeceğiz.
2: Beklerken ben biraz kestireyim o zaman.
1: Sen de nereden çıktın Temtem? Ödümüz koptu.
2: Uyanıp sizi göremeyince tepeden aşağı şöyle bir baktım. Ve çocuklarla oyun oynayacağınızı düşündüm. Bu fırsatı kaçırmak istemedim.
0: Oyun oyun. Yedi kiremit. Ben daha fazla sabredemeyeceğim. Hemen gidip benim de oyuna katılmam lazım.
2: Dur Mirmir. Beni de bekle. Oh.
1: Ay. Ama arkadaşlar. Ya kiremitler?
3: Hadi bakalım Ece. Devir kiremitleri.
4: Oy, vuruldum.
5: Sıra bende, sıra bende. Top nerede?
6: Demek siz de oynamak istiyorsunuz ha küçük dostlarım. Hadi o zaman yap bakalım atışını.
4: Iskaladın Mirmir.

0: Kiremitleri alamadık.
1: Biz oyunumuzu oynadık. Kiremitler de Mirmir ve Köz Köz'e kalsın. Belki 7 kiremit oynarlar.
2: Çocuklar kiremitlerle 7 kiremit oynayacağımızı sandılar.
3: Hakkımızda çok az şey biliyorlar dostum.
2: Hadi çatını yapalım. Yoksa yine yağmura kalacağız.
4: Siz çatıyla uğraşırken ben de kendime uyuklayacak kuytu bir yer bulayım.
1: Oyunumuz bitti.
0: Yağmur yağıyor, eve hadi.
3: Sonunda evim hazır. Ne? Şşş. Bana da hiç yer bırakmamış olamaz. Temtem.
4: Yağmur sesiyle uyumak.

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün sen bir şamata.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel!
4: Garip abi!
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmıyor.

Heybeli Tiyatro, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Oh! Ay. Efendim?
1: Ha ne? Ha? Sen burada mıydın?
0: Evet. İzin olmadan kıyafetlerimi almamalısın.
1: Hava bir anda Poyraz'a dönünce kuzeyden esen rüzgar beni sizin balkona kadar savurdu.
0: İzin olmadan kıyafetlerimi almamalısın.
1: Anlıyorum. Zaten almadım, takıldım. Peki senin benim evime izinsiz girmene ne buyrulur?
0: Konumuz bu değil.
1: Bilakis konumuz bu Uhay. Başkalarının evine öylece giremezsin.
0: Tamam.
1: 7 kere 8.
0: 56. Ama bu cevap bile neden eşyalarımı aldığını açıklamıyor.
1: Anlamamaya gayret edersen anlamazsın Uhay. Takıldım diyorum, istemeden yani.
0: Öyle söylesene.
1: Şükürler olsun anlaşabildik. Senin ödevin falan yok mu? Hadi git sen.
0: Tamam. Moby Dick, Moby Dick, Moby Dick.
1: Dıgı dık olmasın o.
0: İnek olduğu için Moby Dick.
1: Anlıyorum.
0: Moby Dick, Moby Dick, Moby Dick.
1: Uhay işte. Çok değişik bir çocuk gerçekten de. Bununla iniş yapmak sandığımdan da zormuş. Hezarfen Ahmet Çelebi 1632 yılında Galata Köprüsü'nden Üsküdar'a kadar uçabilmiş. Dolmuşa binmemek için dolduruşa geldik. Karşı çatıdan meydana gidecektim sözde. Sadece kendi pencereme kadar gelebildim. Üstelik sinek gibi de camda sektim. Neyse, bir uçak bileti baksam daha sağlıklı, güvenli ve konforlu olacak herhalde. Neyse ki son koltuğu da ben kaptım. Uçmayı çok seviyorum. Uçmayı derken uçakla tabii ki çocuklar. Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. Bu değil. Yani futbolcu değilim. Aha! Where are you from? Nerelisiniz diye sormama bile gerek yok. Bu bir İngiliz. Ama anahtarı. Neyse. Acaba İngilizler kapılarını bu anahtarla mı açıyor? Ne büyük bir teferruat. Bir tamirci de değilim. İlginç. 2 adet tüy mü? Bu da demek oluyor ki ben bir kuşum. Cik cik cik. Şimdi bir gaga taşı olsa hiç fena olmazmış. Demek bir kuş değilmişim. Biraz düşünelim. Ne olabilirim? Ne olabilirim? Aha! Şimdi anladım. Ben bir pilotum. Az kalsın uçuyordum. Sizin de gördüğünüz gibi kolay bir iş değil uçmak çocuklar. Havalanmak ve uçabilmek için yer çekimine karşı koymanız gerekmektedir. Onca şarkıya, Türkiye, bir ozanın mısralarına konu olmuş meşhur Billy. Gah bili bili bili bili bili. Gah bili bili de çilli de horozum dedikleri siz misiniz acaba? Horozumun tüyü kara, sesi gider Üsküdar'a. Bugünlerde düştüm dara. Gah bili bili bili bili bili. Gah bili bili de çilli de horozum kayboldu. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı.

0: Czeluś, czeluś, czeluś, ujma, teka jak cieza. Czeluś, czeluś, czeluś, czeluś, teka jak cieza. Czeluś, teka jak mezun odun.
1: Sen de Yumufay, dişli çekebildin mi? Anne yine mi depolama alanın doldu? Ah çok çalıştım ama değdi. Kepi kaptım, havaya fırlattım. Mezun oldum. Artık bir pilotum. Nihayet hak ettiğim diplomayı aldım. Şimdi de gidip sağlık raporumuzu alalım. Tuhaf ve gizemli şeyler oluyor. Allah korusun. Topu! Kim o? Kimseyi de beklemiyordum bu telaşın içinde. Kim ola ki? Amcamın oğlu İfot, sen misin yoksa? Ya hoş geldin dişli. Çok zarifsin. Ya Rabbi, nedir bu başıma gelen? Bir kez üretilip evden eve hediye yoluyla döngüsünü tamamlayan horcam almış bir de. Neyse, düşününce çok hora geçti. Ben de birine ev hediyesi olarak götürürüm bari.
2: Pilotlar için fiziksel yeterlilik...

0: Neyse ki tüm etapları tamamlayıp vatana millete hayırlı bir pilot oldum. Ah havuz ne problem çıkardı ama. Ben havuzun problemleri sadece sayısalcılara çıkardığını sanıyordum. Neyse ki jimnastik bilgimle üstesinden gelebildim.
1: Sen ne konuşuyorsun kendi kendine? Jimnastik mimnastik?
0: Jimnastik komutanım.
1: Bırak şimdi bunları. Herkes uçak başına.
0: Ah, emredersiniz. El freni mi bu? Ha, indirelim o zaman yoksa gitmez. Gidiyor bu. Ve hızlanıyor da. Hemen el frenini çekeyim. Durmuyor ki. Aksine havalanıyor. Uçuş eğitmenim nerede benim? Sevgili uçuş eğitmenim. Orada mısınız acaba? Mayday. Alo. Alo, alo. Uçaktayım ama başı boş davranıyor.
2: Buyurun MCHK-6. Sorun nedir?
0: Uçağın kokpitinde bir kol var.
2: Kokpitin neresinde?
0: Merkezinde. Tam ortasında. El freni gibi bir şey.
2: Dümen o.
0: Dümen yapmıyorum. Ya gerçekten de kol var.
2: Bu kol dümen Naci Beyefendi. Uçağın dümeni.
0: Ha öyle desenize canım.
2: Öyle dedim zaten.
0: Hemen iniş yapmam lazım eğitmenim. Mayday. Mayday. Çok rüzgarlı. Her yerim G kuvveti. Neyse ki atlattım. Mayday diyorum ama. Bir bu eksikti. Şimdi de türbülansa girdik. Bu bozuk hava akımı demektir. Hava burada pek dengesizdir. Kafa karıştırır. Baksanıza tarlada giden traktör gibi hissettirdi. Mayday, imdat! Neyse ki hava sakinleşti. Bakın çocuklar üstünde ziraat yazıyor. Bu tarımda kullanılan ilaçlama uçağıydı. Bakın bakın bu da kargo uçağı. Dev bir balina gibi. Bu da seyahat ederken kullandığımız yolcu uçağı. Kuyruğunda TK-768 yazıyor. Ne kadar tanıdık değil mi? Bu numara bana çok tanıdık geliyor ama nereden? Olamaz. Ay. Hay aksi, bilet de yandı. Şu giden uçak benim bilet aldığım yolcu uçağı. Şimdi yeni bir bilet almam gerekiyor. Hemen havaalanına dönmeliyim. İstanbul Kule, İstanbul Kule. Vecihi K6, pistinize yaklaşmaktayım.
2: Rüzgar 5 nokta, pist iniş izniniz verildi.
0: İniş izni alındı, teşekkür ederim. Ay, ay, ay. Birazcık sürtmüşüz. Böylesi daha iyi oldu. Sürttüğü pek anlaşılmıyor. Neyse, hemen sonraki uçuşa bilet almalıyım.

0: pilotluk mesleğiyle ilgili bilgiyi ziyadesiyle verdik. Biraz daha yolculardan bahsedelim ha? Çocuklar, eğer havaalanına gelirseniz önce kontrolden geçersiniz. Üstünüzde başkalarına zarar verecek şeyler olmamalı. Metal eşyalar da bu dedektörden geçerken ötecektir. Onları kutulara koymalısınız. Bu kısmı atlattık. Şimdi bilet alma zamanı. İnşallah hemen uçak bulurum. Ankara için bir bilet alabilir miyim lütfen?
1: Cam kenarı mı yoksa koridor mu istiyorsunuz?
0: Cam kenarı tercihimdir.
1: Maalesef cam kenarlarında yerimiz yok.
0: Niçin sordunuz o halde?
1: Merak ettim sadece.
0: Ya bu şakayı komik bulmadım. Hem de hiç komik değil. Neyse, ilk uçuş için biletim hazırsa alayım.
1: Buyurun biletiniz. Koltuk numaranız F4, kapı numaranız 206B. İyi uçuşlar dileriz.
0: Teşekkür ederim. Hemen kapımızı bulup geçiş yapalım. İşte kapımızı bulduk çocuklar. Şimdi biletimi verip uçma zamanı. Görüşürüz. Sonraki bölümde yeni bir meslekle karşınızdayım.

0: Biz geldik. Nadir, bak sana arkadaş getirdim. Hasan Efendi'nin emaneti bu ufaklık. Torunlarını görmeye giderken bize bıraktı. Peki uçamıyormuş henüz. Birkaç gün abilik yapacaksın. Oldu mu? Hadi, güzel güzel yiyin yeminizi. Ben de masalıma başlayayım. Evet, bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu pek çokmuş. Bu kullarından biri de balıkçı Hakkı Efendi'ymiş. Hı? Ne oluyor orada yahu? Nadir, ne yapıyorsun böyle? Canını acıtacaksın yavrunun. İyi misin ufaklık? Yazık, kim bilir ne kadar korktun. Evet, şimdi neredeydik? Hah, balıkçı Hakkı Efendi. Aa, Nadir, yeter artık. Yeteri kadar yem var. Neden onun yemini alıyorsun? Nadir böyle değildi. Ne olmuş ona bugün? En iyisi bu ufaklık bir süre kafeste dursun. Gidip bir kafes getireyim. Seni gidi yaramaz ufaklık. Ah Mahir, ah! Yokmuş ki Nadir'imin bir suçu. Sadece biraz haylazmış arkadaşımın kuşu. Ne fena şey önyargılı olmak. Anlamadan, dinlemeden hüküm vermek. Bu masal bekliye dursun. Ben yeni bir masal anlatıp affettireyim kendimi Nadir kuşuma. Koca koca dağların arkasında hayvanların hep beraber yaşadığı, hatta ve hatta yarıştığı yemyeşil bir orman varmış. Yaşadığını anladık da yarıştığı ne demek diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Hemen anlatayım onu da. Soğuk rüzgarlar esip ilk kar taneleri toprağa düştüğünde yapılan en iyi çorbanın seçildiği, sonra da afiyetle çorbaların içildiği bir yarışma düzenliyorlarmış. Yarışma sonunda birinci olanın ödülü ise bu güzel bahçeymiş. İlkbahar, yaz, sonbahar derken senenin o özel zamanı gelip çatmış. Tüm hazırlıklar yapılmış. 1, 2, 3 demişler, başlamışlar yarışa. Yarışma başlamış. Çorbalar kaynamış. Köfteli portakal sulu çorba şüphesiz yarışmanın en değişik çorbasıymış.
1: Değişik, çok değişik.
0: Yarışmacılar heyecanla yemeklerini yetiştirmeye çalışırken izleyenler de merakla sonucu bekliyorlarmış. Karıncalar, maymunlar, aslanlar, kobra yılanları, kelebekler, timsahlar. Tavşan Şanşen ne kadar da özenle çalışıyormuş. Mantarları tıkır tıkır doğramış. Çorbasını fokur fokur kaynatmış. Mantar çorbası nefis görünüyormuş. Hayvanların birçoğuysa geçen yıl birinci olan zürafa Zubi'nin bu yıl da birinci olacağını düşünüyormuş. Zubi baharat getirmek için yerinden ayrıldığı sırada yan tezgahtaki Şanşen bir şey fark etmiş. Bu nasıl olur? Demiş büyük bir şaşkınlıkla. Zubi ocağını açmayı unutmuş. Onun gelmesini beklerse belki çorbanın pişmesi gecikecekmiş. Pişmeyen çorbalar yarışmada değerlendirmeye alınamıyormuş. Ocağı kendisi açsa mıymış? Tam ocağı açmış yerine dönecekmiş ki kendisine büyük bir öfkeyle bakan Zubi ile göz göze gelmiş. Zubi onu ocağını kapatmakla suçluyormuş. Tavşan

Bayan Şanşen kendini anlatmaya çalıştıysa da kimse ona inanmamış. Nefis çorbası değerlendirilmeye bile alınmamış. Herkes şen şakrak eğlenirken bizim Şanşen bir köşede içli içli ağlıyormuş. Uğradığı haksızlık ayrı, yarışmadan atılmak ayrı üzüyormuş. Günler geçip gitmiş. Yarışmanın yankıları ormanda hala sürüyormuş. O gün gözlüğünü kaybeden karınca karanın derdi ise bambaşkaymış. Gözlükleri olmadan iyi göremiyormuş ki. En iyisi kamer orman kayıtlarını izlemek demiş. Gözlüğümü böylece bulabilirim belki. Kara, kamer orman kayıtlarında gözlüğünü nereye düşürdüğünü görmüş ama asıl başka bir şey görmüş ki bu çok daha önemliymiş. Meğer yarışma sırasında Zübin'in ocağını Şanşen kapatmamış. Aksine söylediği gibi kapalı olan ocağı açıyormuş. Orman bu haberle çalkalanmış. Herkes Şanşen'den ön yargılı davrandıkları için özür dilemiş. Ama en çok da Zübi yaptığından pişmanmış. Yarışmanın olmasa da gönüllerin birincisi iyi kalpli Şanşen'miş. Bazen hiçbir şey göründüğü gibi olmayabiliyormuş. Bu masal da burada bitmiş. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine.

0: Bak anne, daire yaptım.
1: Aferin benim güzel kızıma.
0: Anne, bu kartonlar gerçekten işe yarayacak mı?
1: Tabii ki yarayacak. Bunlardan istediğimiz kalıbı yapabiliriz.
0: Anne, ben de büyüyünce senin gibi çok becerikli ve akıllı olmak istiyorum. Of, keşke hemen büyüyebilsem.
1: Her yaşın ayrı güzelliği vardır Linacığım. Bunu unutma. Bazen ben de çocukluğumu özlüyorum.
0: Nasıl yani?
1: Oyun oynamayı, okula gitmeyi özlüyorum mesela.
0: Ama çocuklar büyüklerin yaptığı her şeyi yapamıyor ki.
1: Haklısın. Ama büyükler de çocukların yaptığı çoğu şeyi yapamıyor. Sen nasıl olsa büyüyeceksin. Ama büyükler isteseler de çocukluklarına dönemezler. Çocukluk çok değerli bir hazinedir Lina.
0: Bir daha asla çocuk olamayacağız. İstesek de. Değil mi anne?
1: Aynen öyle canım. Zamanı geri döndüremiyoruz. Onun için aldığımız her nefesin kıymetini bilmeliyiz.
0: Yani ona özenli davranmalıyız.
1: Evet bir tanem. Çünkü bu hayatı bir kere yaşıyoruz. Her anı çok değerli.
0: Aslında çocuk olmak da eğlenceli.
1: Tadını çıkar. Benim küçük yıldızım. Bak burada ne var?
0: Ah yıldız. Çok güzel olmuş. Bunları nasıl yaptığımızı arkadaşlarıma da göstermeliyim.

0: Arkadaşlar, kanalıma ve Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Ben Şef Lina ve mutfağın yıldızı Tuğba Sultan.
1: Merhaba.
0: Bugün size çok eğlenceli bir tarif hazırladık. Arkadaşlar, bu hafta okulda geometrik şekilleri öğrendik. Öğretmenim bize bir ödev vermişti. Şekilleri kullanacağımız bir proje hazırlayacaktık. Ben ne yapsam diye düşünürken Tuğba Sultan imdadıma yetişti. Ve bana dedi ki...
1: En iyi bildiği şeyi yap dedim. Kurabiye.
0: Evet. Mutfakta öğrendiğim ilk tarif kurabiyeydi. Ailecek çok severiz. Hep de yaparız. Ama bugünkü kurabiyeler biraz farklı. Bunlar şekilli kurabiyeler olacak. Tuğba Sultan, fikir senin olduğuna göre istersen sen anlat.
1: Şekilli kurabiyeler için önce kalıp hazırlıyoruz. Evde karton kek kalıbı vardı. Ondan ince şeritler kestik.
0: Bakın böyle.
1: Bu şeritleri katlayarak istediğimiz şekli verebiliriz.
0: İşte benim akıllı annem.
1: Hadi nasıl yapacağımızı gösterelim. Şefim, hangi şekli yapacağız?
0: Kare. Arkadaşlar, kare kurabiye kalıbı yapmak için kartonu katlıyorum. Ama dikkat edin, dört kenarı da eşit olmalı. Bakalım eşit olmuş mu?
1: Bence olmuş şefim. Ellerine sağlık.
0: Şimdi kartonun iki ucunu bantla birleştiriyorum. Ve işte kare kurabiye kalıbımız hazır. Bu daireyi kayıttan önce hazırlamıştım. Çok kolay. Kartonu yuvarlayıp birleştiriyoruz. İşte bu kadar basit.
1: Şimdi hangi şekli yapıyoruz şefim?
0: Üçgen. Bunun için kartonumuzu üçe katlayacağız. Çünkü üçgenin üç kenarı vardır. Hadi yapalım. Bir, iki, üç. İşte oldu. Kenarlarını yapıştıralım. Tamamdır.
1: Peki başka?
0: Bir de dikdörtgen yapacağız. İki kenarı uzun, iki kenarı kısa.
1: Okulda ne çok şey öğrenmişsin şefim.
0: Öğretmenim bu şekilli kurabiyelere bayılacak. Dikdörtgen de hazır. Arkadaşlar, bu kartonlarla istediğiniz her şekli yapabilirsiniz. Benim için bunlar yeterli. Artık kurabiyeleri yapmaya geçebiliriz. Hadi doğru tezgaha. İşte başlıyoruz. Bu kurabiye hem çok lezzetli hem de yapımı çok basit. Değil mi?

0: sultanım.
1: Evet. Her evde bulunan malzemelerle kolayca hazırlayabileceğimiz bir tarif şef.
0: Kağıt kalemler hazırsa işte malzemeler. Yarım paket margarin. Bir su bardağı şeker. 4 su bardağı un. 1 paket kabartma tozu. Ve 1 yumurta. Siz malzemeleri yazarken biz de doğru lavaboya. Elleri yıkamaya.

0: arkadaşlar. Geniş bir kaba yarım paket margarin. Bir su bardağı şeker. Ve 4 su bardağı unu koyuyoruz. Bir paket kabartma tozu ekliyoruz. Başka...
1: Ve son olarak yumurta.
0: Evet. Bir yumurta ekliyoruz. Arkadaşlar, yumurtayı kırarken dikkat edin. Kabuğu içine kaçmasın. İşte bu kadar. Artık tek işimiz karıştırmak ve güzel bir kurabiye hamuru yoğurmak.
1: Buyurun şef.
0: Teşekkür ederim sultanım.
1: Oo, çok hızlısın şef.
0: Arkadaşlar, bu tarifi o kadar çok yaptım ki artık gözüm kapalı bile yapabilirim. Siz de deneyin. Çok seveceksiniz. Artık yoğurma zamanı.
1: Buyurun şef.
0: Eldivenlerimizi giyiyoruz ve yoğuruyoruz. Tıpkı oyun hamuru oynar gibi. Tarifi deneyin ve videonun altına yorumlarınızı yazmayı unutmayın.
1: Şefim, hamur oldu galiba.
0: Evet, hazır. Bakın arkadaşlar, tam oyun hamuru kıvamında. Artık hamuru açabiliriz. Önce hamuru elimizle yuvarlıyoruz. Sonra da bir merdaneyle açıyoruz.
1: Şefim, harika oluyor. Bugün bana sadece malzeme vermek düştü.
0: En büyük işi sen yaptın sultanım. Fikri sen buldun. Çok inceltmeden açıyoruz. İşte böyle. Arkadaşlar sakın korkmayın. Çok kolay açılıyor. Merdaneyi yuvarlamanız yeterli. Artık kalıplarla kurabiyelerimize şekil verebiliriz. Kalıbımızı hamurun üstüne koyuyoruz. Ve bastırıyoruz. Bakın, daire kurabiye hazır. Şimdi sırada üçgen var. Kalıpları birbirine yakın koyun ki fazla hamur artmasın.
1: İsraf etmemek için artan hamurları da tekrar yuvarlayıp kullanabiliriz, değil mi şef?
0: Evet, onlardan da misket kurabiye yapalım. Tuna bayılır.
1: Aa, güzel fikir.
0: Üçgen de hazır. Şimdi kare. Kare kurabiye, hoş geldin. Sırada dikdörtgen var. Dikdörtgen de tamam. Arkadaşlar, bu kalıpları kullanarak hamurumuzun yettiği kadar kurabiye hazırlıyoruz. Ve tepsiye diziyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kurabiyeleri tepsiye dizdik. Fırına gitmeye hazırlar.
1: Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişecek.

kurabiyelerimiz pişti. İşte sonuç. İnşallah beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğendiyseniz siz de deneyin. Ve kurabiyelerinizin resmini videonun altına ekleyin. Bir başka tarifte görüşürüz.

0: kadar hoşça kalın.
1: Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.
0: Oh, kurabiyeler mis gibi koktu.
1: Bence birer yıldızı hak ettik.
0: Güzel olmuş mu?
1: Nefis olmuş. Çocukken üstüne çikolata sürerdik. Hadi yapalım mı?
0: Yapalım. Gerçekten çocuk olmak çok eğlenceli.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: yaptığım mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Bugün yapacağımız keşif, yaprak nasıl sararır, sararınca ağaçtan nasıl düşer ve yere düşen yaprakları temizlemek... Of, bu nasıl konu ya?
1: Dedim sana, kim ne yapsın düşen yaprağın nasıl düştüğünü tilki.
0: Başka konu yok ki elimizde.
1: Bulmamız lazım.
0: Nereden? Teleskop. Nereden bulacağız?
2: Buldum.
0: Oh. Ha? Ay. İyi misin haberci?
2: İyiyim, iyi.
1: Ne buldun haberci?
2: Haber.
0: Haber mi?
2: Evet, hem de 10 numara.
0: Anlat bakalım haberci. Bakalım gerçekten iyi mi?
1: Tilki, yere düşen yaprağın sağa sola salınmasından daha kötü olma ihtimali var mı sence?
0: Abartma teleskop.
2: Bir dakika. Şimdi ben size haber getirmeseydim, yere düşen yaprakların kendini rüzgara bırakarak uçuşunu mu haber yapacaktınız? Ehem, buraya gelmek için uçuyordum. Gökyüzünde adeta bir yaprak gibi salına salına...
1: Haberci!
2: Tamam tamam. Gökyüzünde aşağıdan yukarıya 3 tane simsiyah bulut gördüm.
3: 3 mü?
1: 3 mü?
2: Siyah olmasına veya aşağıdan yukarıya uzanmasına değil de 3 tane olmasına mı şaşırdınız?
0: Şaşkınlıktan ne tepki vereceğimizi bilemedik haberci.
2: Sizce... bu iyi bir konu mu?
0: Evet sevgili duyarlı dostlar, bu kara bulutlar da neyin nesi?
2: Evet, yaklaştım. Bu harika bir keşif uçuşu olacak. İşte orada. Biraz daha yaklaşayım. Gerçi tilki yaklaşma, sadece gözlem yap dedi ama buradan bir şey belli olmuyor ki. Çok yaklaştım ama ne olduğunu anlamadım. O da ne? Neler oluyor? Vaa! Olamaz. Vaa!
0: Ha? O da neydi?
1: Bilmem. Bir şey düştü aşağı. Kuşa benziyordu.
0: Haberci olabilir mi?
1: Ama haberci siyah değil ki.
0: Evet ama...
1: Kimse kim tilki? Eğer düşen bir canlıysa ki öyle görünüyor, muhakkak yardıma ihtiyacı vardır.
0: Doğru söylüyorsun teleskop. Gidelim. Evet sevgili duyarlı.
1: Bırak şimdi yayını tilki, acele edelim.
0: Tamam tamam haklısın.
2: Sen olmasan var ya...
4: Yeter haberci, çatlayacaksın.
2: Oy, aman.
0: İyi misin haberci?
2: Bir günde 2 kez düşen birine göre iyi sayılırım tilki.
1: Ah be haberci, bulutun içine mi girdin yoksa?
2: Maalesef.
0: Bu işin içinde bir iş var.
5: Nasıl yani?
0: Siyah bulut nasıl oluşur bilen var mı?
4: Yo.
2: Ben de bilmiyorum.
0: Aslında siyah bulut diye bir şey yoktur.
2: Nasıl yani? Bildiğin siyahtı ama bulut.
0: Siyah bulut dediğimiz şey diğer bulutlarla aynıdır. Yani su buharıdır. Sadece kütlesi fazla olduğu için, yani kalın olduğu için arkasından vuran güneş ışıklarını geçirmez. Bu da bizim onu siyah görmemize neden olur.
1: Yani...
0: Yani bulut gerçekte siyah olmaz teleskop.
4: Peki ya habercinin tüyleri?
0: İşte garip olan kısım o. Ve daha da garibi habercinin öksürmesi.
2: Ha? Nasıl yani?
0: Canlılar neden öksürür?
2: Hasta olduklarında.
0: Başka?
4: Boğazlarına bir şey kaçtığında.
0: Evet, doğru. Peki başka?
1: Buldum. Dumana maruz kaldıklarında.
0: Aha, işte bu. Tebrik ederim teleskop.
2: Yani benim içine dalıp çıktığım şey bulut değil, duman öyle mi?
4: Dalıp çıktığın değil, dalıp çakıldın.
0: Kesinlikle öyle haberci.

0: bulut değil, duman.
1: Peki ne dumanı?
0: Evet sevgili duyarlı dostlarım. Bu duman ne dumanı? Kaynağı ne? Bunu sizler de merak ediyorsunuz değil mi? Şimdi dikkatle bizi izleyin. Kurye, göster marifetini. Bize bir... balon lazım.
1: Balon mu?
2: Sana inanamıyorum kurye. Bu balonu o küçük çantana nasıl sığdırabildin?
3: Meslek sırrı teleskopçum.
2: Keşke biraz daha büyük olsaydı. Ben de uçmak yerine balona binebilseydim.
0: İşte şurada. Daha yukarı kurye.
2: Ha, benden iyi uçuyor bu.
0: Tam da tahmin ettiğim gibi. Bunlar fabrika bacası.
1: Peki neden bu kadar duman var?
0: Fabrika bacalarında dumanları süzmeye yarayan ve içerisindeki zehirli gazları temizleyen filtreler vardır kurye.
2: Demek filtresi yoktu bunun.
0: Ya da filtreleri çalışmıyor.
2: Ne yapacağız?
0: Biz değil haberci, sen yapacaksın. Oraya gidip fabrika sahiplerini uyaracaksın.
2: Memnuniyetle.
1: Dumana girme.
2: Merak etme.
0: Evet benim sevgili, meraklı ve duyarlı dostlarım. Haberci fabrika yetkililerine ulaştı ve yetkililer filtreleri değiştirdiler. Böylece çevre temizliğine katkı sağlamış olduk. Ama heyecanlıydı ha? Ne dersiniz?

0: gibi körü.
1: Hayır, benimki kuvvetli.
2: Ne oldu çocuklar?
1: Sınıfta balon şişiriyorduk. En çok ben şişirdim diyorum, inanmıyor.
0: En çok balonu ben şişirdim.
2: Tamam, sakin olun. Bunu anlamanın bir yolu var.
1: Bilek güreşi mi?
0: Bilek güreşinin nefesle ne alakası var?
2: Bir deney yapacağız.
1: İyi, tamam. Ama bilek güreşi daha eğlenceliydi.
2: İşte oldu.
1: En çok su içen mi kazanacak?
2: Hayır. Bu borulara üfleyeceksiniz. Siz nefes verdikçe pet şişelerdeki su yerine hava dolacak.
0: En çok üfleyen en güçlü nefese sahiptir. Çok zekice.
1: Profesör zaten. Zeki olmasın mı?
2: Hadi başlayın.
1: Önce ben bitirdim. Kazandın mı?
2: İlk bitiren değil, en çok üfleyen kazanıyor. Senin nefesin yetmedi ve erken bıraktın. Ve kazanan Civan.
1: Hadi be.
2: Demek ki Civan'ın akciğeri daha güçlü.
0: Profesör, akciğerimiz vücudumuzun neresinde peki?
1: Bunu bilmeyecek ne var? Tabii ki burnumuzun içinde.
0: Niyeymiş?
1: Burnumuzdan nefes alıyoruz.
0: Ağzımızdan da alıyoruz.
1: Doğru. O zaman burnumuzla ağzımızın arasında.
2: Hayır Yaman. Akciğerlerimiz göğüs kafesimizin içinde. İlahi Yaman. Tabii ki herkes gibi senin de var.
1: Göğsümde kafes yok. Demek ki akciğerim de yok. Vay başıma gelenler.
2: Ah Yaman, ah. Senin ne işimiz var? Bak buralarına dokun. Bunlar kaburgalarımız. Kafes gibi aralıklılar değil mi?
1: Evet.
2: İşte kafes gibi göğsümüzü sarıp hayati organlarımızı korudukları için göğüs kafesi deriz.
1: Oh be!
2: Bu böyle olmayacak. Daha detaylı inceleyelim. Kaşif! İşte solunum sistemimiz. Havayı ağzımızdan ve burnumuzdan alırız. Yutak ve soluk borusundan ilerleyerek akciğerlerimize ulaşır. Gördüğünüz gibi sağ akciğerimiz soldakinden daha büyük.
0: Evet, sağ 3 bölümden sol 2 bölümden oluşuyor.
1: Ama bu haksızlık. Sol akciğerimin ne suçu var? Niye eşit değiller?
2: Sakin ol şampiyon. Sol tarafta kalbe de yer ayrıldığı için sol daha küçüktür.
1: Aa, o zaman başka. Kalp olmadan olmaz tabii.
0: Balon gibi şişip iniyorlar.
2: Evet, nefes aldığımızda şişer, verdiğimizde sönerler. Bu sayede vücudumuzun oksijen ihtiyacı karşılanır.
0: Akciğerimizin içi nasıl peki?
2: Hemen görelim.
1: Aa! Borular girmiş akciğerlere.
2: Boru değil onlar, bronş. Bronş yoluyla hava akciğere dağılır. Daha sonra gittikçe küçülürler. Bunlara da bronşçuk diyoruz.
1: Uçlarında da üzümler var. Lezzetli mi acaba?
2: Üzüm değil onlar. Alveol.
0: Alveol ne demek?
2: Hava kesecikleri. Karbondioksitle oksijen değişimi bu hava keseciklerinde olur.
0: Peki kaç tane alveol var?
2: Tahmin edin bakalım.
1: Vallahi 2-3 kilo vardır.
2: Üzüm değil onlar.
0: 100 bin mi?
2: Her bir akciğerde 150 milyon alveol bulunur.
0: Ne?
1: Vay canına! Tanesini 1 liradan satsak zengin oluruz.
2: Yaman.
1: Şaka şaka.
0: Peki bu kadar çok alveol küçücük bir akciğere nasıl sığıyor?
2: Rabbimizin gücü her şeye yeter Civan. İşte insan vücudu böyle harikalarla dolu olduğu için en büyük mucizedir.
1: Böyle uzaktan bir şey anlaşılmıyor. Şu solunum işini yakından mı görsek?
2: Çok doğru dedin Yaman. Hadi bakalım. Kaşif, bizi solunum sisteminde gezdir. Ağızdan içeri giriyoruz. Soluk borusundan ilerliyoruz. Sağ akciğere girelim. Gittikçe daralıyor. Bronşlara ve bronşite geldik. Kaşif, bizi daha da küçült. Alveollere girelim. İşte burada temiz ve kirli hava değiş tokuş edilir.
0: Peki akciğerlerimizi sağlıklı ve güçlü tutmak için ne yapmalıyız?
2: Çok güzel soru.
1: Benimkiler de çok güzel ama hiç iltifat yok.
2: Düzenli spor yapmalı, temiz hava solumalı ve sağlıklı beslenmeliyiz.
1: Spor ve sağlıklı beslenme olmasa şaşardım zaten.
0: Peki hangi yiyecekler akciğere iyi geliyor?
2: Zeytinyağı, domates, bal kabağı, elma...
1: Eyvah! Süre doluyor!
0: Nasıl çıkacağız buradan?
2: Kemerlerinizi bağlayın. Önce alveoldan çıkalım.
0: Boyutumuz çok küçük. Asla başaramayacağız.
2: Turba gücü!
1: Üzümün içinden çıktık.
0: Evet profesör, bronşlara çıktık.
2: Kaşif, boyutumuzu ayarla. Tam gaz ileri. Az kaldı.
1: Oh be, az kalsın üzüm aşafı olacaktık.
2: İlim için değmez mi?
0: Ne oldu ki? Bu ne acele?
1: Eve koşarak gideceğim.
0: Niye?
1: Böylece hem spor yapacağım hem de bugün beslenme saatimde yemediğim elmayı yiyeceğim.
2: Komik çocuk.
1: En kuvvetli nefese benim olacak.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış. Ne
0: güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: olurdum. Sakar bir kuş düşünemiyorum.
1: Baksana, Bodu bile şu humbıllığına filan rağmen nasıl güzel süzülüyor rüzgarla.
0: Hayvana humbul dersen olacağı budur işte.
1: Yok Boducuğum, ben sana özel olarak demedim, kalsın diye.
2: Abi, kaş yapayım derken göz çıkaracaksın gibime geliyor. İyisi mi sen, daha fazla konuşmadan uçurtmana odaklan.
0: Benimki tamam. Nasıl?
2: Ben de tamamım.
0: Ve bu da bitti. İsmail'inki de tamamsa artık parka gidip rüzgarın tadına çıkarabiliriz.
1: Şunu şuradan geçirelim. Bunu buradan. Allah'ın izniyle şunu da şöyle geçirdik mi? Uçurtmamız tamamlanacak. İşte cümlemize hayırlı olsun. Ne düşünüyorsunuz? Harika olmuş değil mi?
2: Abi bu ne? Nasıl uçuracaksın bunu?
0: Biraz abartılı olmuş sanki İsmail. Basit bir uçurtma yapalım diyorduk. Sen yolcu uçağı yapmışsın.
3: Bu nasıl...
1: Bodu'yu izleyerek yaptım uçurtmamı. Sonuçta uçmasını kuşlardan iyi bilecek değiliz ya. Niye böyle tepki verdiniz anlamıyorum. Bakın kanatların nasıl da rüzgar alıyor.
0: İsmail, kuşu bırak yoksa bir kaza çıkacak.
1: Zaten tutmakta zorlanıyorum. Uçurtma.
2: Olamaz. Saçma sapan bir yere düşmese bari.
0: Hadi koşun, yakalayalım.

0: Aman yarabbi. Bu da ne böyle?
1: Kusura bakma Müçteva abi. Şimdi duramıyoruz ama bu hatamızı telafi ederiz.
0: Yine bunların başının altından çıkmış. Ben de bir an neler sandım.

0: Hayırlı sabahlar hanım. Bu palto ne kadar?
1: Hayırlı sabahlar bey baba. Bunlar ücretsiz. Mahalleli camiye yardım için bağışladı.
0: Allah razı olsun.
1: Pek yakıştı maşallah. Bunu kesin alıyorsunuz.
2: Hiç oyuncağınız var mı?
1: Hemen hazırda yok ama aslında belki yarına gelebilir.
0: Bu devasa kuşta neyin nesi böyle? Buralarda böyle kartal olur muydu?
3: Makbule teyze, dikkat edin! Uçurmak!
1: Olmaz bey baba. Buralarda böyle kuş olmaz ama başka yırtıcılarımız var bizim de.
4: Aman abi. Bir de harcamasam neler gelecekti başımıza kim bilir.
2: Sen hiç merak etme Makbule teyze. Durum kontrolümüz altında.

0: Yani tam olarak olmasa da.
1: Allah razı olsun çocuklar. Her ne kadar bütün kargaşaya sebep olan siz olsanız da burayı eskisinden bile iyi hale getirdiniz.
0: İşte Makbule teyze, biz bir şey yaparken hep böyle birkaç adım ilerisine düşünürüz. Evet, tıpkı birer kumandan gibi.
2: Komutanım, hemen çalışmaya başlasanız iyi edersiniz.
0: Ne oldu Furki? Furki? Bir deneyim dedim. Olmadı bence. Bence de. Neyin var? Neye daldın öyle? Şuradaki çocuğa bakıyordum. Baksana, çöplerden robot oyuncağı yapmış, oynamaya çalışıyor.
1: Aslında yaptığı çok doğru bir şey. İmkansızlıklardan da olsa atıkları dönüştürerek kendine bir oyuncak yapmış, oynamaya çalışıyor.
3: Bip, dirilili, dirilili, bop, bip, bop.
1: Belki siz ona daha güzel bir oyuncak yapabilirsiniz Furkan. Son zamanlarda hurdalıkta hiç de fena işler çıkarmıyorsunuz.
0: Aklıma Çufi geldi. Ne alaka? İşte kayboldu filan ama yine de bir zamanlar benim en sevdiğim oyuncaktı. Her çocuğun en sevdiği oyuncağı olmalı. Ne dersin?
1: Haklısın oğlum ama bunu bilmek yeterli mi sence?
0: Hayır, değil. Arkadaşlar, yine bir görevimiz var. İsmail'in de işi bittiyse hemen hurdalığa gitmemiz gerek.

0: oldukça hiçbir şey bulamıyoruz ki.
1: Şimdi düzenleme yapacak vaktimiz yok. Bize gereken şöyle parlak bir fikir.
2: Ha? Mesela böyle mi?
1: Aynen. Seni verelim hediye diye çocuğa. Bundan sonra hayatına bir oyuncak olarak devam edersin. Ha? Oh, olamaz.
2: Benzini bitti Meto'nun. Peki nasıl bir şey yapmalı?
0: Sanırım ne yapmamız gerektiğini buldum.
1: Neymiş?
0: Biz robot yapmak istemiyor muyuz?
2: Evet, evet.
1: Evet.
0: O zaman kullandığımız ham maddede çıkaracağımız işin hamurundan olsun. Ne dersiniz?
2: Anlasak bir şey diyeceğiz de.
1: Diyorsun ki elden düşme mutfak robotunu robot oyuncağına dönüştürelim.
2: Çok iyi.
1: Zekice. Hadi o zaman. Çofe destek takımı görev başına.

0: Era nada más. Bu kimin?
1: Kardeşim, bu robot senin.
2: Senin için yaptık bunu.
0: Bip bop, bip bop. Teşekkür ederim. Bop, bip bop. biz bu ses işini nasıl unuttuk anlamıyorum.
3: Bir dahakine o da olur İsmail. Bir dahakine o da olur.

Ha? Merak etme tilki. Kurye atlı tilki. Tabii ki duyarlı da.

Merhaba çocuklar. Gelmişsiniz de oyun bile oynamışsınız. Aman keçi, iyi misin? Oh şükür, iyi olmana sevindim. Olur bazen böyle tatsız sürprizler. Yeter ki size bir şey olmasın. Hemen nasıl da birbirlerine yardım ediyorlar, gördünüz mü? Yardımlaşma ne güzel şey. 2 dakikada hallettiniz çocuklar. Maşallah. Birlikten kuvvet doğar dedikleri bu olsa gerek.

Aa, bak şimdi aklıma ne geldi. Bu konuda çizim yapsak hiç de fena olmaz. Ne dersiniz? Atalarımız, peygamberimizin bize yaşayarak göstermeye çalıştığı kardeşlik örneğini ne güzel özetlemiş. Tamam mı? Herkes ne çizeceğini düşündü mü? O zaman keçeyle başlayalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir dal parçası. Bakalım ne olacak? Bir karınca bu yükü tek başına taşıyamaz keçe. Evet, işte bu. İşbirliği yaparak güçlerimizi birleştirdiğimizde başarı kaçınılmazdır çocuklar. Teşekkürler keçe. Oo, kara gelmiş bile. Hazır olduğun her halinden belli. O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir yapboz. Çok severim. Acaba ne? Bir tane daha. Üzerinde Çin'i deseni var sanki. Ama kara parçalar ayrı ayrı, çok dağınık. Bir araya gelmeden ne olduğunu anlamak çok zor.

Hah, iyi bari. Bakalım ne resmiymiş bu? Oo, şimdi anladım. Parçalar tek tek kendi başlarına bir anlam ifade etmezken bir araya gelince muhteşem bir birlikteliğe dönüştü. Birlikten kuvvet doğduğu gerçeğini bize çok anlamlı bir şekilde gösterdiğin için teşekkür ediyorum Kara. Keçe hazır olduğuna göre son bir çizim alalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir masa ve sıra. Burası bir sınıf. Bakalım sınıfta neler oluyor? Şanlı al bayrağımız. Aslında tahmin ettim ama hemen söylemeyeyim. Balon şişiren bir çocuk. Ve açıklıyorum. Bir bayram için sınıflarını el birliğiyle süsleyen çocuklar. Bayramlarda biz de böyle el birliğiyle sınıflarımızı süslerdik. Çok mutlu olurduk. Birlik ve beraberlik içinde yapılan her iş hem çabukça biter hem de mutlu eder. Birlik ve beraberliğin önemini bu güzel çizimlerle bize hatırlattığınız için teşekkür ederiz çocuklar. Geldik bir programın daha sonuna. Birlik ve beraberlik içinde nice günler görelim inşallah. Yeniden görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

0: Mikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayalım.

0: Gibeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: aman, güleceğim şimdi, tutma beni.
1: Gül gül. Şimdi sana bir bilmece soracağım. Bilemediğin zaman da ben güleceğim.
0: Sor kardeşim.
1: Alçacık dallı, yemesi ballı.
0: Çilek.
1: Nasıl ya? Nereden bildin?
0: Çok zor olmadı kardeşim. Zekada galip, dehada mülayim.
1: He, tamam tamam. Hadi acele edelim, yoksa dolmuşu kaçıracağız.
0: Kaçırmayız, merak etme. Hem daha Ali gelecek.
1: Ali çok geç kaldı. Onu beklersek zaten dolmuş kaçar.
0: Tamam. Birkaç sıra daha toplayalım, gideriz.
1: Tüm bahçeyi toplamak zorunda değiliz Galip.
0: Değiliz, haklısın.
1: Dolmuş kaçarsa tüm yolu yürümek zorunda kalırız. Biliyorsun değil mi? Üstelik namaza da yetişemeyiz.
0: Rahat ol. Bana güven.
2: Selim topu aldı. Maç tüm hızıyla devam ediyor. Selim potaya topu attı ve...
3: Ve top Mustafa'da. Şut ve basket. Durum 10-8. Kazanan Mustafa.
4: Maç biter kardeşim.
2: Bir tur daha uzatalım, son olsun.
3: Olmaz. Maç bitti, ben kazandım.
2: Bir turcuk ya. Hemen yeneceğim seni, söz.
3: Yenilen pehlivan güreşe doymazmış.
2: Biliyorum kardeşim. Atasözü, deyimler benim işim. Hadi bir tur daha lütfen.
3: Camiye gidecektik ama.
2: Oo, namaza daha var. Yetişiriz.
3: Emin misin?
2: Tabii ki. İşim çok sürmez zaten.
3: Ya sabır. Hadi tamam. Son tur ama.
2: Kesinlikle kardeşim. İlk sen başla.
0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
0: Abilerim nereye? İşimiz bitti, dönüyoruz Ali. Bütün çilekleri topladınız mı yoksa?
1: Yok, birazı kaldı. Onları da yedik.
0: Ama neden ya? Hani birlikte toplayacaktık?
5: Hani birlikte başlayacaktık?
0: Geç mi kaldım?
1: 2 saat kadar.
0: O kadar oldu mu ya?
5: Üzülme, bir dahaki sefer gelirsin.
0: Ama ben hiç hobi bahçesine gitmemiştim.
1: Geldin ya, işte burası.
0: Ama ben hiç hobi bahçesinin içine girmemiştim.
1: O da bir dahaki sefere inşallah.
5: Ali dolmuş gelmek üzere. Biraz daha oyalanırsak kaçacak.
1: Evet Ali, bizim bisikletimiz yok.
0: Abilerim, 10 dakikacık lütfen.
5: İmkansız, durağa gitmeliyiz.
0: Ağlarım ama.
1: Yok daha neler.
5: Ama Ali gerçekten yapacak bir şey yok. Sen kocaman abisin. Artık ağlama, kalk hadi.
0: Şimdi ne yapıyoruz?
6: Ali!
7: Çınur! Hayır! Kedilere bulaşma! O olsun! Hak etti bunu! Anladım Çamur! Tamam, gideceğiz! Ama bu bölümü bitirmek istiyorum! Çorbanın içine takma bıyığı mı düşmüş? Tamam! 2 dakikaya gidiyorum! 2 dakika sonra!
5: Ali, acele eder misin? Önce arabayı kaçırdık, şimdi de namazı kaçıracağız senin yüzünden!
0: Ama ben küçüküm Galip abi! Bisiklete nasıl yetişeyim?
1: Çilek yiyerek gitmek için bisikleti bize veren sendin!
5: Hızlan Ali!
0: Ezan?
2: Hem de her zamanki gibi tam vaktinde.
0: Al bak, geç kaldık.
2: Topu alalım.
0: Koş koş koş.
7: Ezan, geç kaldım. Abdest alacaktım ben ama. Koş koş koş.
2: Selamünaleyküm hocam.
8: Aleykümselam çocuklar.
2: Namaz bitti mi hocam?
8: Evet.
0: Kaçırdık işte. Hep senin yüzünden Selim. O son tura hiç başlamayacaktın.
8: Neler oluyor? Anlatın bakayım.
2: Hocam, biz aslında biraz basket oynayıp namaza gelecektik ama zamanın nasıl geçtiğini anlamadık.
8: Hoş geldiniz çocuklar.
6: Hoş bulduk hocam.

0: Hayırdır? Bu ne hal? Kan ter içinde kalmışsınız.
1: Süratte galip olmak hiç kolay değil hocam. Yorulduk.
0: Bisiklette sürat tehlikeli olabilir çocuklar. Dikkatli olmak lazım. Geçin oturun. Biraz soluklanın, konuşuruz.
1: Siz de geç kaldınız anlaşılan. Hep Ali'nin yüzünden. Hem geç geldi hem de bizi oyaladı.
0: Ali nerede peki?
2: Buradayım hocam. Bilin bakalım size ne topladım.
1: Topladın mı?
2: Bilin bakalım size ne topladık.
1: Dur, sakın söyleme Ali. Bilmece soracağım.
0: Sor bakalım.
1: Alçacık dallı, yemesi ballı.
2: Çilek.
1: Aferin size. Kendileri toplayıp kendileri cevap veriyor.
0: Olsun Salih. Cevabı bilmiyordum. Benim yerime söyleyiverdiler.
3: İnanmıyorum. Hepiniz buradasınız. Ne güzel. Ben cemaatle namazın sevabını kaçırdım.
4: Biz de.
3: Siz de mi? Buna sevinemem tabii. Ama neler oluyor burada?
0: Bir zamanlama problemi yaşanmış anlaşılan. Çilekleri yerken konuşalım. Hemen yıkayıp geliyorum. Buyurun bakalım. Bismillah. Salih, dediğin kadar var. Çok lezzetli.
1: Afiyet olsun hocam.
0: Çilekleri tam zamanında toplamışsınız çocuklar. Bu yüzden hepsi olgun ve lezzetli.
3: Evet hocam, çok güzeller.
0: Çilekler olgunlaşamadan önce toplansa ne olurdu?
1: Ham ve tatsız olurlardı. Yiyemezdik.
0: Peki, vaktinden geç topladığımızda nasıl olurdu?
2: Bizden önce tosbağalar hepsini yerdi hocam. Allah korusun. Ya da çürüyüp kururlardı hocam.
0: Çok haklısınız çocuklar. Her şeyin zamanı var. Meyveleri toplamanın zamanı olduğu gibi ibadetlerimizi yapmanın da bir zamanı var. Bu yüzden zamanı en doğru şekilde planlamaya gayret etmeliyiz.
1: Son dakikaya kalınca dolmuş da kaçıyormuş hocam.
5: Cemaatle namazın sevabı da.
0: Her ne kadar cemaati kaçırmış olsanız da namaz için hala vaktiniz var. Namazdan sonra size güzel bir sürprizim var.
3: Sürpriz mi?
0: Zamanında yetişebilirsek, evet.
1: Hocam, ipucu verir misiniz?
0: Bir düşüneyim. Tamam, ipucu geliyor. Kocaman bir beyaz perde, bilsen neler var içinde.
4: Sinema!
0: Evet, namazdan sonra.

0: sesli bülbüller, ne de güzel öterler. Açınca tüm çiçekler Mevla'yı zikrederler. Evet, ben de öyle dedim.
1: Nasıl yani? Arkadaşlar, kuzenlerim Avustralya'da Kulfi kasabasına taşınmışlar. Orada yeşil alan çok az. Bu yüzden fidan dikme kampanyası başlatmışlar. Şimdi başka şehirlere, kasabalara da yayılmış. Bakın, bunlar da fotoğraflar.
2: Bunun Ahsen'in söylediği ilahiyle alakası ne?
1: Kuzenlerime de öyle söyledim işte. Ağaçlar, çiçekler hep Allah'ı zikreder. Zikredenler ne kadar çoksa o yerde de huzur ve bereket olur dedim.
2: Çiçekler Allah'ı mı zikreder?
3: Mo, kainattaki her canlı Allah'ı zikreder.
4: Bitkilerin de bir dili var sonuçta.
2: Biz Türkçe konuşuyoruz, onlar da bitkice.
1: Bu haberi dilden dile yayıyor muyuz? Peygamberimiz de...
5: Sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Peygamberimiz de fidan dikmemiz gerektiğini söylemiş. Kıyametin kopacağını bilseniz de fidan dikin demiş.
6: Fidan yarının ağacı. Yarının ağacı geleceğin meyvesi. Geleceğin meyvesi harika sofralar.
2: İyilik habercileri evi. Buyurun.
7: Hello my dear friend. This is Lily. Can I talk to Mia?
2: Telefonda sanırım bitkice konuşan biri var. Sadece Mia kelimesini anladım.
1: Aa, kuzenimdir o. Hello? Aa, Lily. Hello. Yes. Oh, thank you so much. Okay. See you, honey. Bitkice değil mi o? İngilizce.
3: Ne oldu Mia? Ne dedi kuzenin?
1: Birazdan çektiği görüntüleri gönderecekmiş.
0: Harika.
4: Hemen bilgisayar başına geçiyorum.
1: Ben de haber metnini yazıyorum hemen.
2: Sen de Avustralya'dan geldin. Sen nece konuşuyorsun? Anladım. Kangice.
4: İşte mailler geldi. Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Harika olmuş. Blog yazıları da tamamdır.
4: İkbal, mail sana.
1: Harika! Endonezya'daki arkadaşlarım da fidan dikme kampanyası başlatacaklarmış.
2: Teknolojinin saçını seveyim. Hemen yayıldı bile.
6: Bir deyimi daha katlettin Mo. Gözünü seveyim diyecektin.
2: Ne olmuş? Siz gözünü sevin, ben saçını.
4: Bir ağaç bir insan vakfı müdürü bize mail mi atmış? Bana mı öyle geliyor? Diyor ki... Şey diyor, 100.000 fidan dikme kampanyası başlatıyorlarmış ve bizi de davet ediyorlarmış. Haber içinmiş, biziymiş, davet ediyorlarmış, müdürmüş.
3: Bu harika bir haber. Hazırlıklar başlasın o zaman. Yarın kurak toprakları yeşertiyoruz.
5: Oley! Hey! İyi
8: düşün!
3: Hatice teyze, bizi de çağırdığınız için ekibim adına çok teşekkür ederim.
9: Asıl ben vakfımız adına teşekkür ederim Mehmet. Harika bir ekibin var.
3: Çok teşekkürler Hatice teyze. Vakfınızın her yeri yeşillendirdiğini dünyaya duyurmak istiyoruz. Sizinle röportaj yapabilir miyiz?
9: Elbette Mehmet, memnuniyetle.
3: Yusuf, Ahsen, röportaj zamanı.
0: Memnun.

0: Anne, Mo! Nerede?
1: Şurada. Fidanlar için açılan çukurun içinde.
2: Bu sadece bir solucan.
1: Sanırım yılan benden korktu. Ve olaya solucan süsü verip kaçtı.

0: просто.
1: Bugünlük bu kadar çalışma yeter. Siz de istediğiniz haberi derlediniz mi?
2: Fazlasıyla görüntü ve haber topladık. Biz artık gidelim. Her şey için teşekkürler. Hadi arkadaşlar, buradaki görevimiz tamamdır. Herkes burada mı?
3: Kangi ve Badem yok ortada.
4: Kangi, neredesin?
3: Badem, hadi gidiyoruz. Badem!
5: En son arazinin sonundaydılar.
2: Hadi gidip bakalım çocuklar.

0: Burada ne oldu böyle? Mahvolmuş.
1: Solucan süsü veren yılan onları da korkutmuş.
2: Hadi arkadaşlar, devrilen fidanları düzeltelim. Hadi gidiyoruz.
0: Videomuz tamamdır.
3: Sevgili iyilik habercileri takipçileri, bir insan bir fidan vakfı müdürü Hatice teyze ile birlikteyiz. Memleketimizi ağaçlandıran bu güzel insanlara örnek almamız için onların fidan dikme kampanyasına katıldık. Hatice teyze, burada ne yaptığınızı anlatır mısınız?
4: Elbette Ahsen'ciğim. Biz 20 yıldır vakıf olarak Türkiye'nin her yerine fidan dikiyoruz. Fidanlar büyüyor, hem havayı temizliyor, hem de vatanımızı yemyeşil bir cennet bahçesine dönüştürüyor. Bütün izleyicilerinize sesleniyorum. Herkes bir fidan dikse ağaçsız toprak kalmaz.
5: İyilik için!
0: Olamaz! Ne oldu Han? Bir şey mi gördün?
6: Çocuklar, fidanları söküyorlar. Bakın.
7: Neden? Nasıl? Hangi çocuk böyle bir şey yapar ki?
6: Bilmiyorum. Drone'u fark ettiler ve kaçtılar.
0: Ne kadar hasar var?
2: Yakalanınca işleri yarım kalmış belli.
0: Yarın sabah erkenden araziye gidiyoruz. Bravo!
2: Şu an seninle gurur duyuyorum.
0: Yarın tam 8'de arazide buluşuyoruz.
5: Tamam!
0: Üçlü gruplar halinde dağılalım. Çocukları gören telsizden simit desin yeter.
8: Simidin yanında çay olacak. Açık alanda ne güzel gider be.
0: Hadi dağılalım şimdi.
2: İşte oradalar. Hadi sessizce Mehmet'in yanına gidelim.
0: Sizin ne işiniz var burada?
2: Telsizlerin pili yok.
0: Olamaz.
2: Mehmet boş ver şimdi. Çocuklar geldi, fidanları söküyorlar. Hemen durdurmalıyız.
6: Hey durun! Bu fidanları daha dün diktiler. Biz de haber yaptık. Nasıl sökersiniz?
9: Bizi de mi haber yapacaksınız?
2: Evet. Kötülük haberleri başlığında.
10: Burası bizim futbol sahamız. Oyun alanımızı gasp ettiler. Buna göz yumamayız.
0: Çok yanlış. Oyun oynayacak bir sürü yer bulabilirsiniz. Fidan dikmeniz, geleceğe nefes olmanız gerekirken dikilmiş fidanları söküyorsunuz.
10: Çok utanıyoruz. Bizim bu yanlıştan dönmemizi sağladığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz.
9: Bundan sonra fidan dikme kampanyası olursa bizi de çağırın lütfen.

0: yakışmıyor. Seninkini dener misin?
1: Hepsi birden mi bozuldu?
0: Hayır, pilleri yok.
2: Ah Kangi.
0: Ne yapacağız şimdi?
1: Bu işi bana bırakın dostum.
0: Mo, nereye? Dur, beraber gidelim.
2: Mo'nun onları bulması 1 saat. Ekibi yanlış yerlere sürüklemesi 45 dakika. Geri dönebilmesi için gereken zaman hesaplanamıyor. Bizim burada geçirdiğimiz vakit 1,5 saat. Bir sandviçin tüketilmesi 8 dakika. Ekip gelene kadar geçen zaman...
0: Yusuf, sandviç yemek için matematikte çağ atladın. Tamam, istediğin kadar...

0: sandviçe. Çünkü bizi bulmaları gerçekten vakit alacak. Of!
1: Biri bana neden kendimi bir ağaç gibi yorgun hissettiğimi söyleyebilir mi?
2: Üzerindeki dal ve yapraklardan olabilir mi?
1: Ben neden hala böyleyim?
2: Ağaç eve çok yakıştın. Evimizi yeşerttin mi?
3: Dalların, yaprakların var ama hala çiçek açmamışsın.
1: Hayır, ben çiçek açmak istemiyorum.
0: Hey, akşam haberlerine bakın.
4: Afrika'da yerliler kampanyaya destek verdiklerini bu videoyla duyururken, Çin'den de fidan diken çocuklar neşeyle kameralara yansıdı. İspanya'da Türkçe pankart açan bir grup, fidan dikme kampanyasına destek verdiklerini duyurdu. İyilik habercileri sayesinde 7 kıtada fidan dikme hareketi çığ gibi büyüyor.
2: İşte bu! Harika bir iş çıkardık.
3: Arkadaşlar, sanki bir şey unuttuk gibi.
5: Telaş etmeyin. Mo'yu saksıya dikmeyi unuttuk sadece.
1: Beni bu halde bıraktıklarına göre gerçekten çiçek açmamı bekliyorlar herhalde.

Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist diyelim. Bakayım. Balıkçı da diyelim. Ben bir pilotum. Astronot.

0: güneşim şifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldız.

0: ve selam. Su!
1: Ama anne!
2: Dalgınlıkla olmuş oğlum. Bu gecelik orada uyuyiver.
0: Ama ya uyuyamazsam?
2: Uyursun, uyursun. Hadi Allah rahatlık versin.

0: Sabah gitsen olmaz mıydı Süheyl? Gece pek güvenli olmayabilir.
1: Hı?
2: Dağ yollarından gidecekler ama hangisinden belli değil. Suyu şimdi doldurup gelebilirsem eğer, sabah erkenden çöle iner, dağ geçiş yolunda kervana ulaşırım.
0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kervanda olacak değil mi?
2: Evet Afsa. Allah'a emanet olam.

0: Bill.
1: Hadi anne ne olur. Bizim dağlardan geçecekler. Peygamberimizin bulunduğu kervana ben de su götüreyim.
2: Ama oğlum söyledim ya, hangi yoldan geçecekleri belli değil. Hem baban kırbaları götürdü. Su dolduracak bir şey yok.
1: Annenin kovasını kullanırım. Yani en azından suyu peygamberimizin atına götürürüm.
2: Tamam ama kasem ayrımından öteye gitmek yok, tamam mı?
1: Yaşasın. Tamam anne, çok teşekkür ederim. Lemi! O kova bana lazım Lemi. Peygamberimizin atına su götüreceğim.
3: Ha? P-A-E?
1: Evet.
3: P-E-E.
1: Olmaz Lemi. Bu önemli, tamam mı? Onu bu sefer göreceğim.
3: P-E.
1: Sen gelince hep işler karışıyor Lemi. Yalnız gideceğim. Kova. Gelmeyeceksin, değil mi? Lemi.

0: Sultan'la bir karşılaşsam belki peygamberimizle bile konuşabilirim. Sakın, sakın başımıza iş çıkarma Anit. Dur Anit, sakın yapma. Anit! Burada bel var. Bunu yapacağını biliyordum Anit. Bunu özellikle getirdim. Vereceğim ama bir şartla. Eğer bir daha kadife çiçeği kokusu alırsan koşmayacaksın, tamam mı? Hadi ama Anit. Sadece bugün için. Bunu anlaştık olarak kabul ediyorum. O benim için önemli Anit. Ne olur ne olmaz diye ben Lemi'yi bile çağırmadım. Programımı kimse bozmamalı.
1: Leyla.
2: Aa,

0: Seni ben çağırmadım Lemi. Ama haklısın. Sanırım buradan geçmeyecekler. Daha ötesine de annem izin vermedi. Gidemem.
1: Hı? İyi.
0: Dur Annie, ama anlaşmıştık. Ah. Anlaşmıştık.
2: Kaybolduk galiba.
0: Ne oldu Lemi? Dökülmüş mü? Tamam. Onu da sen içebilirsin Lemi. Zaten peygamberimizi görmemiz artık imkansız.
1: Hı?
0: Yani sence kervan bu taraftan mı gitti?

Heh. Ne buldun Nemi? Aa, kervan çok uzakta. Oraya yetişmemiz imkansız. Hem annem de izin vermedi. Ha? Gördün mü Levi? Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yaşasın. Hı? Suyu götürsen mi acaba? Olamaz. Artık istesek de yetişemeyiz. Aha, en azından onu gördüm. Orada işte. En önde gidiyordu. Başında çok güzel bir sarık vardı. Sürekli tebessüm ediyordu.

0: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Baba.
2: Aleyküm selam baba.
1: Aleyküm selam baba. Hoş geldin.
0: Hoş bulduk.
1: Baba, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm baba.
0: Anlamadım. Nasıl gördün?
1: Gece sizi duydum baba. Sonra da annemden izin aldım. Annem izin verdi ama çok uzağa değil. Ama sonra Enit koştu da koştu. Sonra da elime iz sürdü.
0: Dur bakalım Yara. Sen Medine'ye mi geldin?
1: Hayır baba. Daha yollarından geçtim. Peygamberimiz kervanla yola çıktı ya. Onu gördüm.
2: Peygamberimiz deveye mi ata mı biniyordu baba?
0: Hiçbir şeye.
1: Aa, ben demiştim. Yerde yürüyen oydu. Dedim sana Lemi.
0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugün Medine'den hiç çıkmadı ki.
1: Ne? Nasıl yani? Ama gece sen söyledin.
0: Söyledim ama yolculuk iptal edildi.
1: Ha? Olamaz. Onlar başkasıydı demek.

yanlış ne doğru, iyi takip et bunu. Adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: Elif?
1: İmdat, Sema abla.
0: Elif'cim korkma. Gel yanıma kuzucuğum.
1: İlaç sık Sema abla, ilaç sık.
0: Aa, hiç olur mu Elif'cim? Bir zararı yok ki bizim minik arı dostumuzun. Üstelik

0: Çoktan gitti bile.
1: Gitti mi Sema abla, gitti mi?
0: Gitti küçüğüm. Sen neden arıdan bu kadar korkuyorsun bakalım?
1: Ya sokarsa Sema abla?
2: Elifciğim, bugün bana hatırlat. Dikkat balonunda arılar hakkında bir öykü anlatacağım.
1: Anlatma Agah, dede korkarım ben.
2: Hikayesinden de mi korkarsın? Peki, benim hikayemi dinledikten sonra korkacak bir şeyin olmadığını göreceksin desem?
1: Sahi mi? O zaman olur.
2: Sema ablan da senin yaşlarındayken tıpkı senin gibi arıdan korkardı, biliyor musun?
1: Sema abla benim yaşımda mıydı?
2: Evet.
1: Ama o kocaman. Ben de bir gün Sema abla gibi kocaman olacak mıyım?
2: Allah'ın izniyle inşallah kızım.
0: Ben arılardan korktuğum için babam bana bir şarkı öğretmişti. Sonra ne zaman bir arı görsem bu şarkıyı söyledim ve korkum geçti. Ben de sana öğreteyim, ister misin?
1: Olur.
0: Arı bende bal yok, çiçeklerde bal çok.
1: Bu kadar mı?
0: Evet, arı geldiğinde bunu söylüyorsun. Arı da sende bal olmadığını anlıyor, çiçeklere gidiyor.
1: Yaşasın! Hey hey hey sevimli arıcık. Yok yok yok, bende bal yok. Çok çok çok çiçeklerde çok. Koş koş koş çiçeğe koş.
2: Elif'in kendi şarkısı var Sema ablası. Senin şarkın sende kalsın.
0: Dikkat balonunun kıymetli yolcuları. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Sorunsuzca havalandık çok şükür.
2: Evet çocuklar. Hazırsanız bugünün dikkat öyküsü başlıyor.
1: Şey Agah dede, arılar hakkında hikaye anlatacaktın.
2: Evet çocuklar. Gökyüzünden aşağıya doğru bir bakın. Gözünüzün alabildiğine eşsiz güzellikte bir manzara var. Bu manzaranın içinde milyonlarca farklı canlı türü var. Bu canlılardan kimi toprağın altında yaşar, solucan gibi, köstebek gibi.
0: Kimi denizin içinde yaşar, balık gibi, mercan gibi.
2: Kimi bitkidir kökü derinde, kendi yüzeyde. Kimi kuştur uçar göklerde. Yaratılmış her canlının bir hikmeti vardır. Ve Rabbimiz bu dünyayı muazzam bir denge içinde yaratmıştır. Evet, bir varmış, bir yokmuş. Kocaman, uçsuz bucaksız bir arazi varmış. Ancak bu koskoca arazinin üzerinde çok az bitki varmış. Tek tük çiçekler bulunan bu yerde yalnızca bir iki tanecik ağaç varmış. Bir gün bir arı kolonisi bu araziye yerleşmeye karar vermiş. Buradaki ağaçlardan birinin üzerine hemen bir kovan yapmışlar. Bu kovanın içinde bir kraliçe arı varmış. Kraliçe arıdan başka bu kolonide kimler varmış biliyor musunuz?
3: Kimler?
2: İşçi arılar. Kraliçe arı kovanı çekip çevirirken işçi arılar da bal yaparmış. Bal yapmak için çiçek çiçek gezip polen toplamaları gerekiyormuş. Bu arada arıların bal yapmak dışında bir görevi daha vardır çocuklar. Bu görev bitkilerin ve de biz insanların yaşamı için oldukça önemli bir görevdir, biliyor musunuz?
1: Neymiş o görev Agah dedi?
2: Tozlaşmayı sağlıyor oluşları Elifciğim.
4: Tozlaşma ne demek?
2: Hemen anlatayım. Hani dedim ya, bu arıların yeni taşındığı arazide pek az çiçek varmış diye.
1: Evet.
2: İşte arılar uçup koca arazide azıcık olan çiçekleri tek tek buluyormuş. O çiçeklerin üzerinden polenleri toplayıp bal yapmak için kovanlarına götürüyorlarmış. Ancak onlar polenleri toplarken polenlerden bazıları da sağa sola savruluvermiş. Rüzgar da bu polenleri almış, başka başka çiçeklere ulaştırmış. Polenler başka çiçeklere ulaşınca çiçekler üreyip çoğalmaya başlamış.
0: İşte buna tozlaşma denir arkadaşlar. Arılar polenlerin uçuşup diğer çiçeklere ulaşmasına yardımcı olur. Böylece bitkiler üreyip çoğalır.
4: Şimdi anladım arıların büyük rolünü. Gerçekten de çok önemli bir rolmüş.
2: Elbette çocuklar. Arılar bu araziye gelip yerleştikten kısa bir süre sonra arazideki çiçek ve bitkiler giderek çoğalmaya başlamış.
3: Tozlaşma sayesinde.
0: Evet, aferin size. Madem bu kadar hızlı öğreniyorsunuz, sizlere bir bilgi daha vereyim. Arkadaşlar, hani yediğimiz meyveler, sebzeler,

0: Güzel güzel bitkiler, çiçekler var ya.
1: Evet.
0: İşte arılar tozlaşma yapmasa bu bitkilerin pek çoğu yaşamını sürdüremez.
1: Ya.
2: Evet çocuklar. Hikayemize geri dönelim. Arıların sağladığı tozlaşma sayesinde arazinin üzerindeki çiçekler artıp etraf bitkilerle kaplanınca...
0: Güzel bir manzara görmek, temiz hava almak isteyen insanlar buraya gelir olmuşlar.
2: Yine böyle bir gün bir adam bu güzel arazide dolaşırken minik bir arı ile karşılaşmış.
1: Eyvah, adam kaçsın.
2: Adamın arıdan korkmasına gerek yok Elifciğim.
1: Neden?
2: Çünkü arı adamdan korkuyormuş da ondan. Adam arıyı başından savmak için sağa sola elini savurmuş. Arıcık ondan kurtulmaya çalıştıkça adam elini daha da çok savurmuş. Elinin çıkarttığı rüzgarla arıcık bir o yana bir bu yana savrulmuş. En sonunda minik arı bakmış ki kurtuluş yok, adamın elini sokmuş.
1: Dedim işte kaçsın diye. Soktu, gördünüz mü?
0: Elifciğim, arılar yalnızca kendilerini savunmak için bizi sokarlar. Eğer onlara zarar vereceğimizi düşünmezlerse hiçbir şey yapmazlar.
1: Sahi mi?
2: Sahi ya. Minik arı bu adamı sokunca adam çok korkmuş. Hemen o panikle koşarak en yakın sağlık birimindeki doktora gitmiş ve doktora...
0: Doktor, doktor, beni arı soktu, ne yapmalıyım? Bir şey olur mu?
2: Diye sormuş. Doktor da ona...
0: Korkmanıza gerek yok. Sizi muayene edip bir bakalım.
2: Demiş. Doktor hastayı muayene ettikten sonra...
0: Gördüğüm kadarıyla alerjik bir durumunuz yok. Arı sizi soktuğunda şişme ya da uyuşma gibi bir hissiniz olmazsa doktora gelmenize gerek kalmaz.
2: Demiş. Adam çok rahatlamış. Doktora teşekkür etmiş. Doktor da ona...
0: Alerjiniz olmadığına göre bu arının sizi sokmasının size iyi geleceğini söyleyebilirim.
2: Demiş. Adam şaşırmış. Nasıl yani? Diye sormuş. Doktor da ona...
0: Eğer arılara karşı alerjiniz yoksa arı soktuğunda savunma mekanizmanız güçlenir. Bu durum sizi üşütme, grip gibi salgın hastalıklara karşı koruyacaktır.
2: Demiş. Adam bunu duyduğuna sevinmiş. Alerjisi olmadığını da anladığı için gönül rahatlığıyla evine dönmüş. Ve bir daha arılardan hiç korkmadığı için onlarla karşılaştığında kovalamaya çalışmamış. Arılar da kendilerini kovalamayan bu adamı bir daha hiç sokmamış. Çocuklar, Kur'an-ı Kerim'de Nahl suresinin içinde arılarla ilgili bir ayette onların karınlarından farklı renk ve çeşitlerde şerbet kıvamında bir sıvı çıkar ki onda insanlara şifa vardır der.
0: Evet, arı dostlarımızı daha yakından tanıdığımız bu öykümüzün ardından sıra neye geldi arkadaşlar?
1: Dikkat yarışına!
0: Evet, ilk sorunuz benden geliyor. Kovanda işçi arılar dışında bir arı daha vardı. İsmi neydi?
1: Kraliçe arı.
0: Doğru, tebrikler. Bir puan senin oldu.
2: Peki arkadaşlar. Arılar bir görevini yerine getirmezse bitkisel gıdalarımız üreyemez demiştik. Neydi o?
3: Tozlaşma.
2: Harika. Bu doğru cevapla birlikte bir eşitlik oldu. Son sorumuzu birçoğumuz Elif soracak.
1: Dedi Kur'an-ı Kerim'de bal yapımını tarif eden bir sure var demişti ya. Adı neydi?
3: Nahl suresi.
1: Evet, doğru.
0: Tebrikler küçüğüm. Kaybedeni olmayan bu yarışın bugünkü kazananı sen oldun.
3: Teşekkürler Seba abla.
0: Sen bizden bir dikkat balonu maketi kazandın. Ve ikiniz de bizden birer dikkat balonu rozeti kazanarak ailemizin birer üyesi oldunuz.
1: Hey sevimli arıcık. Yok bende bal yok. Çok çiçekler de çok. Koş çiçeğe koş. Aa bakın arı geldi.
2: Evet Elifciğim. Çiçeklerden polen toplamaya çalışıyor minik arıcık.
1: Evet Agah dede. Artık arılardan korkmuyorum.
0: Aferin sana. Ama yine de dikkatli ol, tamam mı? Fazla yaklaşma. Alanlarına girip rahatsız etme.
2: Hele kovanlarını görürsen oralara pek yaklaşma. Çünkü arılar kovanlarına zarar vereceğini düşünebilirler.

0: Bayanlar sticker getirdi. Arıları çok seveceğim, korkmayacağım. Onlara ilaç sıkmayacağım. Ama çok da yaklaşmayacağım.
1: Aynen öyle.
0: Hadi eve gidelim de ekmeğimize bal sürüp yiyelim.
2: Benim de canım çekti.
1: O halde yarış. Eve son gelen ballı ekmekleri hazırlar.

0: gönül haç yolunda, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Öfkeyle kalkan zararla oturur.
1: Hago yine karmaşık işler peşinde. Karmaşık da olsa çözer Hago. Öfkelenme ama. Hago her şeyi hemen fark eder. Denemekten yılmayan tatlı Hago. Hayır, yine olmadı. Ve Hago yardıma geliyor. Şefkatli Hago. Hago'ya kim yardım eder sizce? Elbette yardımsever, sevimli Çogu. Akıllı Çogu kılavuzla birlikte geliyor. Ve nasıl yapıldığını tane tane anlatıyor. Mühendis misin be Çogu?

Şimdiden iyi gitmeye başladı. Aferin Hagu'ya. Hagu ya öfkelisin ya neşeli. İnsan duygularını kontrol edebilir mi acaba? Ne dersiniz çocuklar? Şu hevese bakın. Sanki uzay mekiği yapıyor. Bir öfkeli, bir sakin kafam, bir yaparım, bir yapamam. Bir öfkeli, bir neşeliyim, bir yuvarlak, bir köşeliyim. Bana da şarkı söylettin, ilahi Hagu. Evet, çoku haklı. Sakinleş, sakinleş. Çok doğru. Sakinleşmenin en kolay yolu derin derin nefes almaktır. İşe yaradı. Nerede kalmıştık? Hagu'nun kafası karıştı. Hayır, sakinleşme yöntemleri işe yaramıyor. Aa, bu hiç iyi olmadı. Bak şu işe. Fırlayan parça uçağın kuyruğunu düşürdü. Öfke yine zarara yol açtı. Agu'nun ilgisi her zaman tatlı gugularda. Şefkatli Agu'nun bir fikri var. Evet, küçük bir mola, biraz temiz hava. Hagu'nun aklı uçakta. Hagu üzgün. Fakat Çogu'nun desteğiyle morali şimdi düzelir. Hadi Hagu, neşelen. Hagu'nun neşesi yerine geldi. Evet, çizime bakarak yaparsa her şey yolunda gidecek. Aman da aman, sakinleşip gelmek işe yaradı. Eyvah! Yine öfkelenecek Hagu. Hayır ama Hagu yaşasın, vazgeçti. Sakinleşmeyi de öğrendi. Çogu'nun öğrettikleri işe yaramış gibi. Hangi anne çocuklarının bu halini görüp mutlu olmaz ki? Yine yüzler gülüyor. Biliyordum. Hagu hatalar yapsa da sonunda başarır. Yine mutlu, tatlı gugular. Uçur bakalım uçağını Hagu. Bunu hak ettin. Demek ki neymiş arkadaşlar? Her zaman sakin kalmak çok önemliymiş. Ve öfkeyle kalkan mutlaka zararla otururmuş.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca aklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane.

bu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostluklar, aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir portre.

miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Efendim Asya?
1: Bana bir bardak su verir misin? Çok yorgunum.
0: Olur.
1: Hey, Eymen! Sana diyorum.
0: Ha? Bana mı dedin?
1: Çok şükür duydun.
0: Ne demiştin?
1: Su istedim. Yorgunum. Bir bardak su verir misin demiştim.
0: Tabii.
1: Aman ya, ben kendim alırım. Of Eymen ya!
0: Dağılmışım, özür dilerim.
1: Dileme Eymen, senden bir şey isteyen de kabahat. Gidip üzerimi değiştireyim bari.

0: Kol Ayges. Özür dilerim Asya, istemeden oldu.
1: Git başımdan ya.

0: Oo, Eymen, Allah razı olsun. Çok dikkatlisin maşallah.
1: Ve çok yavaş. Ha. Dökmemek için uğraşıyorum Asya. Sabah suyu da dökmemek için uğraşsaydın keşke. Özür diledim ya. Özür diledikten 2 saat sonra yine ıslattın. Hem de bu kez sırılsıklam. Yine özür diledim.
0: Peki bilerek mi yaptı?
1: Sanmam.
0: Öyleyse.
1: Ama çok dikkatsiz.
0: Hepimiz Asya'cığım. Kimimiz dökmemek için, kimimiz de kalp kırmamak için. Baksana, Eymen çok üzülmüş.
1: Aslında ben de fazla tepki vermiş olabilirim.
0: Birbirimize karşı sabırlı olmalıyız. Hepimiz zaman zaman dalgınlıkla küçük hatalar yaparız.
1: Doğru aslında. Biraz sabırsız davrandım. Özür dilerim Eymen.
0: Ama hatanı kabul etmen de güzel, değil mi Eymen?
1: Üzülmüştüm ama özür dileyince geçti.
0: Aferin size. Ne sabırlı, ne merhametli, ne anlayışlı kardeşlersiniz. Maşallah.
1: Allah razı olsun Temel amca.
2: Allah razı olsun.
0: Cümlemizden çocuklar.
2: Sana da çay getireyim mi Asya?
1: Yok, ben alırım.

0: Balpiti. Zeki!
1: Ne? Ne oldu?
0: Ben sana bu kavanozu güneş almayan serin bir yere koy demedim mi?
1: Dedin.
0: E niye yapmadın o zaman?
1: Yaptım anneciğim. Sabah burada güneş yoktu. Hem hava serindi. Tabii.
0: E öğlen buraya güneş geleceğini hesap edemedin mi?
1: Vallahi hiç anlamam. Benim suçum değil.
0: Kimin suçu peki?
1: Güneşin. Gezip durmasaydı ortalıkta canım. Burası da güneş almazdı. Hem ne olmuş güneşin altında kaldıysa?
0: Bozulmuş. Kokmuş gitmiş güzelim Reçel.
1: Mis gibi Reçel. Oy anam. Bu ne böyle? Topun başında efsane futbolcu Zeki. Kaleci çaresiz. Kaleci umutsuz. Zeki aksana bakıyor. Hızla topa vuruyor.
0: Zeki.
1: Kaç.

0: anneciğim, ben değilim bu sefer.
1: Sincap!
0: Bir de gülüyor.
1: Bu böyle gitmez. Acilen bana bir erzak dolabı lazım.
2: Tamam anneciğim, yapalım hemen.
1: Hayır, öyle sıradan bir dolap istemiyorum. Bazı özellikleri olmalı.
2: Ne gibi?
1: Öncelikle güneş görmeyecek.
3: Kapaklı yaparız.
1: Öyle göz önünde de olmayacak. Top oynayanlardan da uzakta olmalı. Her hayvanın da kolayca göreceği bir yerde olmamalı. Biraz gizli bir yerde olmalı.
0: Toprağa gömeriz.
4: Sonra da arayıp dururuz yiyecekler nerede diye.
5: Düşünelim bakalım. Güneş almayacak, göz önünde olmayacak.
6: Karavanın arkasına ne dersiniz? Hem güneş almaz hem de korunaklı bir yer.
5: Güzel fikir.
1: Yalnız bir şartım daha var. Ağaç israf etmek yok. Mümkün olan en az malzemeyle en çok saklama alanına sahip bir dolap yapmalısınız.
0: Tam benlik bir iş. Hemen başlıyorum anneciğim. Tabii.
1: Zeki oğlum, bu işi ustasına bırakalım istersen.
0: Tamam işte. Usta benim zaten. Sorununu anlamadım.
5: Zeki.
0: Tamam tamam ya, eniştem denesin. Ne de olsa yine benden isteyeceksiniz. Kıymetimi anlarsınız. Tabii.
1: Bu olmaz. Arada çok boşluklar kaldı. Hem bir sürü ağaç kullanmak gerekir. İsraf.
5: Bunlar hiç olmaz.
2: Vallahi ben işin içinden çıkamadım.
0: Biliyordum, bana işiniz düşer demiştim. Tabi.
3: Sanki sen yapabileceksin dayı.
0: Yaparım tabi. Barangoz Zeki derler bana.
7: Nasıl yapacaksın dayı?
0: Yani biraz düşünmek lazım tabi.
6: Biyomimikriden faydalanabiliriz.
3: O nedir anne?
6: Biyomimikri, doğayı taklit ederek teknoloji üretmek demektir.
3: Aa, oluyor mu öyle?
6: Tabii. Mesela bilim insanları ayakkabılarınızdaki cırt cırtı pıtrak tohumlarını inceleyerek icat etmişlerdir. Hızlı trenlerin, uçakların, arabaların tasarımlarında bile doğadaki canlılardan faydalanılmıştır.
5: Allah'ın yarattığı her böcekte, kuşta, bitkide, canlı ve cansız her varlıkta mükemmel bir sanat ve teknoloji vardır. Eğer onları dikkatli bir şekilde inceleyebilirsek, biz de harika icatlar yapabiliriz.
0: Tamam, o iş bende. Karşınızda biyokemikli uzmanı Zeki.
4: Biyomimikri o bir kere.
0: Tamam, ben de öyle dedim zaten, biyokomikli.
7: Biyomokimli değil dayı, biyomimikli.
0: Bu da daha R'leri söyleyemiyor, bana kelime öğretmeye kalkıyor. Biyomimikli değil, biyosümüklü.
3: Yine tutturamadın dayı.

0: Aman neyse ne. Önemli olan adı değil içeriği. O adı garip şeyi en iyi ben bilirim. İzleyin de öğrenin. Tabi. Yok bu olmaz. Bu hiç olmaz. Of ya, koca ormanda işe yarar hiçbir şey yok. Vay, bu harika bir şey. Müthiş bir sanat. Bunu taklit etmeliyim. Tabii. Harika oldu. Tabii.
1: Bu ne dayı?
2: Birbirine yapışmış iki kulak.
0: Siz sanattan ne anlarsınız?
1: İyi de dayı, bu şey karavanın arkasına sığmaz ki.
0: Gel bakalım, giriyor mu, girmiyor mu? Girmiyormuş. Neyse, başarıya tek seferde ulaşılmaz. Dahi insanlar pes etmeden deneyenlerdir. Tabi. İşte bu.
2: Bu da olmaz dayı.
0: Nesi varmış?
1: Alanı verimli kullanmamışsın. Etrafında bir sürü boşluk kalmış.
0: Sorun yok. Sorun yok. Yine yaparız. Ne demiştim?
1: Dahiler asla pes etmez.
0: Tabii. Acaba mı? Deneyelim bakalım.
1: Sanatçı burada ne mesaj vermek istemiş acaba?
2: Sanatçı burada ne yapacağını bilememiş.
0: İlk defa haklısın yeğenim. Biyokomikli uzmanlığından istifa ediyorum. Doğayı taklit edecekmişsin de, teknoloji üretecekmişsin de. Bu ne ya? Çok saçma.
3: Öyle deme Zekicim. Belki de sen doğru yere bakmamışsındır. Allah'ın sanatı saymakla bitmez.
0: Ben pes ediyorum. Tabii.
1: Ama dayıcığım, dahiler asla pes etmez demiştin.
0: Dahilerin de bazen dinlenmeye ihtiyacı olabilir. Tabii.

0: Buldum, buldum. Evet kızım, arılar en az malzeme ile en çok balı biriktirmek için altıgen şeklinde petekler yaparlar. Altıgenin her bir kenarı aynı zamanda diğer altıgenin de bir kenarını oluşturur. Böylece daha az malzeme kullanılır. Aralarında hiç boşlukta kalmaz.
1: Benim aklıma gelmişti.
2: Aferin Ökkeş. Harika oldu.
3: Arılara da teşekkür etmek lazım anneciğim.
2: Evet, arılara da aferin.
4: Ama en çok da arılara bu sanatı öğreten, bize de bu aklı veren Allah'a teşekkür etmeliyiz.
2: Rabbimize bin şükür.
1: Allah yaratmış sanatlı çiçek, böcek, hayvanatı, iyi gözle kainatı, teknoloji kainatta. Bakmasını bilirsen, icatları yaparsın sen. Benim gibi yanlış yere bakarsan göremezsin. Tabii.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam ederim.

0: Merhaba arkadaşlar. Burası da bizim evimizin bahçesi. Burada böyle bir masa var. Bu Düt Düt. Kamyonetimiz aynı zamanda sahnemiz. Üstelik bir de şarkısı var. Dört çekersin, çok şekersin Düt Düt. Burası oyun alanımız. Kardeşim Sefa top oynuyor. Bu da Boncuk. Ah, bu tarafa gelmiş. Boncuk bu tarafa gelmiş. Boncuk bir sabit dursana, seni videoya alayım. Aa, ablamla Boncuk habercilik oynuyor sanırım. Dur gideyim de ben de onlara katılayım. Evet evet, yeni dizi teklifleri geliyor. Ama biz yoğun bir tiyatro sezonu içindeyiz. Dizilere o yüzden pek sıcak bakamıyorum.
1: Sefa ne yapıyorsun?
0: Röportaj yapıyorum.
1: Neden?
0: Oyununuza katılmak için.
1: Ne oyunu?
0: Siz Boncuk'la habercilik oynamıyor muydunuz?
1: Yok. Arkadaşlarımla görüntülü konuşma yapıyoruz. Onlara evimizi gösteriyordum.
0: Ay, ne? O telefonun diğer ucunda arkadaşların mı var?
1: Evet.
0: Ben şimdi bütün o şapşık halleri yaparken...
1: Evet.
0: Hayır.
1: Sefa niye durdun kaldın öyle?
0: Bekliyorum abla.
1: Neyi?
0: O kadar utandım ki. Utancımın geçmesini bekliyorum. Neden söylemedin bana arkadaşlarınla konuştuğunu?
1: Fırsat vermedin ki. Neyse, utanılacak bir şey yok. Çok sevimliydin zaten. Hadi şu boncuğu bir tut da onu da göstereyim arkadaşlarıma.

0: Boncuk. Merve, Sefa. İyi misin Merve? Ne oluyor Sefa? Bu ne böyle Boncuk?
1: Garip abi. Sanırım Boncuk kameraları pek sevmiyor.

0: kaçtı. Ben çekemedim, sen çekebildin mi Sefa?
1: Ben de sadece şaşkın şaşkın bakan garip abi var. Nasıl bu kadar hızlı kaçıyor?
2: Arkadaşlar, siz neden boncuğu videoya almak istiyorsunuz?
0: Arkadaşlarımla görüntülü konuşurken onlara göstermek istedim. Olmadı, bari video atayım dedim.
1: Geçtik oraları abla. Arkadaşlar falan hikaye artık. Boncuk inatlaştıkça benim de inadım tuttu. O video çekilecek.
2: Peki o halde. Boncuk, gel bak burada ne var.

0: Şuna bakın, poz veriyor.
1: Ama bu nasıl oldu?
2: Ayna verip iyi göründüğünden emin olmasını sağladı. O da artık poz veriyor.
0: Hay Allah, şuna bakın hele. Hadi madem poz veriyor, çekelim o halde. Evet arkadaşlar, görüntülü konuşurken gösterememiştim. Ama şimdi videosunu atacağım size. İşte karşınızda boncuk.
1: Ama yine kaçtı.
2: Rüzgar çıktı ya. Tüyleri falan uçuştu. Yeniden aynaya bakıp hazırlanması gerekecek.
1: Ben şimdi onu yakalarım.

0: dalaşmanın sonu bu işte. Kendi ellerimle yakalandım.
1: Bunun da tarihi geçmiş.
0: Bu da gitmiş.
1: Ah Sefa, bu kadar şekeri biriktirmek de nereden çıktı?
0: Yemeğe kıyamadım. Buraya ayırdım böyle.
2: Aferin sana kardeşim. Yemeğe kıyamamışsın. Hepsi israf olmuş.
0: Tüh, keşke yeseydim. Hepsi boşa gitti.

0: meydanımızda tiyatro oyunu sergileyecektir. Herkes davetlidir.
1: Efendim, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlere minik istifçi sincap oyununu oynayacağız.
2: Dur usta, bize bırak usta. Biz anladık onu usta. Hadi Merve.
3: Tamam Garip abi.
4: Kimsecikler yok. Şunu da şubaya saklayayım.
3: Arkadaşlar, hadi biraz dolaşalım da yiyecek bir şeyler bulalım.
5: Evet, çok açız. Yılın bu mevsiminde yiyecek bir şey bulmak çok zor oluyor.
3: Ah, çok acıktım. Keşke bir parça palamutumuz olsa.
5: Ah, keşke.
3: Sanki şu taraflardan bir palamut kokusu geliyor.
2: Ben de aldım gibi sanki.
4: Amma da yaptınız arkadaşlar. Bu mevsimde burada palamudum ne işi var? Hadi şu tayaflaya gidip bakalım.

0: Oh be! Aylardır elime geçen tüm palamutları buraya gömdüm, sakladım. Arkadaşlarım yiyecek şeyler ararken benim bir sürü palamudum var. Çok açım. Birazını çıkarıp yesem mi? Yok yok. Biraz daha dursunlar. Amanım. Palamudum tohuma dönüşmüş. Fidan çıktı buradan. Aa, eyvah. Bu da fidana dönüştü. Tüh. İstifçilik yaptım. Yemedim. Paylaşmadım. Tüm palamutlarım tohum oldu. Fidana dönüyor. Ben şimdi ne yapacağım?
1: Minik Sincap, bak tam 3 tane palamut bulduk. Hadi gel de kardeş payı yapıp yiyelim.
2: Ama bunlar palamut fidanı.
1: Evet, her yer palamut fidanı dolmuş.
2: Ama bu nasıl oldu?
0: Benim yüzümden. Bulduğum bütün palamutları buraya gömdüm. Yemedim, paylaşmadım, sakladım.
1: Biz onca açlık çekerken sen palamut mu saklıyordun?
0: Sorma, yemeğe kıyamadığım için hepsi heba oldu gitti.
2: Eh be minik Sincap, istifçilik yüzünden ne ihtiyacın olan yedin, ne ihtiyaç sahipleriyle bölüştün.
1: Gömdün, istifledin, sakladın. Ne sana yar oldu, ne de başkasına.
0: Sormayın arkadaşlar, ben de dersimi aldım. Bundan böyle yiyebildiğim kadarını yiyeceğim. İhtiyacım kadarını ayıracağım. Fazlasını da herkesle paylaşacağım.
2: Madem ki dersini aldın, gel elimizdeki 3 palamudu bölüşelim.
3: Minik istifçi Sincap, palamutları sakındı, sakladı, istifledi.
4: Kimseciklerle paylaşmadı.
0: Veren de Allah, alan da Allah. Minik Sincap istifledi ama nasip olan paylaşmak oldu.
2: Şimdi ormanın o kısmında seneye her yer palamut dolacak.
1: Paylaşmayıp sakınan elindekinden oldu. Ancak pay edilmesini bekleyenler için bolluk bereket doldu.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha? Bu imkansız.
0: Görürsün. Başaracağım.
1: Baba.
0: Ha? Dur Lemin.
1: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o asılığa götüreceğim.
0: Belki onu babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
2: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Allah aşkına Bekle abla, ben de seninle geliyorum.
1: Hayır, sen gelemezsin.
0: Nedenmiş o?
1: Çünkü annem kimse elbiselerini katlayıp dolabına yerleştirmeden dışarı çıkmayacak dedi.
0: Of, elbise katlamak istemiyorum. Benimkileri de katlasan olmaz mı?
1: Hayır, olmaz.
0: Elbiseleri katlamasak ne olur ki? Belki ben elbiselerimi dağınık seviyorum. Belki öyle daha mutluyum.
1: Elbise yığınının arasında en sevdiğin ayakkabını ararken pek mutlu görünmüyordun ama.
2: Buldun mu bari?
1: Aman dayı ya. Allah iyiliğini versin. Ödümü patlattın.
0: Bizi mi dinliyordun sen?
2: Yok canım. Kulağım dalmış sadece.
1: Gözü dalanı gördüm ama kulağı dalanı ilk defa duyuyorum dayıcığım. İlginçmiş.
2: Neyse boş ver onu da. Buldun mu ayakkabı elbiselerin arasında?
1: Tabii ki hayır. Başka bir yerde buldu ama hiç sorma nerede olduğunu.
2: Saçma. Böyle söyleyince merak edip kesin sorarsın zaten. Ayakkabılıkta mı?
1: Hayır.
2: Kapının önünde.
1: Hayır.
2: Kapının arkasında.
1: Hayır.
2: Of, pes. Hadi söyle. Meraktan çatlatma adama.
1: Tencerenin içinde.
2: Amma da şaşkınmışsın yeğenim.
0: Of dayı ya. Dalga geçme. Dalgınlama geldi işte.
2: Ben olsam düdüklü tencerenin içine koyardım. Aklında bulunsun. Daha rahat sığar. Tencere almaz ayakkabıyı. Tabii.
1: Allah'ım sabır ver bana. Bu acayip fikirlerde son nokta diyorsun. Bir başkası gelip dünya rekorunu kırıyor. Yusuf'cum sen en iyisi elbiselerini katlayıp dolabına yerleştir.
0: Ama abla elbise katlamak çok zor.
2: Bir dakika. Orada dur bakalım delikanlı. Elbise katlamak çok zor. Dur diyeceksin.
0: Niyeymiş o?
2: Çünkü artık ütü katki var.
1: Ütü katki mi? O da ne?
2: Ütünün ütüsü. Katlamanın katı, Zeki'nin kisi, ütü katki. Yani Zeki'nin ütüleyip katlama cihazı. Tabii.
1: Adıma.

0: Maşallah pek güzelmiş dayıcım ama ufak bir sorun var.
1: Neymiş?
0: Ütü icat edileli yıllar oldu.
1: Basit bir ütüyle ütü katkıyı denk tutamazsın Zeynep Hanım. Benim icadım hem ütüleyecek hem de katlayacak.
2: Harika. Dolaba da yerleştirir mi?
1: Bir bakalım. Dolabın yanına koyarsan yerleştirir. Tabii.
2: Yaşasın. Ben varım.
0: Ben yokum. Ütümü yaparım. Elbisemi de katlarım.
1: O kadar önyargılı olma. Gel bize. Belki söveceksin. Belki söylediklerime çok pişmanım. Bu asrın icadıymış diyeceksin. Tabii. Evet. Hadi bakalım. Asrın icadı bizi bekler.
3: Dayı.
1: Ne var? Ne oldu?
3: Ben de kendi katlama icadımı yapabilir miyim?
1: Kendi katlama icadın mı?
3: Evet. Adı da Katvuz. Katlamanın katı, yavuzun buzu.
1: Çok komik bir isimmiş bu.
3: Seninkiler de çok komik. Özellikle komik isimler bulmuyor muyuz?
1: Komikmiş. Dahi yani isimler onlar bir kere. Tabii.
3: Yapabilir miyim? Ne olur?
1: Olmaz.
3: Niye?
1: Bugüne kadar işe yarar ne icat ettin ki?
3: Ama sen de işe yarar bir şey icat etmedin.
2: Dayıcım bırak da çocuk hevesini alsın.
1: İyi tamam, oyalama beni. Ne yapıyorsan yap.
3: Bu kartonları alıyorum.
1: Al. Dalga mı geçiyor bu? Kartondan icat mı olur?
2: Neyse dayı, boş ver onu. Hadi icadımızı yapalım.
1: Aferin. Bilime değer veren insanların olması çok güzel. Demir saç. İki tane daha alayım. Saç. Kablo.
2: Oo, maşallah. Havalı bir icada benziyor.
1: Tabii ya. Ne sandın? Su.
2: Susadın mı dayıcım? Hemen getireyim.
1: Hayır. Benim için değil, icat için.
0: Su ne alaka?
1: Bilim insanının kararlarını sorgulamasanız olmaz değil mi? Bak şimdi. Bu haznede su kaynayacak. Buharla çamaşırlar ütülenecek. Sonra diğer kısma gidecek. Ve elbiseler katlanacak. Anladın mı?
0: Yani evet. Olabilir.
1: Pirinç.
2: Acıktın mı diyeceğim ama.
1: İcat için. Allah Allah.
0: Yani sormayayım diyorum ama.
1: Sor. Çekinme. İçinde kalmasın.
0: Pirinç ne alaka?
1: Benim icadım dünyanın en güçlü buhar üretim makinesi. Bu pirinçler fazla buhar emecek. Böylece elbiseler ıslanmayacak.
0: Bu pek mantıklı gelmedi ama bilim insanını sorgulamayalım.
3: Ben de göstermek istiyorum.
1: Tamam. Hadi önce sen göster de kenara çekin.
3: İzleyin şimdi. İşte bu kadar.
0: Maşallah Yavuz. Harika bir icat bu.
2: Kesinlikle işe yarar. Bana da bir tane yapar mısın aslan kardeşim benim?
3: Yapalım abicim. Yeter ki bana karton verin.
1: Çocuklar. Basit bir kartona bu kadar heyecan yapmayın. İzleyin de gerçek bir icat nasıl olurmuş görün. Tabii. Tabii. İşte gerçek bilim bu.
2: Harikasın dayıcım.
0: Gerçekten işe yarıyor.
3: Ben de aynı şeyi yaptım. Hem de elektriksiz.
1: Seninkiyle bir seferde ancak bir tişört katlanır. Benimki bir sepet çamaşırı anında katlar. Tabii. Görün şimdi. Panik yapmaya gerek yok. Çok çamaşır olduğu için böyle. Tabii. Oo, harika bir pilav olmuş. Gelin çocuklar tadına bakın. Süper bir pilav yapma makinesi icat ettik. Tabii.
2: Yavuzcum, şu icadını biraz versen de elbiselerimi katlasam.
3: Olur tabii.
1: Nurunya, gitmeyin. Bakın, bu pilav makinesiyle çok zengin olacağız. Herkese bu makineden satarım. Pilavcı kralı Zeki derler bana. Namım dünyaya yayılır. Sonra dünya pilav şampiyonu olurum. Altın madalya da verirler. Tabii.

0: Çizgin Çelebi Semavi'nin sırrı her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: gibi kokular geliyor.
1: Kahvaltı yapalı çok olmadı. Hemen mi acıktın?
0: Aç olduğumdan değil baba. Çok güzel kokuyorlar.
1: Önce biraz dolaşalım. Sonra istediğini yeriz, olur mu?
0: Peki.
1: Ha? Zemzem nerede?
0: Ha? Zemzem. Zemzem.
1: Zemzem. Zemzem.
0: İşte. Zemzem. Dursana mübarek. Hadi gel omzuma. Buraları bilmiyoruz. Kaybolabilirsin. Babam söz verdi. Daha sonra yiyeceğiz. Hadi yarışalım. Yemek kokularını unutmamıza yardımcı olur.
1: Nefesim kesildi sizin peşinizde koşturmaktan.
0: Biraz spor yap baba. Yoksa daha çok nefes nefese kalırsın.
1: Oyunbazlık yapma. Ben sağlığıma hep dikkat ederim. Sporumu da yaparım.
0: Hı? Baba, biz Zemzem'le yarış yapacağız. İstersen sen de katıl. Bak, şurada bir ağaç var. Önce giden kazanır.
1: Yok oğlum, kalsın. Başka zaman. Bugün siz yarışın. Ben gelirim arkanızdan.
0: Zemzem, babamı formsuz yakaladık. Hadi bakalım, göster hünerini. Bir, iki,

0: Zemzem, böyle olmaz. Saymayı bitirmedim ki. Senin kanadın varsa benim de ayaklarım var. Şimdi görürsün. O da ne? Bismillah. Hay Allah, nasıl oldu anlamadım. Zemzem, o da ne? Nereden buldun bunu? Ver bakalım. Bu saatten de demin de vardı. Ama bu biraz değişik.
1: Ne buldunuz siz? Verin bakayım bana.
0: Zemzem bir saat bulmuş baba.
1: Bu saat değil ki oğlum. Bu eski bir pusula. Değerli bir şey olmalı.
0: Pusula mı? Daha önce hiç pusula görmemiştim.
1: Biri düşürmüş olmalı.
0: Kim düşürdü acaba? Ben hemen birilerine sorup geleyim. Affedersiniz, bu sizin mi? Teyze, bu pusula sizden düşmüş olabilir mi?
2: Yok ki evladım, ben ne yapayım pusulayı?
0: Hay Allah! Yok, sahibini bulamadım.
1: Yanımıza alalım, cami görevlisine veririz. Kaybeden kişi oradan alır.
0: Tamam baba. Bir dakika, bir dakika. Bu nasıl bir ağaç böyle? Sanki kocaman bir ev gibi.
1: Hadi oyalanma oğlum.
0: Baba bir dur lütfen. Hep bir acele, hep bir koşuşturmaca.
1: İyi, hadi senin dediğin olsun. Neymiş o?
0: Baba şuna baksana. Kollarımla saramadım. Sen de gel.
1: Maşallah, şu çınar ağacına bak. Bu ağaç kaç yaşında dersin Murat?
0: Bilmem.
3: Hay Allah. Nerede bu?
0: Senin de yaşıt olabilir baba.
1: Yok oğlum, ne yaptın? Bu ağaç çok daha büyük.
0: Vay be.
3: Bu ağaç dedemden bile yaşlıdır delikanlı.
0: Şaka yapma amca. O kadar var mıdır?
3: Vardır tabii.
0: O zaman bu ağacın yaşı hesaplanamaz. Amca siz buralı mısınız?
3: Doğru bildin. Ben şu gördüğün caminin emektarıyım.
0: Biz de Ulu Cami'yi gezmeye gelmiştik.
3: İsterseniz ben size rehberlik yapabilirim.
0: Olur tabii ki.
3: Yahu az önce buradaydı.
1: Hayırdır bey amca?
3: Yeleğimin cebinde bir pusula vardı. Yıllar yıllar önce bir arkadaşım hediye etmişti.
0: Amca, yoksa bunu mu arıyorsun? Az önce yerde bulmuştuk.
3: Ah işte bu. 2 saattir arıyordum. Sağ ol delikanlı.
0: Rica ederim amca.
3: Hadi gelin size camiyi gezdireyim.
1: Sizi yormayalım bey amca.
3: Yok canım, ne yorulması? Hem delikanlıyı minareye çıkarmadan göndermeyelim.
0: Minare mi? Amca şu an aklımı başımdan aldın. Minareleri hep merak ederim.
3: Hadi o zaman beni takip edin.
0: Amca biliyor musun, biz Kabe'ye gidiyoruz.
3: Öyle mi?
0: Uçakla değil ama.
3: Neyle peki?
0: Fülfülle.
3: Fülfül mü? O da kim?
0: Bizim motosikletimiz.
3: Allah iyiliğinizi versin. Motosikletle hacca mı gidilirmiş?
0: Sakın bunu Fülfül duymasın. Sonra sana güçlü motoruyla bir gürler. Rom!
3: Onu görmek için sabırsızlanıyorum doğrusu. Hadi devam edelim.
0: Abdest alma yeri caminin içinde mi?
3: Evet, bizim cami böyledir.
0: Baba, ağzıma su alırken boğazıma su kaçtı. Bir şey olur mu?
1: Bir şey olmaz.
0: Baba, galiba yüzümü 4 kere yıkadım. Bir şey olur mu?
1: En az 3 defa yıkadıysan bir şey olmaz. Hadi biraz hızlanalım.
0: Tamam baba. Zemzem! Dur, ne yapıyorsun? 2. kez abdest aldırdın bana.
3: Baksana, o da abdest almış.
0: Zemzem, orası cam. Zemzem, hayırdır, kendine yeni bir yuva mı buldun? Neyse, en güvenli yer burası senin için. Gözlerime inanamıyorum. Muhteşem bir yer burası. Allah Allah. İlginç. Emektar amca. Bu resim.

0: bir tuhaflık mı var?
1: Nasıl tuhaflık?
0: Bu resim sanki beni takip ediyor.
1: Bu resmin özelliği bu. Nereden bakarsan bak kapının yüzü sana dönüktür. Çok çok eski bir zamanda yapılmış.
0: Dışarıdaki çınardan da mı eski?
1: Hangisi daha eski bilemiyorum ama ikisi de eski.
0: Emektar amca, minare. Minareye ne zaman çıkacağız?
1: O kadar söz verdik. Hadi gidip çıkalım.
0: Bey amca, ben bu kadar karanlık hayal etmemiştim.
1: Az kalmış olmalı. Bayağı çıktık.
0: Dön, dön, dön. Başım döndü.
1: Anlaşılan daha önce hiç minareye çıkmadın.
0: Yok, hiç çıkmadım. Dur, dur. Bir defa çıkmıştım. O da asansörlüydü.
1: Öyle minareye mi çıkılırmış? Basamakları tek tek çıkacaksın.
0: Amca, inan çok kolay olmuştu. Saniyeler içinde yukarıdaydık.
1: O sayılmaz delikanlı. Hem böylesi daha heyecanlı değil mi?
0: Allah! Ödüm koptu. Haklısın amca, daha heyecanlı.
1: Minarenin içi güvercin yuvalarıyla dolu. Birden havalanırlarsa korkmayın.
0: Keşke bunu yüreğim ağzıma gelmeden önce söyleseydin.
2: Yuvalarına basmamaya dikkat edelim.
0: Hı? Zemzem, Zemzem neredesin? Ne işin var orada Allah aşkına? Yanımdan ayrılma sakın. Olur mu Zemzemcik?
1: Hah, ışık göründü. Geldik sayılır.
0: Gelelim artık emekler amca. Harap olduk. Aman ya Rabbim. Çok güzel. Ben bir dolanayım bakalım. Baba, bakamıyorum. Çok yüksek.
2: Gerçekten çok yüksekmiş. Dikkatli olmak lazım.
0: Zemzeme göre hava hoş. Tabii sen alışkınsın yükseklere.
2: Sağ ol bey amca. Size zahmet oldu.
1: Estağfirullah. Ne zahmeti? Siz sağ olun. Bana kaybolan pusulamı geri verdiniz.
0: Emektar amca, sen kaybetmiştin. Biz de Zemzem'le bulduk. İyi ki yanımızdan geçtin. Yoksa seni nasıl bulup verirdik?
1: Pusulayı sana hediye etmek istiyorum. Bence sizin buna daha çok ihtiyacınız olacak.
0: Bana mı? Amca, bunu kabul edemem. Senin için çok önemli bu pusula.
1: Olsun. Al hadi. Yolculuğunuzda kıbleyi bulmanıza yardımcı olur. Hem bilirsin, hediyeleşmek sünnet.
0: Biliyorum amca. Teşekkür ederim. Zemzem! Emektar amca onu bana verdi. Getir buraya Zemzem!
2: Bu ikisinin oyunbazlıklarıyla bu yolculuk bitmez bey amca.
0: Dalga geçme baba ya. Zemzem, hadi gel barışalım. Affettim seni.
2: Murat, sen de kuşla bir oluyorsun.
0: Ama baba pusulayı alıp ta bulduğumuz yere kadar götürmüş.
1: Ama şimdi aranızı düzelttiniz değil mi?
0: Zemzem, barıştık mı? Aslında ben bir şey yapmadım. Neden böyle davranıyorsun anlamadım. Şimdi buna hayır diyemeyeceksin. Aferin Zemzem. Hem zaten küs kalmak iyi bir şey değil.
2: Küslük müslük kalmadığına göre artık yola çıkabiliriz.
0: Aa, emektar amca, tanıştırmayı unuttum. Bizim Fülfül bak bu.
1: Maşallah. Oldukça güzel bir motosikletmiş.
0: Sen bir de onu yolda gör. Yol tutuşu, dengesi, dayanıklılığı efsanedir.
1: Kazasız, sorunsuz bir yolculuk olur inşallah.
2: Hadi Murat, yana geç de yola çıkalım artık.
0: Emektar amca, her şey için teşekkür ederiz.
2: Allah'a ısmarladık bey amca.
1: Güle güle. Sizinle tanışmak beni çok mutlu etti. Yolunuz açık olsun.
0: Oo, Zemzem nerede? Sürekli bir yerlere takılıp kalıyor. Baba, onu gördün mü ha? Aa, pusulayı yine kapmış. Zemzem, sen taktın bu pusulaya. Ver onu bana.
2: Yine başladık.
0: Aa, Zemzem, demek sen bunun için uğraşıyordun. Bilemedim Zemzem, özür dilerim. Biz hazırız baba. Oyalanmayalım da gidelim.
2: Hadi oradan oyunbaz.

0: Hak her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera yaptım.

0: Malzemeler hazır.
1: Gemiler de hazır olacak abi, az kaldı.
0: Bu ne Cemre?
1: Uzun burunlu gemi.
0: Bu ne peki?
1: Uzun kuyruklu gemi.
0: İyi de Cemre, hepsini farklı yapmışsın. Ne gerek var?
1: Ne gerek yok abi? Gemiler derede yarışacak. Kimin kazandığı belli olmasın mı?
0: Belli olmasın canım. Madalya mı takacağız gemilere?
1: Aa, takmayacak mıyız?
0: Tamam kardeşim, onu da bir çare buluruz.
1: Sen bulursun abi. Sen tanıdığım en mühendis abisin. Ha?
0: Bu da çatılı gemi herhalde.
1: Hiç gemilerin çatısı olar mı abi? Şakbalı gemi o. Terleten güneşler için.
0: Doğru ya. Nasıl da düşünemedim. Hadi bismillah. Ne yapabileceğimize bir bakalım.

0: Şak balı gemi. Hay Allah'ım, bu benim kaderim mi?
1: Ha? Şak balı gemiyle mi konuşuyorsun? Yarış hakkında mı?
0: Hayır.
1: İstediğin

0: biliyorsun değil mi?
1: Biliyorum canımın içi.
0: Ben her gece uyumadan önce abimle maceralı oyunlar duası yapıyorum ve yarın oluyor ve yarınlarda hep maceralı oyunlar oynuyoruz. Sen de denemelisin bence.
1: Hı? Olur, denerim. Oh be, şükür bitti nihayet.
0: Oh, bitti şükür. Şimdi kanatlı gemiyi yapabilirsin.
1: Kanatlı gemi mi?
0: Evet, bak.
1: Yeter ama ya. Kanatlı gemi falan olmaz.
0: Oldu işte abi.
2: Hay Allah. Çelebi'nin sabrı taşmış yine. Eyvahlar olsun.
1: Sana koca bir filo yaptım. Kanatlı gemi nedir ya?
0: Bak şöyle bir şey. Minik tatlış bir gemi. Sadece de kanatları var.
1: Ne istediysen yaptım ama kanatlı gemi olmaz Cemre.
2: Bal gibi de olur.
0: Dede!
1: Nasıl olur dede?
2: Yaparsın. Hı? Olur.
1: Ha? Hı. Kanatlar koca gemiyi taşır mı?
2: Koca uçağı taşıyor ya.
1: Doğru.
2: Burada koca bir donanma var evlat. Çıkarma mı yapacaksınız?
0: Yok dede, çıkarma değil bu, toplama. Derede yarıştırmak için gemi topladık.
1: Toplamadık, inşa ettik.
0: Ben de resimlerini çizdim.
2: Vay vay vay. Ne güzel gemiler çizmişsin cimcime. Yoksa sen de büyüyünce mühendis mi olacaksın?
0: Hayır. Ben büyüyünce teyze olacağım.
2: Teyze mi?
0: Evet. Teyzem Almanya'da yaşıyor ve her yeri geziyor ve maceralara katılıyor ve çok eğleniyor.
2: Teyzen mimar ve Almanya'da doktora yapıyor.
0: Doktora ne yapıyor? Doktor hastamış mı?
1: Teyzem üniversiteyi bitirdi ve şimdi Almanya'da okumaya devam ediyor Cemre.
0: Hala okula mı gidiyor? Teyzem hala ders çalışıp ödev mi yapıyor?
2: Evet.
0: Ama teyzem fotoğraflarında çok mutlu.
2: Neden mutlu olmasın evladım? Safiye'm okumayı, öğrenmeyi çok sever. Ders çalışırken de mutludur o.
0: Çok ilginç. Vazgeçtim. Teyze olmayacağım. Senin fatrın için mühendis olacağım dede.
1: Mühendislerin ders çalışmadıklarını zannediyor.
2: Sus evlat, sus.
0: Kanatlı gemimi yaparsam büyüyünce mühendis olacağım abicim.
1: Ben de büyüyünce Evliya Çelebi olacağım galiba dede.
2: İlahi çocuk.
1: Bu kadar çile çekince evliya olunmuyor muydu?
2: Hay Allah iyiliğini versin Çelebi. Berhudar ol.
1: Berhudar. O da olur.
2: Dur evlat. Gülmekten bir itap düştüm.
1: Ama dede haksız mıyım? Bir filo dolusu gemi yaptım. Bir kanatlısı eksikti. Yarışa değil de fileye çıkacağız sanki. 2024 gemi modası.
2: Yahu dur. Güldürme artık.
1: Geminin teknesi, direği, yelkeni işte. Daha nesi olsun? Bir de şakması olsun. Yok yok, bir de kanadı olsun.
2: Olsun evlat, olsun. Cimcimenin gönlü olsun.
1: Kanat bulursak gönlü olacak inşallah.
2: Şunları dene bakalım.
1: Ha, hiç de fena olmadı dede.
2: Ya, demek ki gemilerin de modası olurmuş.
1: Ya dede.
2: Tasarımlar elbette teknolojinin gelişmesiyle paralel ilerliyor. Ancak her devrin kendine özgü bir estetik anlayışı var. Bugün bu anlayış fayda ve konforun gölgesinde kalsa da geçmişte gemiler mühendislerin değil de adeta sanatçıların elinden çıkmış gibiydi.
1: Ya gerçekten mi? Keşke görebilsek.
2: O sanat eseri gemileri nerede bulacağımızı biliyorum evlat.
1: Yaşasın!
0: Kanatlı gemi. Artık tüm gemiler hazır olduğuna göre hepsini boyayabilirim.
2: Boyayamazsın.
0: Ama neden?
2: Gemileri suya indireceğiz cimcime. Onları boyarsak su kirlenir.
1: Ormanda binlerce canlı yaşıyor Cemre.
0: Peki ama gemilerimin hepsi aynı renkte. Sanki okula gidiyorlar.
1: Bunların hepsi

0: Hı? Ne kadar büyük bir pervane.
1: Yavuz zırhlısına ait.
0: Ya çok büyük değil mi ama?
1: Savaş gemisinden bahsediyoruz evlat. Bu geminin pervanelerinden yalnızca biri. Ha?
0: Çapa değil mi bu dede? Aman Allah'ım ne kadar büyük.
1: Bu da Yavuz zırhlısına ait ocaklık demiri. Geminin toplamda 7 adet demiri vardır evlat. Baş, iskele, sancaktakiler ocaklık demiri olarak adlandırılır.
0: Uf, ne kadar ağırdır kim bilir?
1: 4 tona yakın.
0: Ya, vay dede ne kadar şık bir bina.
1: Öyle, müze için yeni bir mekan ihtiyacı doğduğunda bir yarışma açılıyor ve bu binanın projesi kazanıyor.
0: Ne güzel, daha önce neredeymiş peki müze?
1: Deniz Müzesi 1897 yılında Müze ve Kütüphane İdaresi adıyla Tersane-i Amire içerisinde küçük bir binada hizmete girmiş evlat.
0: Ha, ne güzel düşünmüşler, acaba kimin fikriymiş?
1: Müze 2. Abdülhamit'in izniyle dönemin Bahriye Nazırı yani Denizcilik Bakanı Hasan Hüsnü Paşa tarafından kurulmuş. Müze pek çok bölümden oluşuyor. Tarihi kayıklar, ahşap ve metal objeler, tekstil dokuma eserleri, taş eserleri, kağıt eserleri ve sanat eserleri.
0: Tarihi kayıklar!
1: Bunlar saltanat kayıkları evlat.
0: Yani Osmanlı sultanlarının kayıkları.
1: Aferin.
0: Ha, ne kadar büyük bir kuş.
1: Evet, bir kartal. Kültürümüzde kartal figürünün büyük önemi vardır. Gücü temsil eder.
0: Ha, mantıklı. Ha? Aslan! Aslanın neyi temsil ettiğini sormayacağım dede. Elbette o da gücü temsil ediyor. Bu ne güzel bir kayık ve de çok farklı.
1: Dikkatin fevkalade evlat. Tarihi kadırga. Bu deniz aracı günümüze dek saklanmış, yaşayan tipte dünyanın en eski teknesidir.
0: Ya, tamamı ağaçtan mı peki?
1: Evet, yapımında en az 9 farklı tipte ağaç kullanılmıştır. Kadırganın Osmanlı döneminde 1521-1655 yılları arasında inşa edildiği tespit edilmiştir.
0: Bu koca gemi nasıl hareket ediyordu peki dede?
1: 24 kürekle kullanılan bu kadırganın yalnızca bir küreği bile 3 kişi tarafından kullanılıyordu evlat.
0: İnanılmaz.
1: İşte bu teknenin bizim tarihimizde çok önemli bir rolü var evlat.
0: Nedir dede?
1: İnebolu kayığı. Kurtuluş Savaşı yıllarında bu tekneyle mühimmat sevkiyatı yapılmıştır. Bu kayıkların İnebolu sahiline getirdiği mühimmat... İstiklal yolu aracılığıyla kağnılar kullanılarak Ankara'ya ulaştırılmıştır.
0: Ya ne mutlu onlara.
1: Ne düşünüyorsun evlat?
0: Haklısın dede. Cemre galiba gerçekten de mühendis olacak.
1: Olur tabii, neden olmasın?
0: Yani koca müzeyi gezdik. Onlarca gemi gördük. Tarih boyunca bir kişi de çıkıp gemilere kanat takmayı akıl edememiş.
1: İlahi çocuk.

0: Evet. Nadir kuşuma yeni bir salıncak yapmak için tüm malzemeler burada galiba.
1: Salıncak! Salıncak!
0: O zaman hadi bismillah.

Yorulduk ama değdi. Neredeyse bitmek üzere. İçeriden matkabı alıp şu vidaları bir sıkalım Nadir. Sonra bir güzel sallanırsın ha. Ah sabırsız Nadir. Ah. Kalk bakalım. Sadece kendini düşürmekle kalmadın. Salıncak hayallerini de suya düşürdün. Neyse, olan oldu. Şimdi ne yapayım? Hah, bir masal fikri getirdi bu olay aklıma. Hadi düştüğümüz yerden kalkıp tekrar bismillah diyelim. Bir varmış, bir yokmuş. Belki şuracıktaki kırmızı evde, belki aşağı mahalledeki koca apartmandaki bir dairede. Ekinle Toprak isimli ikiz kardeşler anne babasıyla birlikte mutlu mu mutlu bir hayat sürmekteymiş. Günlerden bir gün

0: iki kardeşin mutluluğuna mutluluk katan bir şey olmuş. Dedeleri gelmiş evlerine. Kalacakmış hem de günlerce. Ekinle Toprak dedelerinin elinden tutup onu doğruca parka götürmüş. Salıncaklar, kaydıraklar, oyunlar derken akşam olmuş. İlk gün böyle bitivermiş. Eve dönüş yolunda Ekin'in canı dondurma istemiş. E Toprak durur mu? Ben de istiyorum, ben de. Üç top hem de demiş Toprak da.
1: Ben de, ben de.
0: Aman sen eksik kalma. Al bakalım, bu dondurma da sana. Gel şuraya haylaz kuşum. Resim yenir mi hiç? Nerede kalmıştık? Heh, dondurma isteyen Ekin'le Toprağa hay hay demiş dedeleri. Biricik torunlarını kıracak değilmiş. Hay Allah demiş dondurmacının önündeki sırayı görünce çocuklar bir ağızdan. Canları hemencecik sıkılıvermiş. O kadar sırayı kim bekleyecekmiş? Çocuklar tutturmuş başka dondurmacıya gidelim diye. Tuhaf gelmiş bu halleri dedelerine. Cami ziyaretleri, piknik keyfi, yakan top yarışmaları, gezmeler derken çocuklar bir sandalye beğenmiş dükkanların birinde. Tamam demiş dedeleri. Beraber sallanan bir sandalye yapalım o zaman. Tak tak, çat çat. Sallanan salıncak daha yapılacak da oyun oynanacak. E o kadar zaman nasıl bekleyelim demiş Ekin. Allah Allah demiş dedeleri. Düşünceliymiş sesi. Bu böyle olmayacakmış. Çivileri çakarken bir fikir gelmiş aklına birden. Çocuklar oflayıp puflarken dedeleri puf diye ortadan kaybolmuş. Elinde iki kutuyla eve döndüğünde çoktan akşam olmuş. Bunlar size hediyem ama şimdi vermem demiş dedeleri. Evine dönerken verecekmiş. Bu hediyeler onlara çok şey öğretecekmiş. Gece ay ve yıldızlı bir yorgan gibi örtmüş dünyanın üzerini. Ancak çocukların gözüne uyku girmemiş. Kutuda ne var, kutuda ne var diye düşünmüş durmuşlar. Kesin bir tablet, bilgisayar demiş Ekin. Bence kitap demiş Toprak. Kitaplara bayılırmış ama kalın kitapları okumaya sabredemezmiş. Her güzel şeyin bir sonu varmış nadir kuşum. Günler su gibi akmış. Dedelerinin gitme vakti gelmiş çatmış. Ekin'le Toprak dedelerinin boynuna sıkı sıkı sarılmış. Dedelerinin gidişi Ekin'le Toprak'ı çok üzmüş. Neyse ki teselli olarak dedelerinin hediyeleri varmış. Kutularını hemencecik açmışlar. E o da ne?
1: Ne? Ne?
0: Soğan. İki kutuda iki soğan. Çocuklar gözlerine inanamamış. Dedeleri onlara şaka yapmış olmalıymış. Soğandan hediye olur muymuş? Biraz da hayal kırıklığına uğramışlar sanki. Bunların ne yapacaklarmış ki? Dedelerinin notunda bunların kendilerine çok şey öğretecek bir çiçek soğanı olduğu yazıyormuş. Çocuklar buna anlam veremeseler de soğanları ekip sulayıp beklemiş, her gün özenle ilgilenmişler. Bir sabah uyandıklarında Ekin'in başucunda zarif mi zarif sarı bir lale, toprağın başucunda mis kokulu mor bir sümbül onlara bakıyormuş. Bu bir rüya mıymış? Dünyanın en güzel ve en sessiz kelimeleriyle Ekin'le Toprağa birçok şey anlatmış lale ile sümbül. Tırtıl beklemez ve sabretmezse bir kelebeğe dönüşemezmiş. Bazı şeylere ulaşmak ve güzel sonuçlar almak için sabretmek gerekirmiş. Bu masal da böylece bitmiş. Gökten üç çiçek düşmüş. Biri sabırsızlara sabrı öğretmiş, biri bekleyenleri mutlu etmiş, biri de bu masalı dinleyen çiçek gibi güzel ve mis kokulu çocuklar içinmiş.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha, bu imkansız.
0: Görürsün, başaracağım.
1: Baba!
0: Ha, dur Lemi.
1: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o atlığa götüreceğim.
0: Belki onu babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
2: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

Paklı Karınca her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Çok iyi saklanmışsın ama. Acaba dolabın arkasına saklanmış olabilir misin? Dur, şuraya da bir bakayım. Aa, burada yoksun. Yoksa tülün arkasına mı saklandın sen? Aa, burada da yoksun.
1: İşte buradayım.
0: Sen güneş gibi parıldıyorsun.
1: Evet, çünkü ben bir güneşim.
0: Sen ne zaman güneş oldun?
1: Aslında ben şakacıktan güneş oldum. Okulda bir tiyatro oyunumuz var da.
0: Tamam, anladım. Sana da o oyunda güneş rolünü oynamak düştü. Peki nasıl oynayacaksın? Biraz gösterir misin?
1: Önce sahneye giriyorum. Seyirciyi selamlıyorum. Sonra da şöyle diyorum. Güler yüzlü bir gezegenim. Kendi etrafımda dönerim. Çok güldüğümde kızarır elmalar. Sonra top top olur dondurmalar. Bildiniz değil mi ben kimim?

0: o sıcacık tebessümümle hepinize selam ederim.
1: Tebrikler! Çok güzel oynadın. Ayrıca şiirini de çok beğendim.
0: Beğendiğine sevindim. Bugün bana hangi hikayeyi anlatacaksın?
1: Etrafını aydınlatamadığı için üzülen ateş böceği Işıl'ın hikayesini anlatacağım.
0: Işıl da güneş gibi mi olmak istiyormuş?
1: Hayır, o sadece diğer ateş böcekleri gibi yanıp sönmeyi çok istiyormuş.
0: Dur, hemen başlama. Şu kostümü çıkarıp geliyorum hemen.
1: Hazırsan başlayalım mı?
0: Ben hazırım zaten. Senin anlatmanı bekliyorum.
1: Ayşe, ateş böceklerinin karın bölgelerinin altında etrafa ışık yayan gözde, yani küçük bir oda olur. Işıl'ın gözdesi olmadığı için etrafına ışık yayamıyormuş.
0: Ve bu yüzden akşam olduğunda önünü göremiyormuş.
1: Aslında önünü görüyormuş da Işıl, başka bir şey yapamadığı için üzülüyormuş.
0: Arkadaşlarıyla ışık oyunu oynayamadığı için mi üzülüyormuş yoksa?
1: Ne? Işık oyunu mu? Ben bu oyunun ismini ilk defa duyuyorum.
0: Öyleyse sana bu oyunun nasıl oynandığını göstereyim.

0: tek kelimeyle harika bir gösteriydi. Fakat Işıl arkadaşlarıyla bu oyunu oynayamadığı için üzülmüyormuş ki.
1: Peki ya, niçin üzülüyormuş?
0: Hava karardığında yolunu şaşıran böceklere yardımcı olamadığı için üzülüyormuş ya.
1: Işıl üzülmesin.
0: Zaten Işıl'ın üzüntüsü çok uzun sürmemiş. Çünkü bir arkadaşı ona şöyle demiş. Diğer ateş böcekleri gibi etrafını aydınlatamadığın için üzülüyorsun ve sırf bu yüzden surat asıyorsun. Biliyor musun, sana somurtmak hiç yakışmıyor.
1: Işıl böyle mi yapıyormuş?
0: İşte hemen hemen onun yüzü de bu şekilde oluyormuş. Neyse, Işıl o arkadaşına ben de diğer ateş böcekleri gibi etrafımı aydınlatmak istiyorum ama demiş.
1: Anladım. Işıl el feneri gibi etrafını aydınlatmak istiyor.
0: Öyle de diyebiliriz. Arkadaşı Işıl'a bak demiş, eğer istersen sana etrafını aydınlatmanın başka bir yolunu da gösterebilirim. Işıl heyecanlanmış ve hadi söylesene etrafımı aydınlatmanın yolu nedir diye sormuş.
1: Ay, ben de çok heyecanlandım şimdi. Peki Işıl'ın arkadaşı ne cevap vermiş?
0: Işıl'ın arkadaşı sadece tebessüm demiş. Işıl şaşkın şaşkın arkadaşının yüzüne bakıp söylediğinden hiçbir şey anlamadım ki demiş.
1: Ben de bir şey anlamadım.
0: Ayşe, hani Işıl hep yüzü asık geziyordu ya.
1: Evet, bunu daha önce söylemiştin.
0: Aslında Işıl'ın arkadaşı ona tebessüm etmenin yani gülümsemenin kendisine ve çevresindeki canlılara iyi geleceğini söylemek istemiş. Sonra arkadaşı ne yapmış biliyor musun?
1: Ne yapmış?
0: Bir ayna getirip Işıl'a bu aynaya bakmasını söylemiş. Işıl da aynaya bakınca kendi somurtkan yüzünü görmüş. Arkadaşına dönüp şöyle demiş. Bu ayna beni çirkin gösteriyor.
1: Öyleyse arkadaşı başka ayna getirsin.
0: Arkadaşı başka ayna getirmemiş. Ve ona şimdi de aynaya gülümseyerek bakar mısın demiş. Işıl bu kez aynaya gülümseyip baktığında böylesi daha güzel diye teşekkür etmiş.
1: Yani Işıl sonunda gülümsemenin kendini daha da güzelleştirdiğini anlayıvermiş.
0: Hem de çok iyi anlamış. Işıl o günden sonra suratını hiç asmamış. Yaşadığı yerdeki canlılara güler yüzle selam vermiş. Yine onların selamını güler yüzle almış. Tıpkı güler yüzlü gezegen Güneş gibi etrafına neşe ve mutluluk saçmaya devam etmiş.
1: İğne mine yuvarlak.

Ha? Merak etme tilki. Kuru ya aklı tilki.

Burada hiç ayna yok Rıkkımız. Nereye getirdin bizi? O tarafa baktık. Gel buraya, zaman tükeniyor. Yine ne oldu? Neyi gözden kaçırdığımı bir anlasam. Bakınca görünürsün, kaçarsan silinirsin. Bilmecenin cevabı ayna. Gösterdiğin yerdeki aynaların hepsine baktık. Orada hiç ipucu yok. Tamam, sen kazandın. Önden buyur. Seni izliyorum.

0: gitmeye başladığımız yerdeyiz. Bu aynayı kontrol ettik Rıkkımız. Burada bir şey yok. Üzgünüm ama bu sefer yanılıyorsun.
1: Ali, az zamanın kaldı. Ali, duyuyor musun? Aa!
0: Bana mı seslendin?
1: Zaman daralıyor diyorum.
0: Biliyorum. Bilmeceyi çözdüm ama çok ayna var. Hangisi doğru olan bulamıyorum.
1: Öyle göz önüne koyacak değiliz ya. Biraz daha ara.
0: Aramaktan başım döndü.
1: Unutma, bulmaca için kum saati kadar zamanın var. Ve ancak son parçayı bulduğunda aşağı inebilirsin.
0: İyisi mi aramaya devam edeyim?
1: Kum saati akıyor.

0: yine göze alıyorum. Her şey hazır. Öyleyse kayıt. Merhaba arkadaşlar. Caner ile Curcuna kanalına hoş geldiniz. Ben Caner. Yeni bir yayında rastgele gezip çat kapı yerler göreceğiz. Bakalım bugün durağımız neresi olacak? Dön dön dön. Hop. Kedi atikliği. Ve günün şanslı yeri arkamda gördüğünüz eski kitapçı. Bekle bizi Arifane Saf. Curcuna takipçileri sana geliyor. Eğlenceye hazır olun arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burası tıka basa eski kitaplar ve eşyalarla dolu. İnsan nereye bakacağını şaşırıyor.
1: İlk olarak bana bakabilirsin.
0: Hayırlı işler. Ben Caner, takipçilerim için çekim yapıyorum.
1: Takipçi mi?
0: İnternetten kanalımı izleyenler. Adı Caner'le Curcuna. Eğer izin verirseniz çok mutlu olurum.
1: Olur. Dilediğin gibi gezebilirsin.
0: Harika. Arkadaşlar, çok sıcakkanlı karşılandık. İznimizi aldık. Şimdi size bu gizemli yeri tanıtmaya başlıyorum.
1: Gizem arıyorsan üst kattan başlayabilirsin.
0: İçimden bir ses efsane bir yer keşfettiğimizi söylüyor.
2: Oh, aynadaki kendimi görmekten sıkıldım.
0: Bakalım üst katta bizi neler bekliyor. Bakın burada bir arkadaşımız var. Belki bize yardım eder. Ben Caner, nasılsın?
2: İyiyim. Ne yapıyorsun?
0: Kanalım için çekim yapıyorum. İzleyenlere el sallasana.
2: İzleyenler mi? Kim izliyor ki?
0: Şu an kimse izlemiyor. Neyse, birazdan gelirler. Sen ne yapıyorsun burada?
2: Bulmaca çözüyorum.
0: Efsane bir gün olacağını biliyordum. Ben de yardım edeyim mi?
2: Olur. İlk bulmaca bu bilmece.
0: Bakınca görünürsün, kaçarsan silinirsin. Fotoğraf yoksa gölge mi? Arkadaşlar, siz de cevapları yorumlara yazabilirsiniz. Dur söyleyeceğim. Anı. Ama bakınca anıyı göremezsin.
2: Aslında ben ayna olduğunu düşünüyorum.
0: Ah, ayna. Doğru ya, ben de şimdi ayna diyecektim. Bilmeceyi bildik. Şimdi ne olacak?
2: Bizi bulmacanın ikinci adımına götürecek aynayı bulacağız.
0: Arkadaşlar, efsane bir başlangıç yaptık. Hemen bir ayna bulmaya gidiyoruz.
2: Bekle, herhangi bir ayna değil.
0: Aa, köpek, sen nereden çıktın? Biri bana yardım etsin.
2: Caner, Rıkkı Bazo. Kötü bir niyeti yok.
0: Biri polisi arasın. İtfaiye, ambulans.
2: Rıkkı Baz, dur.
0: Tamam, teslim oldum. Gelme artık. Ali.
2: Rıkkı Baz.
0: Sen bunu mu istiyorsun?
2: Rıkkı Bız, yine yaptın numaranı. Bunca zaman aynayı göstermeye çalışıyordun.
0: Beni iyi koşturdun. Arkadaşlar, sizi Rıkkı Bız'la tanıştırayım. Onun yardımıyla bulmacada ilerliyoruz.
2: İkinci ipucu burada.
0: Bakayım.
1: Bu aynanın 4 kardeşi daha var. Daha derine baktığında her kardeş sana bir hediye verecek. Hediyelerini al, kardeşleri elle tutulmaz bir bağla birbirine kavuştur. Son hediyenin yerini sana onlar söyleyecek. Bilge.
2: Ben bir şey anlamadım.
0: Arkadaşlar, aranızda bilmeceyi çözen olursa hemen yorumlara yazabilir.
2: Hani kimse izlemiyordu?
0: Şimdilik izlemiyor. Ne olur ne olmaz. Belki birileri yayını görür.
2: O zaman sadece ikimiz varız. Gidip aynanın diğer kardeşlerini bulalım.

0: Ne yapıyorsun öyle?
1: Derinlere bakmaya çalışıyorum. Notta derinlere bak demiyor muydu?
0: Hı? Diyordu.
1: İyi işte. Ben de aynadan bakıp altta yansıyan neymiş bulacağım.
0: Bilmecedeki derin altta demek mi?
1: Denizdeyken nereye derin diyoruz?
0: O denizde. Biz aynaya bakıyoruz.
1: Ha deniz ha ayna. Yaşasın. Biri yayına katıldı. Bilge diye biri. Merhaba Bilge. Yayınıma hoş geldin. Kum saati mi? Neden bahsediyor?
0: Ha? Bilge bu. Ha? Alt katta karşılaşmadın mı?
1: Aa, şu Bilge.
0: Zaman azalıyor. Doğru aynaları bulduğumuzda bize bir şey gösteriyor olmalı. Bir mesaj, not, harf, rakam.
1: Bunun gibi mi?
0: Aynen öyle. Bu ödül harfi. İyi yakaladın Caner. Şimdi sırada diğer kardeşler var.
1: Kartal bakışlarımdan hiçbir şey kurtulamaz. Arkadaşlar, bulmaca konusunda çıkmaz sokağa girdik.
0: İsa, Sahi, Ahsi...
1: Ali bulduğumuz harflerle kelime oluşturmaya çalışıyor. Fakat daha gizemi çözmemize bir yardımı olmadı. Akşam oluyor ve ışık azaldığı için görüntü kötüleşti arkadaşlar.
0: Anlamıyorum. İpucunda hediyeleri al ve kardeşleri elle tutulmaz bir bağla birbirlerine kavuştur diyordu.
1: Ali şunu tutar mısın? Ben bir lamba ya da ışık bulayım.
0: Harfleri aldık ama harfler anlamlı şekilde birbirine bağlanmıyor.

0: Belki bu iş görür. Çalışıyor.
1: Elle tutulmaz bir bağ.
0: Bu çok yorucu. Burada hiç lamba yok mu?
1: Devam et Caner. İpucundaki elle tutulmaz bağ ışık.
0: Işık mı?
1: Fenerin ışığı aynaya yansıyor. Hadi daha hızlı çevir.

0: son hediyenin yerini sana onlar söyleyecek.
1: Son harfi bulduk.
2: Nedir durum?
3: Galiba yetişemeyecekler dedi.
2: Ler mi? Neden çoğul konuştun?
3: Ali'ye yeni bir arkadaş yardım ediyor.
2: Maşallah. Arkadaş berekettir. Bir elin nesi var, iki elin sesi var demişler. İnşallah birlikte kalkarlar altından.
3: Allah söyletti. Geliyorlar.
0: Arif baba, bu arkadaşım Caner.
2: Hoş geldin Caner.
1: Hoş buldum.
0: Bulmacayı birlikte çözdük.
2: Maşallah, barek Allah. Bugün güzel bir bulmaca çözdünüz. Hadis, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in söz ve davranışlarına ve bunları inceleyen bilime denir. Resulullah Efendimiz, her çocuğun iyiyi kabullenmeye ve güzeli benimsemeye meyilli bir tabiatta yaratıldığını buyurur. Siz de onun gösterdiği yoldan şaşmayın, olur mu?

0: Lakin beni hazırlıksız yakaladınız. Bu Caner'in olsun. Ali, sana da yarın bir tane alıp geleyim.
1: Sağ ol Arif baba. Allah razı olsun.
2: Caner, bugünün anısına birlikte bir fotoğrafımızı çekersin artık.
1: Çekiyorum.

0: Aleyküm.
1: Sadakallahül azim.
0: Kur'an okuduğunu görmedim, kusura bakma.
2: Estağfurullah Harun. Aleyküm selam. Ne var ne yok dostum? Ne olsun işte, ezber tekrarı yapıyordum.
0: Oku oku.
2: Sen de okuyacaksın galiba.
0: Tabii ki. Memlekete okumuş adam lazım sonuçta.
3: Duydun mu?
2: Ben bir şey duymuyorum.
0: Öyle değil yahu. Konuşulanları duydun mu?
2: He. Yo, duymadım.
0: Dışarıda Hakkı Baba ve Selim Hoca konuşuyordu.
2: Ne diyorlardı?
0: Ulu camiye bir şey gelecekmiş.
2: Ne gelecekmiş?
0: Bir şey işte.
2: İyi de ne?
0: Uf, söyleyemiyorum onu. Zor bir kelime.
2: Neyle ilgili peki?
0: Sanki komikle başlıyordu. Müftülükten mi geleceklermiş neymiş? Neydi ya? Hah, buldum. Komik yosun gibi bir şeydi.
2: Komik yosun mu?
0: Değil.
2: Öyle dedin ama.
0: Onun gibi bir şey dedim.

0: Kadir mi?
1: Heh, aynen dostum. Tam olarak o.
0: Allah Allah. Neden geleceklermiş ki?
1: Önemli değil dedi Hakkı Baba. Ulu Cami ve medreseyi biraz gezeceklermiş.
0: Bu kadar mı?
1: Bu kadar. Ha, bir de sana Kur'an okutacaklarmış.
0: Ne? Bana Kur'an mı okutacaklar?
1: Evet, ne oldu ki?
0: Ama bana kimse bir şey demedi.
1: Şimdi diyecekler işte.
2: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm, aleyküm selam Hakkı Baba.
2: Emin?
0: Biliyorum Hakkı Baba.
2: Oo, haberciler.

0: Çok hızlı maşallah. Değil mi Harun?
1: Aynen Hakkı baba.
0: Neyse, konu bilindiğine göre bana müsaade.
2: Şey, ne zaman geleceklermiş Hakkı baba?
0: Aa, onu söylemediler mi? Aşk olsun.
1: O kısmı duymamışım.
0: Yarın gelecekler inşallah. Kur'an'dan bir yer seç de gönüller mest olsun.
2: İnşallah ama...
0: Hadi hadi, korkacak bir şey yok.
2: Sen öyle diyorsan öyledir Hakkı baba.
0: Ben sana güveniyorum.
1: Ben de güveniyorum.
2: Ben de güvensem keşke.
3: Aman, dert ettiğin şeye bak Beymin. En iyi bildiğin iş bu.
2: Ama hazırlıksız yakalandım Zehra abla.
1: Dostum, hazırlık dediğin ne ki? Sanki uzaya çıkacaksın da atmosfer koşullarına alışman zaman alacakmış gibi davranıyorsun. Ne?
3: Lütfen sen örnek verme Harun.
2: Bence de.
1: Ya arkadaşlar, Emin zaten aramızda en iyi Kur'an okuyan kişi. Biraz çalıştı mı tamamdır.
3: Aynen öyle.
4: Çocuklar.
3: Hoş geldin hocam. Çay getireyim mi?
4: Aman diyeyim Zehra. Zaten içe içe midem davul gibi oldu.
1: Ama seversin hocam.
4: Öyle de sen hiç Hakkı babayla çay bahçesinde bir saat oturdun mu?
2: Eyvah eyvah.
4: Sizde ne var ne yok?
1: Emin stresli hocam.
4: Neden?
3: Kur'an okuyacak diye.
4: Aman be çocuklar. Sıkıntıya bak. Sanki dünyaya uzaylılar saldırmış da Emin'den dünyaya koruma kalkanı yapmasını istemişiz gibi davranmayın.
1: Bakın.
2: Şey, ilginç bir örnek
3: gibi.
1: Yok ya. Bana gelince Harun sen örnek verme. Selim Hoca'ya gelince ay ne kadar da ilginç bir örnek.
4: Emin, hakikaten stres yapacak bir şey yok. Kendine bir aşır seç, birkaç kez oku, oldu bitti.
2: Öyle ama...
4: Aması falan yok. Halledersin sen. Neyse, hadi bana müsaade. İkindiye gecikmeyeyim.
2: Of ya!
5: Emin, kitap lazım mı diyorum, bir kilo alayım diyorsun. Nasılsın diyorum, güzel olmuş diyorsun. Selam verdim, ona bile nasıl ya diye cevap verdin.
2: Kafam yerinde değil Fatma abla ya.
5: İyi de böyle stres yapmaya devam edersen senin için gerçekten zor olacak.
2: Zor derken?
5: Herkesin önünde bir şey yapmak kolay değildir. Şaşırırsın Allah korusun.
2: Ne? Şaşırır mıyım? Yapma ya. Ne yapacağım ben şimdi?
5: Hayda. Sakinleştireyim derken daha da paniklettim seni.
2: Ama Fatma abla, ben orada yanlış okursam eğer sadece ben değil, Hakkı baba da mahcup olacak.
5: Selim hoca da.
2: Doğru valla. Bittim ben.
5: Ay, yine paniklettim seni ya.
2: Mahvoldum ben.
5: Ay benim dilime eşek arısı soksun.
3: Demek heyecanı yenecek yöntem istiyorsun.
2: Evet Zehra abla.
3: Biraz temizlik işi yapmak iyi gelir diyorlar.
1: Akıllıya bak. Kendi işini yaptıracak adam arıyor.
3: Bol bol kahve iç.
2: Zaten dün heyecandan fazla uyuyamadım. Bir de bol bol kahve içersem bir hafta uykum kaçar.
1: Tabii tabii duyduk. Uykunda konuşmuşsun bile.
3: Kim dedi?
1: Hakkı baba.
3: Ne demiş uykusunda?
1: Komiksiyon demiş durmuş.
3: Ne? Komiksiyon mu?
1: Ya da öyle bir şey işte.
2: Aman çocuklar ya. Ciddi ciddi bir şeyler yapmam lazım.
3: Kabak çekirdeği iyi gelir diye duydum.
1: Kabak mı?
3: Ama çekirdeği. Kabağı tüm yemeyeceksin.
2: Tamam. Kabak çekirdeği alayım hemen ben.
1: Hepsini yedi ya.
2: Çocuklar.
3: Efendim?
2: Bende bir değişiklik yok. Hatta artık karnım da ağrıyor.
3: Hayda.
1: Ne yapacağız ya?
2: Bilmem.
6: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm selam.
2: Hoş geldin Hacer teyze.
6: Hoş bulduk Emin. Kur'an dinletisi yapacağınızı duydum. Sana zencefil, bal, limon karışımı yaptım.
1: Heyecanlı iyi mi geliyor?
6: Yok.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: Emin?
1: Buyur hocam.
0: Öğle ezanı okudun, farkında mısın?
1: Evet hocam, ne oldu ki?
0: Emincim, öğle ezanı Rast makamında okunur. Sen Hicaz makamında okudun.
1: Gerçekten mi?
0: Çok önemli değil. Sonuçta kıraatinde bir hata yoktu. Ama sen bu kadar dalgın değildin.
1: Şey hocam...
0: Şu komisyona Kur'an okuma meselesi mi?
1: Evet hocam.
0: Anlaşıldı. Sen bayağı bir stres yapmışsın.
1: Yaptım vallahi hocam.
0: İyisi mi, sen biraz dışarıda takıl. Kafan dağılsın.
1: İnşallah.
0: Ama önce öğle namazı.
2: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam Hakkı baba.
2: Ne o evlat? Bu şekilde durmak iyi mi geliyor?
1: Çok da iyi geldiği söylenemez. Ama Fatma abla iyi gelebileceğini söyledi.
2: Bütün gün buradaymışsın diye duydum.
1: Öyle valla. Biraz stres yaptım Kur'an tilaveti için.
2: İyi de böyle durmakla eline ne geçecek?
1: Bilmem. Belki heyecanım azalır. Heyecanlanır da okuyamazsam. Sen de Selim Hoca da benim yüzümden mahcup olursunuz.
2: Ne alakası var? İnsan bu. Hata yapacak tabii.
1: Sizi üzmek istemem.
2: Bak Emin. Bizler hatasız değil, hatalarımızdan ders çıkaran ve hata yapmamaya gayret gösteren kullarız. Hata yapmak seni üzmemeli. Hatta bazen hata yapmak insanı güçlendirir.
1: Nasıl yani?
2: Bazen doğruyu bulmak için defalarca hata yaparız. Edison ampulü kaçıncı denemede çalıştırdı biliyor musun?
1: Kaçıncı?
2: 1000.
1: He? 1000 mi?
2: Evet. 1000 bu da demektir ki Edison Efendi tam 999 kez hata yapmış.
1: Bu konuşma bana çok iyi geldi Hakkı Baba. Allah razı olsun.
2: Amin. Cümlemizden. Komisyon birazdan burada olur. Belirlediğin sayfayı bir kez daha tekrar et, sonra da oku.
1: Tamam, inşallah.

0: Demek 3 paket kabak çekirdeği yedin ha.
1: O da bir şey mi? Fatma abla bir hareket tarif etti. O hareketi yapabilmek için daha çok strese girdi.
2: Oturun çocuklar.
0: Hakkı baba, komisyonla konuştuğunu gördüm. Neler söylediler?
2: Medreseye bayıldılar. Ne e'si?
3: Emin'in Kur'an tilavetine bir şey demediler mi?
2: Dediler tabii.
1: Ne dediler?
2: Biz dediler. Hayatımızda dediler, böyle güzel bir Kur'an tilaveti dinlemedik dediler.
4: Hey!
2: Maşallah Emin.
0: İşte bu kadar Emin.
3: Evet, hamdolsun.

0: Selamun aleyküm.
1: Sayış maça parmağı geliyor. Oo, piti piti.
2: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
1: Ha?
0: Oh,
2: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: İşte Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Yiyin için fakat israf etmeyin.
1: Şuna bak şuna. Nasıl da güzel, sulu sulu. Ne güzel yahu bu üzümler, tam ağzıma layık.
2: Çok şükür bu güzel nimetleri verene. Baksana türlü çeşitli nimet var önümüzde.
1: Ya şükür. Hep küçük olanlar kaldı. Gideyim de bir salkım daha alayım.
2: Hayda Zikri, Zikri. Hay Allah. Yine hata ediyorsun Zikri.
1: Şöyle bak, bunun taneleri iri iri.
2: Zikri, bu yaptığın doğru değil.
1: Sahi ya, ayıp ettim.
2: İlk seferde anladın ayıp ettiğini.
1: Anladım Fikri, anladım. Tut şunu.
2: Niye verdin şimdi bunu bana?
1: Kendime aldım. Sana almadan geldim, ayıp ettim. Sen onu ye, ben bunu yerim.
2: İyi de ben üzüm istemiyorum ki. Yiyeceğim kadarını yedim. Bu bana fazla.
1: Fazla mı? O halde at gitsin.
2: Hoppala.
1: Bana da yetti, bu fazla geldi.
2: Zikri dur, ne yapıyorsun sen?
1: Üzüm yiyorum.
2: Sen üzüm yemiyorsun, israf ediyorsun.
1: Ne olacak? Bak orada koca asma var, üzeri üzüm dolu. Ne olmuş 3-5 salkım yere attıysam?
2: Zikri. Bolca var diye böyle ziyan edilir mi nimet? Bolca varsa paylaşmak gerek, olmayanlara ulaştırmak gerek. Bak bu doğadaki her şey muazzam bir denge içinde yaratılmış. Nimetler bolca, lakin bilinçsizce kullanıp israf edersek doğanın dengesi bozulur. Yaşam alanlarımız zarar görür.
1: Canım, bütün bunlar benim zayi ettiğim 2 salkım üzümle mi olacak?
2: Elbette ya. Kelebeğin çırptığı kanadın okyanusun öte yakasında fırtınaya sebep olduğunu unutma.
1: Kelebek mi, ben kelebek miyim Fikri? Kuşum ben, kuş.
2: Örnek olarak söyledim Zikri.
1: Örnek olarak.

0: Örneğin yani misalen. Bolca buldum, şımardım. Fazla fazla kopardım. Doydum, bıktım, usandım. Nimeti sokağa attım. Varlıklıysan paylaş, yoksulları unutma. İsraftan sakın sen de. Bak ben dersimi aldım.
1: Aferin. Herkes hata yapabilir. Önemli olan yanlış olduğunu fark edince tekrar etmemek.
0: Aldım tabii. Hadi şimdi bana yardım et.
1: Yardım mı? Ne yardımı?
0: Bak yere attığım salkımlar oracıkta duruyor. Onları alalım, karıncaların yuvalarına taşıyalım. Onlar da nasiplensin, üzümler israf olmasın.
2: Yiyin için fakat israf etmeyin.

0: Alive machine.
1: Olaf az arıyorlar. Gidemem. Gidemem. Yeniden rezil olamam ben.
2: Geldim, geldim.
3: Aa, dostum, henüz hazırlanmadın mı? Bak bana, nasıl olmuşum?
2: Mükemmel görünüyorsun dostum.
3: Hadi, bugün en yakın dostumuz kılıç balığı Mutlu'nun en mutlu günü.
2: Ah, ah, yıllar ne çabuk geçti, yetişkin olduk. Ama o günler dün gibi aklımda.
3: Duygulanmanın sırası değil yengeç. Bugün Mutlu'nun düğünü var. Hadi, onu yalnız bırakamayız.
2: Yo yo yo yo yo yo, ben gelemem. Ona mutluluklar dilediğimi söyle.
3: Tabii, hatırladım. Sen korkuyorsun.
1: Hem de çok.
3: Hala vaktimiz var. Öğretmen hanım ve yavru balıklar bize yardımcı olacaktır.
2: Emin misin? Gerçekten bana yardım edebilirler mi?
3: Hadi, bana güven dostum. Bu endişeni bugün yeneceğiz.

0: yine olmadı. Hey! Sarı! Ha?
1: Sarı, sarı, sarı! Bu olmaz. Bu da. Bu hiç olmaz.
2: Sarı, sarı nerede?

0: Sarı, sarı, sarı.
1: Sarı bulmalıyım, sarı. Sarı.
0: Eyvah.
1: İşte sarı.
0: Sıkıştım.
2: İncilerim maşallah. Allah neşenizi artırsın. Ancak pufun rengi sarı değil ki. Kıpır ve Lila'nın rengi sarı.
3: Doğru, şaşırmışız. Aa, Kazu ve yengeç geliyor.
4: Hayırlı günler arkadaşlar.
2: Hayırlı günler Kazu ve yengeç.
3: Yengeç hayırdır? Moralim bozuk gibi. Seni hiç böyle görmedik.
4: Bugün en sevdiğim dostum kılıç balığı Mutlu'nun düğünü var. Ama ben gidemiyorum.
5: Neden? Hasta mısın?
4: Turp gibi sağlıklı. Ama sorun şu ki halk oyunları oynamaktan korkuyor.
6: Halay çekmeyi bilmiyorum. Her seferinde ya birinin kuyruğuna basıyorum
4: ya da düşüyorsun.
3: Halay mı? O ne ki?
2: Halay çekmek, çifte telli oynamak, zeybek ve daha fazlası. Bunlar halk oyunları incilerim.
1: Çok eğlenceli.
4: Ben hiçbirini yapamıyorum.
3: Ama sen her işi yapabilen yengeçsin. Bence bunu da öğrenebilirsin.
6: Bu kupa her işi kusursuz yapabilir kupası. Biliyorsunuz kıskacımdan gelmeyen hiçbir iş yoktur. Bu kupayı kazanmak da oldukça zordur ama ben kazanmıştım. Ah, yaparım değil mi?
2: Hep birlikte öğrenmek ister misiniz?
1: Evet!
2: Yöresel kıyafetlerinizde hepiniz harika görünüyorsunuz. Önce herkes yüzgeçlerini birleştirsin bakalım.
0: Oy, kıskaçların çok sert yengeç.
4: Affedersin, affedersin dostum.
0: Şimdi oldu.
2: Halay halk müziği.

0: 3 adım ileri, 1 adım geri. Hadi bakalım, izliyorum sizi.
1: 1, 2, 3.
2: Daha yavaş olmalısın yengeç. Yapamıyorum, yapamıyorum.
0: Yapabilirsiniz, yapabilirsiniz.
1: 1, 2, 3 geri, 1 ileri. 1, 2, 3 ileri, 1 geri.
3: 1, 2, 3 geri, 1 ileri. Yapıyorum sanki.
0: Ve yeniden müzikle. Hadi Kaju, salla mendilini.

0: ビル。
1: Kaç gündür elektrikler yok. Dondurma bile yiyemiyorum. Çünkü buzdolabı elektrikle çalışıyor.
2: Duyduğuma göre elektrik santralinde fırtına sonrası bir aksama olmuş. İnşallah yakın zamanda düzelir incilerim.
3: Ben mumları ve kandilleri de çok sevdim ama.
1: Hı? Hı?

0: İyi misin?
1: Her yer karanlık. Önümü göremiyorum ki.
2: Karanlıkta resim yapması çok zor oluyor. O da ne?
3: Beni gölgemden tanımalısınız yavru balıklar.
0: Tabii ki yengeç.
3: Telefonumu şarj edemedim. Elektrik yok malum. Kimseye ulaşamadım. Ama öğrendiğime göre sabah elektrikler gelmiş olacak.
4: Yaşasın!
0: Acaba elektrik nasıl oluşuyor?
3: Güzel soru. Bunu öğrenmek için bir yer biliyorum.
1: Sahi mi?
5: Tabii ya. Enerji Adası.
2: Tamam, hatırladım. Babam bir dönem orada çalışmıştı.
5: İncilerim, yarın

0: Nerede kaldın Sütlaç? Seni beklemekten bütün enerjimiz tükendi.
1: Abartma Kıpır. Enerjin gayet yerinde.
2: Üzgünüm arkadaşlar. Evde rüzgar gülü yaparken dalmışım. Hemen yetiştim.
3: O zaman herkes hazırsa... Enerji Adası'na gidiyoruz.

0: Enerji Adası'na hoş geldiniz yavru balıklar.
1: Hoş bulduk.
2: Yeni işin hayırlı olsun yengeç.
0: Teşekkürler puf puf balık. Hey Sütaç, o rüzgar gülü mü?
3: Evet, kendi yüzgeçlerimle yaptım.
0: O zaman şu tepeye bakın.
1: Kocaman rüzgar gülleri.
4: Bunlar ne işe yarıyor?
0: Fazla yaklaşmasam daha iyi olurdu. Rüzgar gülleri rüzgar sayesinde döner ve enerji açığa çıkar.
5: Böylece bu enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürüp kullanırız.
6: Şuraya bakın.
4: Ne kadar hızlı akıyor.
0: Temiz enerji.
3: Temiz enerji nedir öğretmenim?
5: Tıpkı rüzgar gücüyle olduğu gibi su gücüyle de elektrik üretilir incilerim. Ve çevreye zarar vermediği için bu üretim şekline temiz enerji denir.
4: Şu altın renkli camlara da bakın.
3: Güneş vuruyor camlara.
0: Ve bir temiz enerji daha. Güneş enerjisi de elektrik üretiminde kullanılır.
1: Ve çevreye zarar vermez.
5: Aferin incilerim. Hemen anladınız. Elektrik günlük yaşamımızda önemlidir. Onun sayesinde aydınlanırız. Televizyon izleriz. Aletlerimizi şarj ederiz.
3: Rüzgar gülü, rüzgar gülü. Nasıl da dönüyor gör.

0: Bize de rüzgar gülü yapmayı öğretsene.
1: Hayır, bu bir sır.
2: Sır hadi, hadi, hadi.
3: Ah, gençlik, ah.
4: Elektrik hayatımızı kolaylaştırır. Ancak elektrik kullanımında dikkatli davranmalıyız. Böylece zarar görmeyiz. Anlaştık mı incilerim?

ile çalışıyor herhalde. Hemen uzanıyorum. Öyle olmaz arkadaşlar. Bize bir ara

0: Labera.
1: Renkli güvercin. Mahallede tatlı bir sabah telaşı vardı. Manav amca meyve sebze sandıklarını dizerken gökyüzüne baktı ve "Rahmet yağıyor, rahmet!" dedi. Yoldan geçen Sedat amca selam verdi. "Hayırlı işler, bol kazançlar!" Küçük bir kedicik yağmurdan korunmak için fırıncı Mehmet amcanın yaptığı yuvaya girmiş, meraklı gözlerle dışarıya bakıyordu. Yağmuru izlemek, Ayla ve Bera'nın en çok sevdiği şeylerdendi. Bir de kuşlar. Ve işte ikisi de tam karşılarındaydı şimdi. Gökyüzünden süzülen sayısız su damlası. Camın dışından onlara bakan bir çift minik göz. Uzun zamandır pencerelerinin müdavimi olan bu güvercini tanıyorlardı. Minik dostları gelip karnını doyursun diye her zaman yemek bırakıyorlardı. İsim bile bulmuşlardı ona. Renkli diyorlardı adına. Siyah beyaz, ayakları tüylü, gördükleri diğer gri olanlardan farklı, şirin bir kuştu. İncecik camın iki yanında büyüttükleri sevgi dolu arkadaşlık haftalardır böyle sürüp gidiyordu. Derken Ayla konuştu.
2: "Aa, hadi içeri alalım onu."
1: Düşüncelere dalmış olan Vera bu muhteşem fikirle kendine geldi.
2: "Evet, uslanmasın, yazık."
1: İkisinin de yüzünde kocaman bir gülümseme olmuştu. Heyecanla camı açtılar. Ama minik kuş ürküp kaçtı aniden. Kardeşler üzüldü. Güvercinleri uzaklara doğru süzüldü. Arkasından baka kaldılar öylece. Yağmur ikisinin de yüzünü ıslattı. Damlalar gözyaşı gibi aktı yanaklarından.
2: "Hadi kapat, daha fazla ıslanmayalım,"
1: dedi Ayla sonra. Küçüklüklerinden beri hayranlıkla karışık bir sevgi vardı içlerinde kuşlara karşı. Nasıl olur da uçabilirlerdi ki? Buna hiç akıl erdiremiyorlardı. Belki yağmuru da o yüzden seviyorlardı hatta. Uçan minik damlacıklar. Sonra Ayla kendi kendine
2: "Renkliye yuva yapmalıyız,"
1: dedi. Kardeşinin sözlerini duyan Bera'nın zihninde bir ışık parladı.
3: "Aslında biraz karton olsa bir kutu yapabiliriz. Renkli bu kutunun içine girebilir. Ve böylece yağmurdan korunabilir. Ne dersin?"
2: "Bu çok güzel bir fikir."

0: Stüdyo Fıştırıcı.
1: Ayla ve Bera karton parçalarını dikkatlice yapıştırdılar. İşte renklinin şirin mi şirin kutusu hazırdı. Başardılar. Kuşları için bir yuva yaptılar. İki kardeş dışarıyı neşeyle izlediler. Ama yolunda gitmeyen bir şey vardı. Damlalar kartonu ıslattı. Rüzgar yuvayı yerinden söktü, bahçeye attı. Sevinçleri çok kısa sürmüştü. Ayla, "Belki babam yapar," diyebildi sadece. Yağmurun sesiyle uzaklara bakarak düşüncelere daldılar yeniden.
2: "Sahi o kadar çok su nasıl oluyor da yukarıda asılı duruyor? Ve sonra neden aşağıya iniyor tekrar?"
1: Bera'nın zihni bu sorularla doldu.
2: "Benim annemi bulmam lazım,"
1: dedi ve hızla kapıya yöneldi. Ayla,
2: "Hey, dur, nereye?"
1: diye seslense de cevap alamadı kardeşinden. O da koşarak çıktı peşinden. Salona vardıklarında annelerini camın önündeki koltuğa oturmuş kitap okurken gördüler. Gözlerini yavaşça kaldırıp sevgiyle baktı çocuklarına. Anlaşılan yine bir şeyleri merak etmişler diye düşündü içinden. Gülümsedi ve konuştu Bera.
2: "Anne, yağmur nasıl yağıyor? O kadar su yukarıda nasıl duruyor?"
3: "Aa evet, ben de bunu soracaktım,"
1: diye katıldı Ayla. Anneleri çayından bir yudum alıp ne kadar da büyüdüler şükürler olsun. Aklından geçen kelimeler bunlardı. Ardından bardağı sehpaya bırakıp "Hadi gelin bakalım mutfağa gidelim," dedi. Ayla ve Bera buna bir anlam veremedi. Halbuki yağmurun nasıl oluştuğunu duymayı bekliyorlardı. Birbirlerine baktılar. Sonra onlar da mutfağa vardılar. Anne ocakta duran çaydanlığın demliğini kaldırdı ve sordu. "Ne görüyorsunuz?" İkisi de durumu anlayamamıştı. Ayla,
3: "Çaydanlık,"
1: diye yanıtladı. Bera muzip bir tavırla,
2: "Ben ocağı da görüyorum anne,"
1: dedi. Gülüştüler. Sonra anneleri başladı anlatmaya. "Bakın çocuklar, ateşin sıcaklığı suyu ısıtıyor. O da buhar olup uçuyor. Görüyor musunuz?" İkisi de bir anda aydınlanmıştı bu cümleyle. Çaydanlıktan yükselen buharın aslında kaynayan su olduğunu ilk defa o an fark ettiler. "Su ne kadar çok ısınırsa o kadar fazla buharlaşır," dedi anneleri. "İşte böyle." Bunun gibi güneşin ısıttığı sular da buhar olup yükselir ve ilk gördüğü buluta tutunur. Sonra soğur, yeniden suya dönüşür. İşte bakın o da böyle. Gördüğünüz her bir damla önce buharlaşıp yükselen, sonra da soğuyup tekrar eski haline gelen sudur. Ve eğer bir bulut taşıyamayacağı kadar çok suyla dolarsa, Allah'ın izniyle yağmur olur ve tekrar aşağı iner. Yağmur, Rabbimizin bize verdiği büyük bir nimettir. Çiçekler, ağaçlar, toprak bu şekilde beslenir, temizlenir ve bereketlenir. Su ısınır, buhar olup yükselir, soğuyup tekrar suya dönüşür ve yere düşer. Ayla ve Bera yeni öğrendikleri bu müthiş bilgi karşısında şaşakalmışlardı. Hayranlıkla baktılar annelerine.
3: "Hadi gidip yağmuru izleyelim,"
1: dedi Ayla.

0: derken kapının sesi duyuldu.
1: Babam geldi
0: diye sevinçle sıçradılar yerlerinden. Koşarak giden çocukların arkasından baktı anne önce. Sonra o da kalktı. İki kardeşin hep yaptıkları bir şeydi bu. Yürümeyi öğrendiklerinden beri kapının sesi alarmdı onlar için sanki. Her ne yapıyorlarsa bırakır, babalarına koşarlardı. Yine sanki haftalardır görüşmüyormuş gibi özlemle kucaklaştılar.
1: Baba biliyor musun biz yağmurun nasıl yağdığını öğrendik,
0: dedi Bera. Anne ve baba göz göze geldi. Birbirlerine gülümsediler. Ayla,
2: ayrıca bir kuş yuvası yaptık ama ıslanıp bahçeye düştü, diye ekledi.
0: Bu bilgi anneleri için de sürpriz olmuştu. O şaşırırken Ayla devam etti.
2: Bizim bir güvercinimiz var. Adı Renkli.
0: Hep birlikte odaya çıktılar, camı açtılar. Karton çimlerin arasında iyice ıslanmış, bozulmuştu.
1: Yapıştırmak için o kadar da uğraşmıştım,
0: dedi Bera.
1: Islanabileceği hiç aklıma gelmemişti.
0: Baba düşündü. Atölye için kullandığı küçük odada birkaç tahta parçası olduğu aklına geldi. Bu tahta parçalarını kullanarak dayanıklı bir yuva yapabilirlerdi.
3: Çocuklar, hadi şimdi atölyeye gidip Renkli için daha sağlam bir yuva yapalım. Ne dersiniz?
0: Babaları ahşaptan yuvayı yaparken çocuklar da heyecanla izliyorlardı. Evet, yuva bitmişti. Ayla ve Bera çok sevindiler. Renkli artık yağmurda ıslanmayacaktı.
3: Ahşap hem sağlamdır hem de içerideki ısıyı daha iyi muhafaza eder.
2: Ben gidip biraz ekmek getireyim,
0: dedi Ayla. Bugün hep evdeydik, hiç dışarı çıkmadık. Bazen yağmuru izledik, bazen oyun oynadık. Renkli güvercinimiz için bir ev yapalım dedik, denedik. Ama olmadı. Biz de babamızı bekledik. Uçan kuşlar, açan çiçekler, ağaçlar, yağmurun sesi. Doğada gördüğümüz her şey bize Allah'ın mucizesi.

Hadi sessiz olalım, uyusunlar. Yeni bir macerada tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Var mı bana yan bakan? Eğitme!
1: Aa! Bir kabadayı geziyor.
2: Kim ki bu?
1: Bilmem. Mahalleye yeni taşındı herhalde.
0: Tanımadılar beni.
3: Kimsin sen ya?
0: Eğit! Eğit! Demek benden kaçarsın ha? Kaçma bak, fena olur.
3: Tamam ha. Kaçmam.
0: De bakalım şimdi. Kimim ben? Bilecek gibi durmuyorsun. Söyleyeyim bari.
3: Söyle bakalım.
0: Ben Tuzsuz Deli Bekir'in kardeşi, Şekersiz Deli Hüsnü.
3: Yapma ya. Tam da ben diyecektim. Hacivat, sen misin?
0: Benim ya, ne sandın?
3: Tahmin ettim zaten. Kesin beni kandırıyor dedim.
0: Tabii tabii. Bak kara gözlüm bak, karşıdan gelene bak.
3: Vay vay vay vay, bebe ruhi geliyor. Yap numaranı Hacivat.
0: Hey!
4: Aman! O da ne?
0: Ne demek o da ne? Ben bir şey miyim?
4: Şey! O da kim diyecektim? Ağam!
3: Hey! Sen bilmez misin kimdir bu?
4: Yoo!
3: Onun adı... Onun adı... adı...
0: Benim adım...
3: Heh! Onun adı Tatsız Deli Cavit.
0: Neden buldun bu ismi?
3: Sen bulsaydın o zaman.
0: Neyse, çekil bakalım önümden.
4: Hemen ağam, buyurun.
0: Ne kadar da güzel tanınmamak.
3: Sorma Hacivat, gülmekten karnıma ağrılar girdi.
0: Kıyafet değiştirmek bu kadar eğlenceliyse görünmemek ne kadar komik olur Allah bilir.
3: Keşke bir yol olsa da görünmesek.
0: Keşke.
5: Kim demiş yok diye?
0: Var mı?
5: Ben de yok yok efendiler. Unutmayın, sloganımız neydi?
0: Neydi?
5: Ben de yok yok.
3: Onu söyledin zaten.
5: Neyse efendim, küçük şeylere takılmayalım. Büyük düşünelim.
0: Bu o mu?
5: Elbette. Bir yudum al, o gün kimse seni göremez.
0: Hayrını gör tüccar efendi.

0: Unuttun mu? Görünmeziz biz.
1: Doğru ya Civat. Unuttum ben onu.
0: Hadi yolumuza devam edelim. Hatta ayı kardeşi biraz korkutalım.
1: Olur.
0: İmdat!
2: Sen de mi buradaydın?
1: Hani görünmeyecektik?
0: Hani işe yarıyordu?
1: Ney? Ayı bizi parçalıyordu az kalsın.
2: Ayı mı? Ne ayısı?
0: Ormanda ayı gördü bizi. Bu hale getirdi.
2: Ha, öyle desenize yahu.
1: Nasıl yani?
2: Hayvanlarda işe yaramaz demedim mi ben size?
1: Yo.
2: Demişimdir yahu. Demediysem de diyorum işte. Sadece insanlarda işe yarar bu.
0: Hadi ya.
1: Tüh. Boşuna mı bu hale geldik?
2: Yani.
0: Neyse. Olan oldu. Biz gidelim öyleyse.
1: Gidelim Hacı Cavcav. Yapacak çok işimiz var bizim.
0: Aynen öyle. Çok komik işler. Oh. Madem artık görünmeziz, karşımıza ilk çıkan kişiyle biraz eğlenelim. Ne dersin?
1: Buna ne denir Hacı Cavcav? Hey!
3: Demek kendinizi görünmez sanırsınız. İnsanlığa yakışır mı başkasıyla alay etmek? Siz durun bakalım, şaşkınlar. Eğlenmek nasıl olurmuş görürsünüz.
1: Heh, geldi bizimki.
0: Hadi bakalım.
1: Selamın aleyküm, tuzsuz efendi.
3: Ha? Kim o konuşan?
0: İnsan önce selam alır, tuzsuz efendi.
3: Aleyküm selam da siz kimsiniz? Neden sizi göremiyorum?
1: Helal olsun şu tüccara. Doğru söylüyormuş.
0: Aynen öyle.
3: Beyler, korkutmayın beni. Gösterin kendinizi.
1: Vay vay vay. Tuzsuz Deli Bekir Efendi de korkarmış demek.
0: Biz de seni yiğit sanırdık.
3: Korkmak da laf mı? Şu an tir tir titriyorum.
1: Bak şimdi.
3: Demek beni kandıracaktınız. Demek benimle eğlenecektiniz ha?
1: Aman, bizi görüyor bu.
0: Sorma gözüm, karışımın etkisi mi geçti acaba?
3: Karışımı bilmem de, birazdan sizin etkiniz bitecek.
0: Duramıyorum kara gözüm.
1: Aman Hacı Cavcav, güvenli bir yere gelene kadar durayım deme.
0: Doğru dedin kara gözüm. İyice uzaklaşmak lazım bu deliden.
1: Kesinlikle.
3: Uyanıklar sizi. Akılları sıra beni kandıracaklar.
1: Hani sadece insanda işe yarardı?
0: Hani etkisi bir gün sürerdi?
1: Şimdi cevap ver bakalım. Bu karışımın etkisi mi çabuk geçiyor yoksa işe mi yaramıyor?
2: Aman efendiler, ben size bugüne kadar işe yaramayan bir şey sattım mı?
0: Evet.
2: Tamam, arada bir yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Ama bu kez durum farklı. Karışımım kesinlikle emsalsiz.
0: Belli. Hiç bu kadar kısa zamanda bu kadar çok hırpalanmamıştık.
2: Neyse efendi, çözeceğiz. Şimdi konumuza gelelim. Kim sizi görmüştü?
1: Tuzsuz Deli Bekir.
2: Ha? Şimdi belli oldu.
1: Neymiş o belli olan?
2: Ben size demedim mi efendiler? Bu karışım delilerde işe yaramaz diye.
1: Yo.
2: Olur mu öyle şey? Dedim.
0: Sen

0: Onu bunu bırak da şunun kullanma kılavuzunu ver.
1: Aman efendim, ne acet. Siz rahat olun. Hayvana yahut deliye çatmayın da ne yaparsanız yapın.
2: Bu kadar mı?
1: Bu kadar.
0: Kesin mi?
1: Bit tabii efendim, bit tabii.
2: Öyleyse tamam.
0: Ama bu sana verdiğimiz son şanstır, bilesin.
1: Rahat olun, sıkıntı yok. Ben hep buradayım. Biz evde de bunu kullanıyoruz. Oh, çok şaşkın bunlar yahu.
0: Başlayalım.
2: Selamun aleyküm ağalar.
3: Aleyküm selam efendiler.
0: Söyleyin bakalım, biz kimiz?
4: Bilmem. Sizi görmedik hiç.
2: Oldu bu iş.
0: Aynen.
5: Neler oluyor yahu?
2: Asıl size neler oluyor? Böyle kasıla kasıla yürüyorsunuz.
4: Hıç. Ne dersin sen ağa?
0: Şşt. Biz sizin daha önce gördüğünüz adamlardan değiliz asker ağa.
2: Hatta bundan sonra da göremeyeceksiniz bizim gibisini.
0: Hatta ve hatta siz bizi görmediniz. Görmüyorsunuz, göremeyeceksiniz.

0: bunlar? Deli miydi? Hayvan mıydı Hacı Cavcav? Nasıl oldu bu?
1: Ah benim iyi niyetli arkadaşım. Hala anlamadın mı? Tüccar bizi kandırdı.

0: Geliyor bizimki.
1: Güzel. Gelsin bakalım.
0: Gördün mü Hacı Cavcav? Bizi görmedi.
1: Görmez tabii. Karışım işe yarıyor.
0: Sonuçta deli de değil, hayvan da. Değil mi?
1: Elbette.
0: Hızlandı bu yahu.
1: Kesin işi vardır. Yoksa bizi görüp de hızlanmış olamaz, değil mi?
0: Dur şuna bir çelme takayım.
1: Allah Allah. Görüyor mu yoksa?
0: Mümkün değil. Denk gelmiştir. Dur ben şuna güzel okkalı bir...
2: Alın paranızı efendiler, alın. İmdat! Kurtarın beni!
1: Bu da bize ders olsun kara gözlüm. İnsanlarla alay ederek insana yakışmayan bir davranışta bulunduk.
0: Doğru dedin Hacı Cavcav. Başından beri huzursuzdum. Velakin yine de kendimi tutamadım.
3: Sizi hatanızı anlamış görmek güzel dostlarım.
0: Sen biliyor muydun?
3: Evet. Sizi konuşurken duydum.
1: Hakkını helal et tutsuz efendi.
3: Ben ettim gitti. Şimdi diğer kandırdıklarınızla da helalleşin bakalım.
0: Askerlerle ben helalleşeyim. Ayı işini sen hallet Hacı Cavcav.
1: Yok ya, sen amma akıllı çıktın. Karışımın yan etkisi mi acep?

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Paçası her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye atlı tilkiye.
2: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: 어? 거니 엄조.
1: 너도 마스크만 말.
2: 허일 거니 엄조. 언틀만 예쁘졌.
0: 도플로 엄마에 가득.
1: tamam tamam. Siz mi nöbetçisiniz bugün?
2: Evet Gani amca. Hemen antrenmana başlamamız lazım.
0: Takımlarımız bizi bekliyor.
1: Alın bakalım. Geri getirmeyi unutmayın ama.
2: Tamam, getiririz.
0: Kolay gelsin.
3: Aleyküm selam. Kolaysa başına gelsin.
0: Kolay değil mi?
3: Kolay kolay. Ama sen yine de gel bakalım. Bir yardım et bana.
0: Amcacığım arkadaşlar bekliyor beni. Acilen antrenmana yetişmem lazım.
3: Yahu evladım gel 2 dakika. Tut şu sepeti.
0: Hangi sepeti?
3: Bu sepeti. Yakala ha, hadi.
0: Eyvah. Top kaçtı.
3: Hay Allah. Neyse canım, bak ne güzel antrenman oldu sana.
0: Ah amcacığım, yaktın beni.

0: Efendim teyzeciğim.
1: Bir koltuğunda top var ama öbür koltuğun boş. Böyle dengen bozulur. Al bakalım. Bunu da taşıyıversenize Ahmet.
0: Ama ben antrenmana...
1: Gidersin evladım. Önce şunlara bir el atıver. Yavaş, yavaş. Ziya ne yaptı? Gitti güzelim yumurtalar. Tamam Ziya'cığım dur. Ben hallederim.
2: Nerede kaldı bu Hami? Sıkıntıdan patladık.
3: Bir an önce antrenmana başlamamız lazım.
4: Toplar köyden kaçmış olmasın.
3: Abartma Önder. Toplar niye kaçsın?
5: Olabilir. Belki de oraya buraya atılmaktan bıkmışlardır.
3: Abartmayın arkadaşlar.
0: Belki de Allah korusun Hami'nin başına bir şey gelmiştir.
3: Olabilir. Hadi Hami'yi arayalım.
5: Ziya nerede kaldı? Hiç böyle yapmazdı.
6: Bu kadar zaman da ben bile gider gelirdim.
7: Doğru. Bu pek ayrı alamet değil arkadaşlar.
8: Ne yapacağız?
5: Ziya'yı arayıp bulalım.
9: Ya insanı pat diye uyandırmasanıza. Ne oldu? Toplarımı getirdiniz mi?
3: Yo, toplar bize hiç gelmedi ki.
5: Hami ile Ziya'yı gördün mü diye soracaktık.
9: Evet, topları alıp gittiler. Eyvah, toplar nerede? Yoksa toplara bir şey mi oldu?
7: İşte bak, benim dediğim çıktı.
9: Ne demişti ki?
5: Toplar köyden kaçmış olabilirler demişti.
9: Merak etmeyin. Fazla uzağa gitmiş olamazlar.
3: Durun lütfen. Abartmayın.
9: Sahiden çocuklar nerede? Onlar iyi mi?
5: Arkadaşlarımız kayıp. Onları bulmamız lazım.
3: Hadi tüm köyü arayalım. Şaban amca. Hami'yi gördün mü?
10: Gördüm gördüm. Bir topun peşinden koşuyordu. Şu tarafa gitti.
5: Belki de Önder haklıydı. Toplar gerçekten köyden kaçmak istedi. Hami de onları yakalamak için peşlerinden gitti.
2: İşler iyice gizemli bir hal alıyor.
0: Arkadaşlar hadi ama aramaya devam edelim.
5: Selamun aleyküm Hamide teyze.
1: Aleyküm selam yavrum.
5: Ziya'yı gördünüz mü?
1: Gördüm.
5: Ne yapıyordu?
1: Yumurtalarımı kırıyordu.
6: Olur mu teyzeciğim? Ziya öyle bir şey yapmaz.
1: Bilerek değil tabii canım. Yanlışlıkla oldu.
5: Niye burada oyalandı acaba?
1: Ona küçük bir iş verdim de ondan. Size de oyalanacak bir iş vereyim mi? Boş durmayın çocuklar.
6: Boş durmuyoruz ki teyzeciğim.
5: Ziya'yı bulmamız lazım bizim. Ne tarafa gitti?
1: Şu tarafa.
11: Hey ya, benim çamaşırları topladıydı.
3: Sonra nereye gitti?
11: Şu tarafa.
10: Benim tavuklara yem verdiydi.
5: Sonra?
10: Sonra şu tarafa gitti.
12: Sırtım kaşınıyordu. Sağ olsun sırtımı kaşıdı.
11: Benim oğlanın canı sıkılıyordu. Sağ olsun azıcık oyun oynadılar.
0: Köyde ne kadar iş varsa yapmış. Bugün işle onu bulamayacağız.
5: Bir dakika. Şurada biri var galiba.
1: Hami değil mi o?
7: O galiba.
5: Ne yapıyor öyle Allah aşkına?
7: Hay Allah. Soralım da öğrenelim şu işin aslını.
4: Ne o Hami? Topumuzu mu keseceksin yoksa?
8: Yok. Naim amcaya yardım ediyordum. Sonra da hemen antrenmana gelecektim. Ama nasıl olduysa bir türlü gelemedin.
3: Her yerde seni aradık. Senin için çok endişelendik.
4: Sana bir şey oldu sandık.
13: Özür dilerim arkadaşlar. Sizi endişelendirmek istememiştim.

0: Ay inan ki çok yoruldum. Köyün gençlerinden birini bulsak da yardım istesek. Bakalım kimse var mı? Ziya mı o? Ziya!
1: Efendim teyzeciğim.
0: Gelsene buraya.
1: Gelmesem olmaz mı? Antrenmana yetişmem lazım.
0: Yetişirsin evladım, merak etme. Önce gel şu testileri doldurmamıza yardım ediver. Hem testileri doldururken de son antrenmanda attığın golleri anlatırsın.
1: Aa, siz de mi duydunuz?
2: Duymayan mı kaldı evlat? Fırtına gibi esmişsin diyorlar.

0: Sen de şutu çekip 5. golü attın öyle mi?
1: Evet teyzeciğim, aynen öyle oldu.
0: Aferin, aferin. Yumburlop oyununda bu kadar yetenekliysen daha çok goller atarsın.
1: Jet gibiyim ben teyzeciğim. Topu kaptım mı anında diğer kaleye uçarım.

0: neyse. Bir daha doldururuz. Benim aslında başka bir işim vardı. Sohbete daldım. Her şeyi unuttum. Neydi acaba?
1: Ziya'cığım, her yerde seni arıyoruz. Top nerede?
0: Burada.
1: Sen neredesin?
0: Ben de buradayım.
1: Onu demiyorum. Antrenmana niye gelmedin?
0: Sahi ya. Geliyordum. Ama yolda birkaç küçük işi halletmem gerekti.
1: Çok geç kaldın ve senin için endişelendik.
0: Haklısınız arkadaşlar. Geç kalmamalıydım.
2: İnsanlara yardım etmek elbette çok güzel. Ama bize de haber vermeliydin.
3: Haklısınız arkadaşlar. Bundan sonra çok daha dikkatli olacağım.
1: Neyse, daha fazla zaman kaybetmeyelim.
0: O zaman ne yapıyoruz?
1: Antrenman zamanı!

0: dön Çufi. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Robotik parmaklarım sayesinde kuleyi asla devirmem. İşte bu.
1: Aha, esas benim ultra robotik muhteşem ve harika parmaklarım. Hadi şimdi sıra sizde.
0: Daha bekleyecek miyiz Robo Eren?
1: Robotik hislerime zarar veriyorsun Robo Ceren. Doğru çalışması için tamamen sessiz olmalısın.
0: Tamam hadi.
2: Elhamdülillah.
1: Çok yaşa baba.
0: Çok yaşa baba. Çok yaşa baba.
2: Hayırdır çocuklar?
1: Ama baba robot, çok kuvvetli hapşırdın. Kuleyi yıktın.
2: Vay, demek öyle kuvvetli ha? Duydun mu Emel?
3: Duymamak mümkün mü? İyi ki mutfak dolaplarını yıkmadın.
0: Bence seninle ilgisi yok baba robot. Robo Eren'in kabloları zarar görmüş olmalı. Bak, hepsi birbirine karışmış.
2: Haklısın Robo Ceren. Robo Eren'e mutlaka müdahale etmemiz gerekiyor. Burada işler bir hayli karışmış.
1: Bir an önce laboratuvara gitmeliyiz baba robot.
2: Haklısın. Hadi.
0: Anne robot, sen gelmiyor musun?
3: Anne robot şu anda pasta bot moduna geçiyor.
0: Pasta bot mu? Yaşasın.
1: Pasta bot, bize elmalı pasta yapar mısın?
3: Tamamdır efendim. Çocukların ve halamızın en sevdiği elmalı pasta için bismillah. Ne lazımdı bakalım?
4: Yumurta, yağ, süt ve un. Elmasız olmaz.
3: Hemen kabuklarını soyayım.
2: Öncelikle kolunu tamir edeceğimiz malzemeleri masaya alalım.
1: Evet. Yeni çekiç takımım. Hemen getiriyorum efendim.
2: Sakin ol şampiyon. Parmaklarını ezmek istemiyoruz. Çekiç takımını başka zaman kullanırız.
1: İşte bu işimizi görür. Çeliği bile delme gücüsü olan Maktap.
2: Robo Eren, Matkap takımı da işimize yaramaz.
0: Robo Eren'in beyin kabloları da zarar görmüş olmalı. İzin verirseniz araç gereçleri ben hemen getirebilirim baba robot.
2: Robo Eren, seni masaya alalım. Robo Ceren, iş başına.
0: Öncelikle eskiyen kablolar için pense, vidaları açmak için tornavida ve birkaç vida.
2: Hijyeni sağlamak için ıslak mendil ve yeni kablolar için boya kalemi. İşte hepsi bu. Hadi bismillah. Acımıyor değil mi?
1: Unuttun mu baba robot? Robotların canı yanmaz.
0: Robotlar sadece gıdıklanabilirler. Ama o da birazcık, çok azcık yani.
2: Bazı bilgiler hafızamdan silinmiş olmalı. Veri bankamı gözden geçirtmeliyim. Eski kabloları kestim. Şimdi hepsini değiştireceğim.
0: Çok iyi bir iş çıkarıyorsun baba robot. Eski kablolardan eser kalmadı.
2: Küçük robotlarımız için hep en kaliteli malzemeyi seçeriz. Kalem lütfen.
1: Siyah, en sevdiğim.
2: Kırmızı lütfen.
0: Olumsuz, kırmızı bulunamıyor.
1: Nereye gitmiş olabilir?
3: Bunu mu aradınız?
0: Yaşasın, anne robot.
2: Tam zamanında yetiştin canım.
1: Sağ ol anne robot. Artık kalemlerimi hep toplayacağım.
3: Çok sağ ol Robo Eren. Bu iyiliğine çok sevineceğim.
2: İşte bitti.
1: Çok iyi.
0: Yine harika bir iş çıkarttın baba robot.
3: Baba robot, işin bittiyse bir de şunlara göz atmanı istiyorum.
2: Bunlar da ne?
3: Birinizin kabloları mı kısa devre yaptı?
1: Yanık gibi kokuyor.
3: Eyvah! Gitti pasta.
2: Yavru robotlarım, şimdi el birliğiyle yeşil kanatlarını bize bırakan robo kuşu arayacağız.
0: Tamam.
3: Daha fazla kanat dökmeden bulmamız lazım.
0: Tamam.
3: Her yere bakın. Hadi dağılın.
2: Anladığım kadarıyla evimize bir kuş girmiş. Yukarısı temiz.
1: Salon da temiz.
3: Banyo da temiz.
2: Çamaşır odasının sinekliği açıktı. Demek ki oradan girdi. Sonra da bahçe kapısından çıktı.
3: Çok ilginç, yeşil kanatlı bir kuş. Cins bir şey olmalı.
2: Haklısın. Bulduğumuz tüm kanatlar yeşil. Papağan cinsi bir şey olabilir.
3: Neyse ki sadece kanatları dökülmüş. Evi başka türlü kirletmediğine çok sevindim.
2: Ben tekrar dağılmadan şunları çöpe atayım.
1: Hayır.
3: Hey, ne oluyor?
0: Onlar bize lazım.
1: Kesinlikle atamayız.
2: Ama siz kanatsız robotsunuz. Bu kanatlar sizin ne işinize yarayacak ki?
1: Baba lütfen.
3: Ne dersin? Kurtarabilir miyiz?
5: Sanmam, maalesef.
3: Senin için o kadar da özenerek hazırlamıştım ama şu hale bak. Nasıl oldu anlamadım.
5: Aa, olsun. Düşünmen yeter canım benim.
0: Tertemiz yıkanan kanatlarımız kurudu.
1: Hiç kurumayacak zannettim.
0: Küçük olduğun için sabretmekte zorlanıyorsun. Ama büyüdükçe alışırsın.
1: Şimdi ne yapacağız?
0: Tüyleri saçımıza takalım ve kızılderilicilik oynayalım.
1: Harika fikir. Hadi hemen takalım.
0: İşte oldu.
1: Çok yakıştı kızılderili ablacığım. Peki ya bunlar?
0: Harika bir fikrim var. Gıdıklamaç yapacağız.
1: Yaşasın. Gıdıklamaç ne?
0: Bak şimdi
2: gıdıklamaç. Hey, ne oluyor burada?
0: Yeni keşfimizi deniyoruz baba.
2: Neymiş o?
0: Gıdıklamaç.
2: Demek gıdıklamaç. Hani bana?
1: İşte burada.
2: Halanızda denemek için can atıyorum.
1: Hala.
5: Merhaba ve de hayrola.
1: Kuzul derili olduk.
0: Ve gıdıklamaç yaptık.
5: Kime?
2: Sana, bana.
5: Saçmalama.
2: Hadi ama abla. Çocuklarımın ilk icatları boşa mı gitsin? Mecbur seni gıdıklayacağız.
5: Adem, biraz büyüsen hiç fena olmayacak.
1: Ama hala.
0: Azıcık gıdıklayacağız.
2: Doğal gıdıklamaç geldi hanım.
5: Hayır.
2: Kaçma, gel buraya.

0: Geçen günkü oyunda siz kazanmıştınız.
1: Aslında Ömer eve gitmek zorunda kalmasaydı biz oyunu çoktan almıştık ama.
2: Tamam o zaman. Tekrar oynayalım da görelim. Bu sefer kim kazanıyor?
0: Aa, düdük mü o? Yeni mi aldın?
3: Evet, yeni aldım.
2: Biz de alalım, biz de.
1: Çalsana bir.
0: Ben de bir tane istiyorum.

0: Sakin ol evlat, söyle bakalım nedir derdin?
1: Babacığım düdük, düdük alır mısın bana?
0: Düdük mü? Eğer bir düdük istiyorsan...
1: Evet evet, çok istiyorum.
0: O halde çalışıp kazanmalısın.
1: Ben mi? Nasıl olacak ki o?
0: Pekala, gel ben sana göstereyim.
1: Limon. Limon.
0: Öyle değil evladım, güçlü bağıracaksın. Limon, limonlarım var. Sulu sulu, ekşi ekşi.
1: Ne?
0: Pazar bugün değilmiş.
1: Of.
0: Sen limonları satmaya devam et, ben hemen geliyorum.
1: Ama... Limon.

0: Oo, bütün limonları sattın demek.
1: Evet, bir anda hepsi bitti. Manava vereceğimiz limonların parasını çıkarınca da...